0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Modern Çağın İnanç Sorunları.
1: Merhabalar radyomuzun kıymetli dostları. Diyanet Radyo'dan, Din ve Hayat programından hepinize sevgiler, saygılar. Bugün programımızın içerisinde ülkemizde ateizm, deizm ve nihilizmin nedenleriyle ilgili konuşacağız. Resmi istatistiksel veriler uzun süreden beri ülkemizdeki Müslümanların oranının %99 olduğunu gösteriyordu. Son dönemlerde araştırma şirketlerinin yaptıkları çalışmalarda Allah'ın varlığına ve birliğine bizi yaratıp yaşattığına inanıyor musunuz şeklinde sorulan sorulara yaklaşık %4 oranında hayır cevabının verildiğini, bu soruya evet Allah'ın bizi yarattığına inanıyorum ama her şeye karıştığını düşünmüyorum diyen, literal anlamda deist düşünceye sahip olanların oranınınsa %6 olduğu görülüyor. Bu durum özellikle gençler arasında din karşıtı akımların dikkate değer bir artış kaydettiğini gösteriyor. Zaten etrafa şöyle bir baktığımızda bilhassa genç kuşakların İslami ahlaki değerler sistemine karşı ilgisiz, hatta mesafeli bir dünya görüşüne meylettikleri gerçeğiyle karşılaşmaktayız. Ülkemizde din karşıtı akımlara yönelenlerin yöneliş nedenlerini incelerken farklı kesimlerle karşılaşıyoruz. Şimdi sırayla bunları değerlendireceğiz bugünkü programımızda. Birincisi, diğer dinler gibi İslam'ın da bilimle çatıştığını, akla aykırı ilkeler barındırdığını, insana özgürlük tanımadığını, dünyayı ihmal ettiğini, İslam dünyasının bundan dolayı geri kaldığını iddia ederek din karşıtı görüşleri savunanlar. Bu iddiada bulunanlar, İslam dini hakkında yeterli bilgisi olmayan, İslam karşıtlığının ön plana çıkarıldığı çevrelerde yetişen kişilerdir. Sanattan eğlenceye genel olarak popüler kültürün de bu yapıyı beslediği bilinen bir gerçektir. Halbuki İslam dünyasında marjinal grupların savunduğu ifrat tefrite düşmüş aşırı yorumların dışında, Batı'da ateizm, deizm ve nihilizmi haklı kılan hiçbir nedenin İslam'da olmadığını açık bir şekilde söyleyebiliriz. İslam'ın Müslümanları bilim ve teknolojide geri bıraktığı iddiaları doğru değildir. Evet, birkaç asırdan beri İslam dünyasının bilim ve teknolojide istenilen seviyede olmadığı görülen bir gerçektir. Ama bu durum İslam'ın değil, Müslümanların bir eksikliğidir ve pek çok sebebi vardır. Kaldı ki bu durum telafi edilemez bir durum da değildir. Günümüzde deizmi bir dünya dini haline getirmek isteyen küresel güçler vardır. Ülkemizde deistlerin bu küresel güçler tarafından desteklendiği bilinmektedir. Bunlar dinleri, özellikle de İslam'ı kurmuş oldukları düzenin önünde en büyük engel olarak görmektedirler. Uluslararası ateist, deist ve nihilist oluşumlar, kurdukları web siteleri ve diğer sosyal medya kanallarıyla dünya çapında faaliyet yürütmektedirler. Onlara göre Müslümanların fikri yapısı sekülerizm, dini de deizm olmalıdır. İslam dini bu düşünceye hizmet edecek şekilde yorumlanmalıdır. Ne garip ki ülkemizde kendilerine bu çerçevede hizmet edecek elemanlar bulabilmektedirler. Kıymetli dostlar, ikincisi, Taliban, Daesh, Selefilik gibi dini metinlere lafızcı, literal bir metotla yaklaşan, dolayısıyla şiddeti ve yasakları öne çıkaran, insana hiçbir özgürlük tanımayan kesimlerin din yorumlarını örnek göstererek din karşıtı görüşleri savunanlar. Bu konuda öncelikle şunu söylemeliyiz. İslam orta yolu tavsiye ediyor. Barış ve kardeşlik bu dinin şiarıdır. Meşru savunma hakkının dışında asla şiddete müsaade etmez. Ne yazık ki her devirde bazı çevreler, bazen dış güçlerin de destekleriyle marjinal kalmakla birlikte şiddeti öne çıkaran dini cemaatler olmuştur. Ama hiçbir zaman onların metot ve uygulamaları hem alim hüviyetine sahip kişiler ve İslam toplumlarının büyük çoğunluğu tarafından tasvip edilmemiştir. Aynı şekilde İslam, batini yorumlarla İslam dinini istismar ederek maddi ve manevi sömürü aracı haline getiren, sevgide aşırıya kaçarak dini sembolleri, din alimlerini mutlak kutsal derecesine çıkaran düşünce, tutum ve davranışlara da karşıdır. Bu söylenenlere yeterli bilgi ve donanıma sahip olmadığı halde din alimi olarak bilinen kişilerin Kur'an'a ve sahih sünnete, aklı selime ve bilimsel gerçeklere aykırı beyan ve uygulamalarını da ilave etmeliyiz. Söz konusu kişiler bazen de tartışma üslup ve adabını yok sayarak şöhrete ulaşma ve onu sürdürme adına herhangi bir konudaki şaz uç fikirleri öne çıkarmaları da bazıları için dinden uzaklaşmaya yol açabilmektedir. Halbuki marjinal grupların aşırı yorumlarını hariç tutarsak, İslam mezhepleri arasında temel konularda derin görüş ayrılıkları yoktur. Öyle olunca az önce ifade ettiğimiz kişiler arasında ortaya çıkan ve derin gibi gözüken görüş farklılıkları, usulsüzlük, bilgisizlik, ihtiras, kısa yoldan şöhrete ulaşma gibi basit sebeplere dayanıyor. Üçüncüsü, dünyevileşme arzusu kıymetli dostlar. Gördün mü o heva ve hevesini ilah edinen kimseyi? Ayette bildirildiği üzere deizmi savunan önemli bir kesimde arzu isteklerini yerine getirirken hiçbir sınır tanımak istemeyenlerdir. Müslümanlar arasında da belli bir servete veya şöhrete ulaşan kimseler tıpkı deistler gibi Resulullah'ın risaletine ve getirdiği dine karşı çıkabilmektedirler. Mekkeli müşrikler de Hazreti Peygamber'e karşı esasen bu sebeple karşı çıkmışlardı. Mucizevi din söylemini zorba bir krala benzetilen ilah tasavvuru, ticari ve siyasi kaygılarla dinin istismarı da inkarcılığa yol açabilmektedir. İslam inanç sisteminde hissi mucizelere ve keramete inanmak haktır. Fakat bu olaylar istisna türündendir kıymetli dostlar. İstisna konumunda olan olayların genelleştirilmesi doğru değildir. Dinin ticari ve siyasi kaygılarla istismar edilmesinin savunulacak bir yönü yoktur. Maalesef bu hatayı yapanlar vardır. Ama tekil bir takım olaylar örnek gösterilerek din karşıtı düşüncelerin savunulması gerçekçi bir yaklaşım olamaz. Bazı itikadi mezheplerin Allah'ın kudretini ve gazabını öne çıkarmaları da doğru bir yorum değildir. Kur'an ve Hazreti Peygamber'in bildirdiği Allah, kullarına karşı rahmet, merhamet ve adaletiyle muamele eder. Sonuç olarak Tanzimat'tan bu yana ülkemizdeki aydınlardan bir kısmı İslam aleminin ilerleyebilmesi için İslam'ın da tıpkı Hristiyanlık gibi reform edilmesini, deist bir din anlayışının hakim kılınmasını savunmuşlardır. Halbuki İslam tarihine bakıldığında din adına bilimsel gelişmelere engel olunduğu söylenemez. Yine son yıllarda ülkemizde iç ve dış mihrakların desteklediği ve yönlendirdiği kimi radikal dini grupların düşünceleri ve uygulamaları örnek gösterilerek deizm çıkış yolu olarak gösterilmektedir. Kimi mistik çevreleri hariç tutarsak, İslam'da dünya ahiret dengesi de kurulabilmiştir. İzmirli İsmail Hakkı'nın İslam Dini ve Tabii Din adlı risalesinde açıkladığı gibi, bilime ve akla değer verme, tabiatı araştırma, üstün uygarlıklar kurma gibi insanı aktif bir hayata yönelten ilkeler ve bu ilkeleri harekete geçirecek motivasyon zaten İslam dininde mevcuttur. Yeter ki o yeterli ilim adamı yetiştirilerek asrın idrakine sunulabilsin. Kıymetli Diyanet Radyo dostları, bu sözlerimizle beraber bugünlük din ve hayat programının sonuna geldik. Gelecek programımızda deizm ve ateizmi besleyen önemli bir faktörden bahsedeceğiz. İbadetsizlikten. Hepinize mutlu, güzel, hayırlı bir gün diliyorum. Hoşça kalın.
0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan göğe bakar, lakin ayakları toprağa basar. Toprak insanın kara sevdalısıdır. Dünü, bugünü ve yarınıdır. Geçmişi toprakta yatar. Bugün tatlı canı toprağın üstünde gezer. Yarınsa çiçeklerle avuttuğu, altın ve gümüşlerle donattığı bedeni toprağa düşer. İnsan toprağa yazgılıdır. Toprak insanı aç komaz, ömrü boyunca doyurur, besler ve gün gelir kucaklar, bağrına basar. Hikayesi bilinmeyen milyonlarca insan her gün toprağa ekip biçer. Saçları beyazlamış adam da onlardan biri. Daha yaşı 45, bilemedin 50. Yaşadığı yer o ağaçsız toprakların yol boyunca uzadığı, kimsenin uğramadığı ama bir karışı içinde kardeşin kardeşi kırdığı bir yer. Bin yıldır yerinden kımıldamayan bir adamın üstünde biriken tozlar gibi sapsarı toprakların olduğu şehirlerden biri. Saçları beyazlamış adam sabah ezanıyla uyanır, namazını kılar, bağına bahçesine koşar. Elinde çapa, dilinde hüda, ter içinde öğle ezanına varıncaya kadar çalışır, çabalar. Hiç düşünmez ve hiç aklına getirmez. Selam verse selamına bile burun kıvıracak insanların o gün ne giydiklerini, sabahı nerede ettiklerini ve kime kızıp kime güldüklerini. Lakin bir merakı vardır. O da o gün yaşadığı yerde aç kalan var mıdır? Bir çocuk, bir gariban açlıktan uyuyamamış mıdır? Bütün derdi tasası kimsenin aç uyumaması. Hanlar hamamlar mı alınıp satılmıştır, ona ne? Beyler sultanlar mı yaşayıp göçmüş, kime ne? Onun derdi belli, ekecek, biçecek, yedirip içirecek. Bildiği, tanıdığı kimse açlık çekmeyecek. Neden mi? Aç olanın halinden, aç kalan anlar da ondan. Daha küçükken yaşamış açlığı, yaşı 10 var yok. Babası katmış yanına, başlamışlar köy köy dolaşıp çerçilik yapmaya. Yokluk zamanı, bakan yok, soran yok, alan yok. Azıkları tükenmiş. O güne kadar hep elinin emeğini yemiş olan babası kimseden bir şeyi isteyememiş. El ekmeğine alışmayan adam değil midesi, kemikleri dile gelse

açız dese, kendi eli kendi boğazına sarılır da, başkasına ne el açar ne dil döker. Erkeklik gururu da bir taraftan, kalan azığı oğluna yedirmiş ama doyuramadığını da bilmekteymiş. Bakamamış yavrucağın gözlerine. Beyaz saçlı adam o zamanlar simsiyah saçlı, ateş gibi bakışlı, babasının da aslan evladı. Çocuk olmasına çocuk ama içine işlemiş bu durum. O zaman bir söz vermiş kendine. Elim ayağım tutsun, gücüm kuvvetim yetsin, ben de kimseyi aç korsam ne olayım demiş. O gün bugün tek derdi acı kanı, yolda kalanı beslemekmiş. Yüce Allah'a şükreder, eker, biçer, ihtiyaç sahibine verirmiş. İlahi düzeni böyle kurmuş yüce yaradan. Topraktan yarattığını, topraktan bitirdikleriyle doyuruyor. Topraktan bitenlerle doymayanınsa gözünü toprak doyuruyor. İnsan, kudreti sonsuz ve sınırsız olan yüce Allah'ın topraktan bitirdikleriyle bedenini, gökten indirdikleriyle de ruhunu doyuruyor. Eğer insan iki nimete, topraktan bitene ve gökten inene kör değilse, öldüğünde bedeni toprağa gömülüyor, ruhu da göğe yükseliyor.

dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap, dinlediğinizde saklı.

Günlerden cuma, Uhud'a gelenler var. Medine yolu toz duman, Uhud'a gelenler var. Bir dalsa da şu hava, görsek Medine-i Münevvere'den Uhud'a gelenleri. Bir görsek Allah Resulü'nü ve eroğlu elleri.

Bakın, göründüler işte. Atının üzerinde evrenin efendisi, cihanın göz bebeği, Uhud'un sevgilisi. Sağında ve solunda ashabı güzin, önünde ise iki üveyk yürüyor. Biri Sad bin Muaz, diğeri Sad bin Übade. Allah'ım bu ne edep, atlarının bile başı yerde. Bakın şu iki gence, ikisi de 15'inde. Şu kısa boylu olanı Rafi bin Hadic, parmaklarının ucuna basıyor ki boyu uzun görünsün. İyi ok attığı söylenince izin veriyor efendimiz. Diğer genç ise Semüre bin Cündüb, ağlayarak peygamberinin yanına gidiyor. Ya Resulallah diyor, Rafi'ye izin verdiniz, bana niye izin yok? Ben Rafi'yi güreşte yeniyorum. Efendimiz tebessüm buyuruyorlar ve bu iki ana kuzusuna güreş tutturuyorlar. Semüre Rafi'yi yenince güreşte, Fahri Kainat ona da izin veriyor. Günlerden cumartesi, Uhud'a gelenler var. İşte Ayneyn Tepesi, Okçular Tepesi. Başlarında Abdullah bin Cübeyr, sultanı dinliyorlar. Düşmanı yendiğimizi görseniz de, size haber vermedikçe, adam göndermedikçe yerlerinizden asla ayrılmayın. Kuşların cesetlerimizi kapıştıklarını görseniz dahi, ben size adam göndermedikçe yerlerinizden asla ayrılmayın, asla ayrılmayın. İki ordu da hazır, iki ordu da harp nizamında ve Uhud'un kalp atışları dışında yeryüzü nefes bile almıyor. Sessizliği bozan Kureyş'in sancaktarıdır. Söylediği her söz küfür kokulu. Benimle çarpışmaya er meydanına kim çıkar? Bu bir meydan okumadır. Cevapsa bir çift ayak sesi. Gözler Uhud toprağında yürüyen bu ayaklarda. Kime ait bu adımlar ki bastığı toprak Allah diyor. Ve Esedullah namıyla Hazreti

Teali görüyor. Birkaç saniye, bir tek hamle. Allah'ın aslanı dimdik ayakta, Kureyş'in sancağı ise yerde. Ardından bir başkası yükseltiyor sancağı. Ama bilmiyor ki bu defa kim var Uhud meydanında. Gökyüzünde yıldırımlar, yeryüzünde Hamza var. Asıl şimdi başladı Uhud'un türküsü. Tam üç katı düşmanla peygamber ordusu göz göze ve diş dişe. Uhud'da yiğitler var. İşte Ebu Dücane. Kılıcın üzerinde bir yazı. Korkaklıkta ar, ilerlemekte şeref var. İşte Mus'ab bin Umeyr. Zırhını giyinince nasıl da peygambere benziyor. Ve döne döne savaşan Hazreti Hamza, ben Allah'ın arslanıyım diyor. Ebu Katade'ye bakın. Bakın bir ok fırlıyor müşrik yayından. Bir ok havayı yara yara geliyor. Hedefte Resulullah var. İşte Ebu Katade, okun fahri kainata doğru gittiğini görünce Allah'ı andı önce ve uzattı başını. Ok Katade'nin gözüne saplandı. Uhud'da yiğitler var. Şirk ordusunu bozguna uğratan. Ömer bin Hattab'a bakın. Gözleri çakmak çakmak. Ama telaş var yüzünde Hazreti Ömer'in. Bu ne hal ey Ömer? Düşman hüsran yaşarken, zafer kazanılmışken, bu ne hal ey koca Ömer? Niçin okçular tepesine bakıyorsun? Neler oluyor orada? Niye iniyor okçular Ayneyn tepesinden? Allah Resulü haber vermeden niye iniyorlar? Ey Abdullah bin Cübeyr, durdursan okçuları. Durun, Allah aşkına durun. Arkanızdan düşman geliyor, inmeyin yerinizden. Sahabe sendeliyor, inmeyin yerinizden. Kainat yalvarıyor, inmeyin. Sultanlar sultanını incitecekler, inmeyin. Peygamber ordusu iki ateş arasında. Efendimizin etrafında 15 sahabe. Bakın, mübarek elleri Resulullah'ın yüzüne kapanıyor. Kainatın affı için semaya kalkan eller şimdi kan içinde. Yetiş ey Ebu Ubeyde, nur saçan yüz kan içinde. Zaman donuyor sanki ve dudaklarının arasından bir şey düşüyor. Kıpkırmızı bir yakut gibi peygamberin mübarek dişi. Uhud dağını bir titreme alıyor. Zaman donuyor sanki ve gökler yırtılıyor. Uhud dağını bir titreme alıyor. Kimse Uhud'a ilişmesin. Çünkü bir ses geliyor altı yerden. Muhammed'in dişi yere düşmesin. Ve Cibril-i Emin yaratıldığı günden beri en hızlı inişiyle iniyor. Çünkü altı yönden bir ses geliyor. Yere düşmesin Muhammed'in dişi. Kara bulutlar çöktü Uhud'a. Bir ses ortalığı velveleye verdi. Muhammed öldürüldü. Muhammed öldürüldü. Eğer o öldüyse ben niye yaşıyorum diyen Enes bin Nadr atıldı küfrün alevleri arasına. Artık yaşlı gözler sevgiliyi arıyor. Kab bin Malik Hazretlerinin sesi duyuldu. Resulullah yaşıyor. Allah'ın Resulü yaşıyor. Onu miğferinin arasından ışıl ışıl parlayan gözlerinden tanıdım. Habibullah yaşıyor. Onu şefkat dolu gözlerinden tanıdım. Ashab-ı Güzin'in sevincine bir bakın. Uhud'un sevincine bir bakın. Hazreti Hamza duydu ya, bu yeter. Resulullah yaşıyor ya, bu yeter. Yine daldı Hamza Kureyş'in dalgalarına. Ama savaşırken bir ara sendeledi Hamza. Ve boşlukta bir mızrak belirdi. Ey Hamza, Uhud'u her anışımızda kaç mümin girmek ister mızrakla senin arana. Kaç mümin keşke ben öleydim. Keşke mızrak benim sineme saplansaydı der.
Ama şehitlerin seyyidi sensin. Şehitlerin efendisi sensin. Uhud'da şehitler var. Şehitlerin seyyidi Hamza var Uhud'da. Resul-ü Zişan'ın gözlerinden boşalan yaş Hamza'yı yıkar gibiydi. Fahri kainat hiç bu kadar elem duymamıştı. Hiç bu kadar üzülmemişti. Ve amcasına hiç böyle seslenmemişti. Ey Resulullah'ın amcası Hamza. Ey Allah'ın ve Resulünün aslanı Hamza. Ey hayırlar işleyen Hamza. Ey Resulullah'a koruyucu olan Hamza. Allah sana rahmet etsin. Eğer senden sonra yas tutmak gerekseydi, sevinmeyi bırakıp sana yas tutardım. Ve bir ayet yankılanıyor Ahzab dağında. Müminlerden öyle yiğitler vardır ki, onlar Allah'a verdikleri sözde sadakat gösterdiler. Onlardan bazıları şehit oluncaya kadar çarpışacağına dair yaptığı adağını yerine getirdi. Kimisi de şehit olmayı bekliyor. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.

0: Kimdir bu adam?
1: Abdullah'ın oğlu Muhammed.
0: Bana onun halinden, bakışlarından, sözlerinden bahset.
1: Allah'tan vahiy aldığını söylüyor. Söylediği sözlerin Allah'ın sözleri olduğunu iddia ediyor. Allah'ın tek bir ilah olduğunu, sadece ona ibadet edilmesi gerektiğini söylüyor. Hani şu gördüğün putlarımızın aracılığını kabul etmiyor. Bu ne demek biliyor musun? Bu atalarımızdan gördüklerimizi inkar etmemiz, onlara karşı gelmemiz demek. Alıştığımız hayatın, kurduğumuz düzenin yıkılması, yok olması demek.
0: Bu söylediğin sözler ne kadar güzel ya Muhammed. Bana elini ver ya Muhammed. Ver elini, sana dinin üzere biat edeyim. Neden başına bir uğursuzluk gelsin?
1: Neden mi? Anlattıklarımı dinlemiyorsun herhalde. Baykuş diyorum, karga diyorum, daha ne olsun?
0: Ben de bundan bahsediyorum işte. Neden bir baykuş sesi duyunca uğursuzluk, bir karga görünce ayrılık olsun ki? Bunlar sana da garip gelmiyor mu?
1: Hayır, gelmiyor. Bunlar uğursuzluk işaretleri.
0: Böyle düşünmenin, böyle yapmanın seni ne hale getirdiğini görmüyor musun? Bir bak kendine, bu sen misin?
1: Evet, benim. Ben buyum. Atalarımdan böyle gördüm, böyle öğrendim. Bundan sonra da böyle yapacak, böyle yaşayacak, böyle öleceğim.
0: Aklını tükettiğini, işi yapamaz hale geldiğini fark edemiyor musun?
2: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.

O binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk, yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı, biraz durmalı. Dinlenmeliyiz, dinlenmeliyiz, dinlemeliyiz.

Yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Malazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken

Kur'an'ın temel konuları. Diyanet Radyo'dan herkese merhaba sevgili dinleyiciler. Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı aktardığımız programımıza hoş geldiniz. Bugün 24. cüzdeyiz. ...24. cüzde Zümer suresinin son kısmı, Mümin ve son sayfası hariç Fussilet suresinin tamamı bulunmaktadır. Bu cüzdeki temel konulara baktığımızda ilk konu iyi ve kötü. Zümer suresinin son tarafında farklılıklar anlatılmaya devam etmektedir. Kizb yani yalan ile sıdık yani doğruluk, zulümle adalet ve cehennemle cennet. Ve sure hamd ile tamamlanmaktadır. 24. cüzde ikinci konumuz, peygambere destek olan cesur mümin konusu. Mümin suresinde ise kitapla mücadele edenler anlatılıp, ahirette hüküm sahibinin Allah olduğu açıklanmakta, bu tevhid ve şirk mücadelesinin tarihin her döneminde olduğu belirtilip, konu Hazreti Musa ve ona kurulan tuzak üzerinden anlatılmaya devam edilmektedir. Ve ona yardım eden cesur bir müminin çalışmaları aktarılmaktadır. 24. cüzün 3. ve son konusu, akıbet farklı olacaktır konusu. Sonra gelen Fussilet suresinde ise, bu kitapta size Allah, kainat ve insan hakkında bilgiler verildi denilerek, inkarcıların, kafirlerin sonu olan azap ile iman edip, salih amel işleyenlerin karşılaşacakları mükafatlar anlatılmakta, bu iki şey arasındaki farkın fark edilmesi gerektiği bildirilmektedir. 24. cüzden 3 mesajı sizlerle buluşturduk. 25. cüzde görüşmek üzere.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Yirmi dördüncü cüz.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah hakkında asılsız inançlar uyduran ve gerçek kendisine ulaştığında onu yalan sayandan daha zalim kim vardır? Kafirlerin yeri cehennemde değil mi? Gerçeği getiren kişiye ve onu tasdik edene gelince işte takva sahipleri onlardır. Rableri katında onlar için diledikleri her şey vardır. İşte bu güzel davrananların ödülüdür. Çünkü Allah onların geçmişte yaptıkları en kötü şeyleri bile bağışlayıp silecek ve onları yaptıkları en güzel işlere göre ödüllendirecektir. Allah kuluna kâfi değil mi? Öyleyken onlar kalkmış seni ondan başkalarıyla korkutuyorlar. Allah kimi şaşırtırsa artık ona doğru yolu gösterecek yoktur. Kimi de Allah doğru yola yöneltirse onu şaşırtabilecek bir güç yoktur. Allah kötülerin hakkından gelen mutlak güç sahibi değil midir? Gerçek şu ki onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye soracak olsan tereddüt etmeden Allah derler. De ki o halde söyler misiniz Allah'ı bırakıp da taptığınız şu şeyler, Allah bana bir zarar vermek isterse onun vereceği zararı önleyebilirler mi? Yahut o bana bir rahmet dilese onun rahmetini durdurabilirler mi? De ki Allah bana yeter. Hakkıyla tevekkül edenler yalnız ona güvenip dayanırlar. De ki ey kavmim elinizden geleni yapın. Muhakkak ki ben de yapmam gerekeni yapacağım. Kime alçaltıcı bir azabın geleceğini, kimin tepesine sonu gelmez bir azabın ineceğini yakında öğreneceksiniz. Biz sana insanlar için gerçeği ortaya koymak üzere kitabı indirdik. Artık kim doğru yolu izlerse kendi iyiliği için izlemiş olur. Kim de yoldan saparsa kendi aleyhine sapmış olur. Sen onlardan sorumlu değilsin. Allah ölüm vakitleri geldiğinde insanları vefat ettirir. Ölmeyenleri de uykularında ölmüş gibi yapar. Ölümüne hükmettiklerini tutar, diğerlerini ise belli bir süreye kadar hayata salar. Kuşkusuz bunda iyice düşünenler için dersler vardır. Yoksa onlar kendilerine Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki, o şefaatçiler hiçbir şeye güç yetiremez, hiçbir şeyi kavrayamaz olsalar da mı? De ki, şefaat etme yetkisi bütünüyle Allah'a aittir. Göklerin ve yerin hükümranlığı O'nun elindedir. Sonunda kaçınılmaz olarak dönüp O'na varacaksınız. Ne zaman tek başına Allah'ın ismi zikredilse, ahirete inanmayanların kalplerindeki nefret yüzlerine vurur. Ama Allah'ın dışındakiler putlar anıldığında hemen sevinçten yüzlerinin parladığını görürsün. De ki, ey gökleri ve yeri yaratan, duyular ötesini ve duyular alemini bilen Allah'ım, ihtilafa düştükleri konularda kulların arasında hükmü sen vereceksin. O zalimler yeryüzündeki her şeye, hatta bunun yanında bir kat fazlasına daha sahip olsalardı, kıyamet günündeki korkunç azaptan kurtulmak için hepsini feda ederlerdi. Daha önce hiç hesap etmedikleri şeyler Allah tarafından onların karşısına çıkarılacaktır. İşledikleri kötülükler önlerine apaçık konacak, alay edip durdukları şeyler onları çepeçevre kuşatacaktır. İnsana bir zarar dokunduğunda bize yalvarır. Sonra ona katımızdan bir nimet verdiğimizde, bunu ancak bir bilgi sayesinde elde ettim der. Aksine o nimet bir imtihandır. Ama çokları bunu bilmez. Onlardan öncekiler de böyle sözler söylemişti. Ama elde ettikleri şeyler onlara fayda vermedi. İşledikleri kötülükler kendilerine ceza olarak döndü. Bunlardan haksızlığa sapanlar da yaptıkları kötülüklerin cezasını çekeceklerdir. Onlar Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Bilmiyorlar mı ki Allah rızkı dilediğine bol bol verir, dilediğine de ölçülü verir. Kuşkusuz inanan bir topluluk için bunda dersler vardır. De ki Allah şöyle buyuruyor. Ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah dilerse bütün günahları bağışlar. Doğrusu O çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Azap size gelip çatmadan önce Rabbinize yönelip O'na teslim olun.
sonra kimseden yardım göremezsiniz. Hiç farkında olmadığınız bir sırada azap ansızın başınıza gelmeden önce Rabbinizden size indirilen en güzel hükümlere uyun. Ki sonra hiç kimse Allah'a itaat hususunda gerekeni yapmadığım için yazıklar olsun bana. Ben gerçekten de İslam'la alay edenler arasında yer almıştım diyerek kendi kendini kınamasın. Yahut eğer Allah bana hidayet nasip etseydi günahtan sakınanlardan olurdum diyerek ya da azabı gördüğünde keşke bana bir fırsat daha tanınsa da iyilerden biri olsam diyerek hayıflanmasın. Allah ona şöyle diyecek: hayır, vaktiyle ayetlerim sana gelmişti ama sen onların asılsız olduğunu söylemiştin. Büyüklük taslayıp inkarcılar arasında yer almıştın. Artık kıyamet gününde Allah hakkında asılsız inançlar ileri sürenleri yüzleri kararmış göreceksin. Büyüklük taslayanların kalacağı yer cehennemde değil midir? İsyandan sakınanları da Allah amaçlarına ulaşmış olarak kurtuluşa erdirecektir. Onlara ne bir kötülük dokunacak ne de üzüntü çekecekler. Allah her şeyin yaratıcısıdır ve her şeyi koruyup yöneten de O'dur. Göklerin ve yerin anahtarları O'ndadır. Allah'ın ayetlerini inkar edenlerin durumuna gelince, işte hüsrana uğrayanlar onlardır. De ki, ey cahiller, bana Allah'tan başkasına kulluk etmemi mi teklif ediyorsunuz? Sana ve senden öncekilere şöyle vahyedildi: eğer Allah'a ortak koşarsan bilmiş ol ki yaptıkların boşa gidecek ve mutlaka hüsrana uğrayanlardan olacaksın. Hayır, yalnız Allah'a kulluk et ve şükredenlerden ol. Onlar Allah'ı gereği gibi takdir edip tanımadılar. Kıyamet gününde bütün dünya O'nun avucundadır. Gökler de O'nun kudret elinde dürülüp bükülmüştür. Allah, müşriklerin koştukları ortaklardan uzaktır ve yücedir. O gün sura üflenecek, ardından Allah'ın diledikleri dışında göklerde ve yerde bulunanların hepsi düşüp ölecek. Sonra sura yeniden üflenecek ve onlar birden ayağa kalkmış etrafa bakıyor olacaklar. Artık Rabbinin nuruyla yer aydınlanır, hesap kitap ortaya konur, peygamberler ve şahitler getirilir, insanlar hakkında doğruluk ve adalet ölçüsüne göre hüküm verilir. Onlara asla haksızlık edilmez. Herkese yaptığının karşılığı tas tamam ödenir. Allah onların yaptıklarını en iyi şekilde bilmektedir. Gerçekleri inkar etmiş olanlar gruplar halinde cehenneme sevk edilecek. Nihayet oraya vardıklarında cehennemin kapıları açılacak. Bekçileri onlara, içinizden size Rabbinizin ayetlerini okuyup duyuran ve böyle bir günle karşılaşacağınızı bildirerek sizi uyaran bir elçi gelmedi mi diye soracak. Onlar da evet geldi diyecekler ama inkarcılar için artık azap hükmü kesinleşmiştir. Onlara içinde ebedi olarak kalacağınız cehennemin kapılarından girin içeri denilecek. Vaktiyle ululuk taslamış olanların kalacağı bu yer ne kötü. Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da gruplar halinde cennete sevk edilecek. Nihayet oraya vardıklarında cennetin kapıları açılmış olacak. Bekçileri onlara, selam size, hoş geldiniz, ebedi olarak kalmak üzere buyurun girin cennete diyecek. Onlar da, bize verdiği sözü yerine getiren ve cennetten bize dilediğimiz yerinde mesken kurabileceğimiz yurt bağışlayan Allah'a hamdolsun diyecekler. Bunun için çalışıp çabalayanların ecri ne güzel. Meleklerin de Rablerine hamdle yüceliğini dile getirerek arşın çevresini kuşattıklarını görürsün. Böylece insanlar arasında doğruluk ve adalet ölçüsüne göre hüküm verilir ve şöyle denir: bütün övgüler alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Mü'min Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Kitabın indirilişi, aziz ve alim olan, günahı bağışlayan, tevbeyi kabul eden, hem cezalandırması şiddetli, hem lütfu bol olan Allah'ın katındandır. Ondan başka ilah yoktur, dönüş yalnız O'nadır. İnkara sapanlardan başkası Allah'ın ayetleri hakkında tartışmaya girişmez. Onların şehirden şehire rahat rahat dolaşabilmesi seni yanıltmasın.
Bunlardan önce Nuh kavmi, onların ardından da çeşitli topluluklar ilahi gerçeği yalanlamış, her topluluk kendi peygamberlerini yakalayıp etkisiz hale getirmeye kalkışmış, asılsız iddialarla gerçeği ortadan kaldırmak için mücadele vermişlerdi. Sonunda onların yakalarına yapıştım. Nasılmış benim cezalandırmam gördüler. Böylece kavminden inkara sapanlar hakkında Rabbinin verdiği "Onlar artık cehennemliktir" şeklindeki hüküm gerçekleşmiş olacak. Arşı yüklenenlerle onun çevresinde bulunanlar Rablerini hamd ile tesbih ederler. Ona iman ederler ve müminlerin bağışlanmasını dilerler. Ey Rabbimiz! Sen rahmetin ve ilminle her şeyi kuşattın. Tevbe edenleri ve yolundan gidenleri bağışla. Onları cehennem azabından koru. Rabbimiz! Onları ve atalarından, eşlerinden ve nesillerinden olup da iyi yolda bulunanları kendilerine vaat ettiğin adin cennetlerine kabul buyur. Kuşkusuz sen sınırsız izzet ve hikmet sahibisin. Onları kötü sonuçlardan koru. O gün sen kimi kötü sonuçlardan korumuşsan onu rahmetine mazhar kılmışsın demektir. İşte en büyük kurtuluş da budur. İnkara sapanlara ahirette şöyle seslenilecek. Siz inanmaya çağrıldığınızda inkar ederken, Allah'ın size öfkesi şimdi sizin kendinize öfkenizden elbette daha şiddetlidir. Ey Rabbimiz diyecekler, bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Şimdi günahımızı itiraf etmiş bulunuyoruz. Bir çıkış yolu yok mu? Bu duruma düşmenizin sebebi şudur. Allah'ın ismi tek başına anıldığı zaman inkâra sapardınız. Ama ona ortak koşulduğunda buna inanırdınız. Artık hüküm yüce ve ulu olan Allah'ındır. Size işaretlerini gösteren, sizin için gökten rızık, yağmur indiren O'dur. Ama Allah'a yönelenden başkası bundan ders çıkarmaz. Haydi, inkârcıların hoşlarına gitmese de, İçten bir dindarlıkla yalnız Allah'a bağlanarak ona dua edin. Onun dereceleri yüksektir, arşın sahibidir. Buluşma günü hakkında uyarıda bulunması için kullarından dilediğine iradesiyle vahyi indirir. O gün onlar Allah'a gizli kalan hiçbir şeyleri olmaksızın kabirlerinden çıkarlar. Bugün hükümranlık kimindir? Elbette tek ve mutlak hükümran olan Allah'ındır. O gün herkes yaptığının karşılığını bulur. O gün hiçbir haksızlık olmayacaktır. Kuşkusuz Allah'ın hesabı çok hızlıdır. Yaklaşan gün konusunda onları uyar. Çünkü dehşet içinde yutkunurlarken yürekleri ağızlarına gelmiş olacak. Zalimlerin ne bir dostu ne de sözü dinlenir bir şefaatçisi olacaktır. Allah gözlerin kötü niyetli bakışını ve kalplerin sakladıklarını bilir. Ve Allah adaletle hüküm verir. Onların Allah'tan başka taptıklarıysa hiçbir şeye hükmedemezler. Kuşkusuz Allah her şeyi en iyi işiten, en iyi görendir. Yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin akıbetlerinin nice olduğunu görmediler mi? Onlar güçleri ve yeryüzünde bıraktıkları eserler itibarıyla bunlardan daha üstündüler. Böyleyken Allah onları günahları yüzünden yakalayıp cezalandırdı. Kendilerini Allah'a karşı koruyan da olmadı. Bunun sebebi peygamberleri onlara açık seçik kanıtlar getirdiklerinde bunları inkar etmeleriydi. İşte bunun için Allah onları yakalayıp cezalandırdı. Çünkü o güçlüdür, cezası çok çetindir. Andolsun biz Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık bir kanıtla Firavun, Haman ve Karun'a gönderdik. Ama onlar, o bir yalancı, bir sihirbaz dediler. Musa katımızdan verilmiş hakikati onlara getirdiğinde, onunla birlikte olan inanmış kişilerin oğullarını öldürün, kızlarını diri bırakın dediler.

size bildirip uyardığı şeyin bir kısmı başınıza gelecektir. Hiç kuşku yok ki Allah aşırılığa sapmış yalancı kimseyi doğru yola ulaştırmaz. Ey benim kavmim! Bugün ülkede hakimiyeti elinde bulunduran bir toplum olarak hükümranlık sizindir. Ama eğer Allah'ın cezası başımıza gelirse, ona karşı bize kim yardım edebilir? Firavunsa, ben sadece kendi bilip gördüğümü size gösteriyorum ve sizi yalnızca doğru yola yönlendiriyorum dedi. İnanan kişi de şöyle dedi. Ey kavmim! Doğrusu vaktiyle peygamberlerine karşı gruplar oluşturmuş eski toplulukların yaşadıkları felaketlerin benzerinin sizin de başınıza gelmesinden korkuyorum. Nuh kavminin, Ad, Semud ve onlardan sonrakilerin durumu gibi Allah asla kulları için zulmü istemez. Ey kavmim, insanların çığırışacağı günde başınıza gelecek olanlardan korkuyorum. Öyle bir gün ki arkanızı dönüp kaçarsınız ama sizi Allah'tan kurtaracak hiçbir güç bulamazsınız. Allah kimi şaşırtırsa artık onu doğru yola yönlendirebilecek bir güç yoktur. Daha önce Yusuf da size açık kanıtlar getirmişti. Ama onun size getirdikleri hakkında da hep kuşku içinde oldunuz. Nihayet o vefat edince artık Allah ondan sonra kesinlikle hiçbir elçi göndermeyecek dediniz. Aşırılığa sapmış, kuşkulara boğulmuş kişiyi Allah işte böyle şaşırtır. Onlar kendilerine ulaşmış kesin bir kanıt olmadan Allah'ın ayetleri hakkında tartışmaya girişirler. Bu tutum gerek Allah yanında gerekse inananlar yanında büyük bir nefrete sebep olur. Allah kendini beğenmiş her zorbanın kalbini işte böyle mühürler. Firavun, ey Haman dedi. Bana yüksek bir kule inşa et, belki bazı yollara, göklerin yollarına ulaşırım da bu sayede Musa'nın ilahını görebilirim. Doğrusu onun bir yalancı olduğunu düşünüyorum. İşte böylece yaptığı çirkin iş Firavun'a güzel göründü ve doğru yolu bulması engellendi. Firavun'un tuzağı hüsrandan başka bir sonuç doğurmadı. Mümin kişi sözlerine şöyle devam etti. Ey kavmim bana uyun, sizi doğru yola götüreceğim. Ey kavmim, bu dünya hayatı bir sürelik yararlanmadan ibarettir. Ahirete gelince ebedilik yurdu işte orasıdır. Kim bir kötülük yapmışsa sadece o kötülüğünün miktarınca ceza görecektir. Kim de erkek olsun kadın olsun inanmış bir kişi olarak dünya ve ahirete yararlı iş yapmışsa işte böyleleri de cennete girecekler. Orada kendilerine hesapsız nimetler verilecektir. Ey kavmim, nedir bu hal? Ben sizi kurtuluşa çağırıyorum. Sizse beni ateşe çağırıyorsunuz. Siz bana Allah'ı inkar etmem ve hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığım şeyleri ona ortak koşmam için çağrıda bulunuyorsunuz. Bense sizi izzet sahibi, çok bağışlayıcı olan Allah'a davet ediyorum. Gerçek şu ki, siz beni bu dünyada da öteki dünyada da çağrılmaya değer olmayan bir şeye davet ediyorsunuz. Kuşku yok ki dönüşümüz Allah'adır. Ve hakikat çizgisinden sapanlar işte onlar cehennemliktir. Size söylediklerimi yakında hatırlayıp anlayacaksınız. Ben durumumu Allah'a havale ediyorum. Kuşkusuz Allah kullarını çok iyi görmektedir. Nihayet Allah onların kurdukları kötü tuzaklardan bu kişiyi korudu. Firavun ailesini ise şiddetli bir azap kuşatıp yok etti. Bu azap onların sabah akşam sokulacakları ateştir. Kıyamet koptuğunda Firavun ailesini en şiddetli azabın içine atın denilecek. Ateşin içinde birbirleriyle çekişirken zayıflar, büyüklük taslamış olanlara, "Vaktiyle biz size uymuştuk. Şimdi bu ateşin hiç olmazsa bir kısmından bizi kurtarabilir misiniz?" dediklerinde, büyüklük taslayanlar şöyle cevap verirler. "Doğrusu hepimiz onun içindeyiz. Artık Allah kulları arasında hükmünü vermiştir." Ateşte bulunanlar cehennemdeki görevlilere, "Rabbinize dua edin de bir günlüğüne olsun azabımızı hafifletsin." diye seslenirler. Görevliler, "Peygamberleriniz size açık kanıtlar getirmemiş miydi?" diye sorarlar. "Evet getirmişlerdi." cevabını verirler. O zaman görevliler, "Yalvarın durun şimdi. Ama inkarcıların yalvarmaları boşuna."

haklıdır derler. Elbette biz hem dünya hayatında hem de şahitlerin hazır bulunacağı günde elçilerimize ve inanmış kişilere yardım ederiz. O gün zalimlere mazeretlerinin hiçbir faydası olmaz. Lanet onlaradır. Kalınacak yerin en kötüsü de onlar içindir. Andolsun biz Musa'ya hidayet vermiş, İsrail oğullarını da akıl izan sahipleri için bir yol gösterici ve hatırlatıcı olmak üzere gelen kitaba mirasçı kılmıştık. Resulüm, sen şimdi sabret. Çünkü Allah'ın vaadi mutlaka gerçekleşir. Günahının bağışlanmasını iste ve sabah akşam Rabbini hamd ile tesbih et. Ellerinde hiçbir kesin delil olmadan Allah'ın ayetlerini tartışmaya kalkışanlara gelince, onların içlerindeki hedefine asla ulaştırmayacakları bir büyüklenme duygusundan başka bir şey değildir. Öyleyse sen Allah'a sığın. Kuşkusuz her şeyi işiten, gören yalnız O'dur. Göklerin ve yerin yaratılması elbette ki insanların yaratılmasından daha büyük bir olaydır. Ama insanların çoğu bunu bilmez. Görenle görmeyen bir olmaz. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapan da, kötülük yapan da bir değildir. Ne kadar kıt düşünüyorsunuz. Kıyametin vakti mutlaka gelecek. Bunda kuşku yok. Ama insanların çoğu buna inanmıyor. Rabbiniz şöyle buyurdu. Bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler, aşağılanmış olarak cehenneme gireceklerdir. İçinde dinlenesiniz diye geceyi, aydınlatsın diye gündüzü yaratan Allah'tır. Şüphesiz Allah insanlara karşı lütufkardır. Ama insanların çoğu şükretmez. İşte Rabbiniz olan Allah, her şeyin yaratıcısı olan O'dur. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse nasıl olup da saptırılıyorsunuz? Allah'ın ayetlerini inatla inkar edenler işte böyle saptırılmaktadır. Yeryüzünü sizin için yerleşim alanı yapan, göğü de üstünüze bina eden, size şekil veren, şeklinizi de güzel yapan ve sizi temiz nimetlerle rızıklandıran Allah'tır. İşte Rabbiniz olan Allah, alemlerin Rabbi olan Allah, yüceler yücesidir. O diridir, ondan başka ilah yoktur. Şu halde içten bir dindarlık ve bağlılıkla ona dua edin. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. De ki, Rabbimden bana açık kanıtlar gelince, sizin Allah'ın dışında dua ettiğiniz şeylere tapmam bana yasaklanmış oldu ve kendimi alemlerin Rabbine teslim etmem emredildi. Sizi toprak, sonra nutfe, sonra alaka aşamalarından geçirerek yaratan O'dur. Sonra O sizi bir bebek olarak hayat alanına çıkarır. Ardından güçlü çağınıza ulaşıncaya, sonra da yaşlılar haline gelinceye kadar sizi yaşatır. İçinizden bazıları bundan önce vefat eder. Sonuçta belli bir vakte kadar yaşamaktasınız. Umulur ki bunlar üzerine akıl yorarsınız. Yaşatan da öldüren de O'dur. Bir işe hükmettiğinde o konuda sadece ol der, o da olu verir. Görmez misin Allah'ın ayetlerini tartışmaya kalkışanları? Gerçeklerden nasıl da uzaklaştırılıyorlar? Kitabın ve elçilerimize gönderdiklerimizin asılsız olduğunu savunanlar, evet onlar ileride gerçeği anlayacaklar. O zaman boyunlarında halkalar ve zincirlerle şiddetli ateşe sürüklenirler. Ardından da ateşte yakılırlar. Sonra onlara, vaktiyle Allah'ın dışında ilahi nitelikler yüklediğiniz şeyler şimdi nerede denir? Bizi bırakıp kayboldular, meğer vaktiyle gerçek bir varlığa tapmıyormuşuz derler. İşte Allah inkarcıları böyle şaşkın ve çaresiz bırakır. Bu duruma düşmenizin sebebi, dünyadayken haksız olarak böbürlenmeniz ve şımarmanızdır. İçinde ebedi kalmak üzere cehennem kapılarından girin içeri. Büyüklük taslayanların kalacakları yer ne kötü. Sen şimdi sabret. Allah'ın vaadi mutlaka gerçekleşecek. Muhakkak ki biz onlara vaktiyle bildirip uyarıda bulunduğumuz şeylerin bir kısmını ölmeden sana göstereceğiz, bir kısmını da görmeden seni vefat ettireceğiz. Ama onlar da sonunda bize dönecekler. Senden önce de elçiler gönderdik.

Onlardan sana hayat hikayelerini anlattıklarımız var, anlatmadıklarımız var. Allah'ın izni olmadıkça hiçbir elçi ayet getiremez. Allah'ın buyruğu geldiğinde artık hak yerini bulmuştur ve ilahi hakikatleri yok etmeye kalkışanlar hüsrana uğramışlardır. Kimine binesiniz, kiminden yiyecek elde edesiniz diye sizin için hayvanları yaratan Allah'tır. Onlarda sizin için daha nice faydalar vardır. Gönüllerinizdeki bir ihtiyaca onlar üzerinde ulaşırsınız. Onlarla ve gemilerle taşınırsınız. Allah size kanıtlarını gösteriyor. Allah'ın kanıtlarının hangisini inkar edebilirsiniz? Yeryüzünde gezip de kendilerinden önce yaşamış olanların akıbetlerini görmezler mi? Onların sayısı bunlardan daha çoktu, daha güçlülerdi. Yeryüzündeki eserleri de daha sağlamdı. Ne var ki kazandıkları onları kurtaramadı. Elçileri onlara açık seçik kanıtlar getirdiklerinde sahip oldukları bilgileriyle böbürlendiler. Ama alay ettikleri şey onları kuşatıverdi. Dehşetli cezamızı gördüklerinde Allah'ın birliğine inandık, ona ortak koştuğumuz şeyleri de şimdi reddetmekteyiz derler. Ama azabımızı gördüklerinde artık inanmaları kendilerine fayda vermeyecektir. Allah'ın kulları hakkında öteden beri uygulanan yasası böyledir. İşte o zaman artık inkârcılar hüsrana uğramışlardır. Fussilet Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Bu Kur'an, Rahman ve Rahim olan Allah'ın katından indirilmiştir. Bilmek isteyenler için ayetleri apaçık hale getirilmiş Arapça okunan bir kitaptır. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak indirilmiştir. Ama çokları yüz çevirdi. Artık onu işitmezler. Dediler ki, bizi çağırdığın şeylere karşı kalplerimiz kapalıdır. Kulaklarımızda da sağırlık var. Bir de seninle bizim aramızda perde bulunmaktadır. Sen yapacağını yap, biz de yapmaktayız. De ki, ben sadece sizin gibi bir beşerim. Bana ilahınızın tek ilah olduğu vahyedilmiştir. Doğruca ona yönelin, ondan bağışlanma dileyin. Allah'a ortak koşanların vay haline. Ki onlar mallarından muhtaçları yararlandırmazlar. Onlar ahireti de inkar ederler. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onlar için eksilmeyen bir mükafat vardır. De ki, arzı iki günde yaratanı inkar edip, ona başkalarına ortak mı koşuyorsunuz? O yaratıcı ve alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Arz üzerinde sarsılmaz dağlar oturttu. Orayı bereketli hale getirdi. Gerekli besinlerini orada, bunlara ihtiyacı olan varlıklar için eşit derecede olmak üzere uygun ölçülerle yarattı. Bütün bunlar dört günde oldu. Dahası o, duman halinde olan semaya iradesini yöneltti. Ardından ona ve arza, isteyerek veya istemeyerek varlık sahnesine gelin buyurdu. İsteyerek geldik dediler. Böylece onları iki günde yedi gök olarak yarattı. Her göğe işlevini ilham etti. Biz yakın semayı kandillerle donattık ve onu koruduk. İşte bu her şeye gücü yeten, her şeyi bilen Allah'ın takdiridir. Eğer onlar yine de yüz çevirirlerse de ki, sizi Ad ve Semud'un başına düşen yıldırım gibi bir yıldırıma karşı uyarıyorum. Hani onlara peygamberler gelip ikna etmek için her yolu deneyerek Allah'tan başkasına kulluk etmeyin demişlerdi. Ama onlar, Rabbimiz buna inanmamızı isteseydi mutlaka elçi olarak melekler gönderirdi. Bu durumda biz sizinle gönderilen şeyin gerçek olduğunu kabul etmiyoruz dediler. Anılan Ad kavmi yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve bizden daha güçlü kim var dediler. Onları yaratan Allah'ın kendilerinden daha güçlü olduğunu düşünmezler miydi? Onlar ayetlerimizi de inatla inkar ediyorlardı. Sonunda dünya hayatında onlara alçaltıcı cezayı tattırmak için o kara günlerde üzerlerine dondurucu bir rüzgar gönderdik. Ahiret azabı ise daha da alçaltıcı olacak. Onlara yardım da edilmeyecektir. Semud kavmine gelince onlara doğru yolu gösterdik.
Ama körlüğü, doğru yolu görmeye tercih ettiler. Nihayet kendi yapıp ettiklerinin sonucu olarak alçaltıcı bir yıldırım azabı yakalayıverdi onları. İnanan ve Allah'a karşı gelmekten sakınanları da kurtardık. Allah düşmanlarının ateşe doğru sevk edilecekleri gün, öncekileriyle sonrakileriyle onların hepsi bir araya getirilir. Nihayet oraya geldiklerinde vaktiyle yaptıklarından dolayı kulakları, gözleri ve derileri onların aleyhine şahitlik eder. Derilerine niçin aleyhimize şahitlik ettiniz diye sorarlar. Her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu derler. İlk önce sizi O yarattı, şimdi de yine O'na dönüyorsunuz. Vaktiyle siz ne kulaklarınızın, ne gözlerinizin, ne de derilerinizin aleyhinizde şahitlik etmesinden sakınıyordunuz. Üstelik yaptıklarınızın çoğunu Allah'ın bilmediğini sanıyordunuz. İşte Rabbiniz hakkında taşıdığınız bu kanaatiniz sizi mahvetti. Sonunda kaybedenlerden oldunuz. Artık dayanabilirlerse kalacakları yer ateştir. Kendilerine yeni bir fırsat verilmesini talep etseler de bu talepleri kabul edilmez. Onların yanlarına bazı arkadaşlar verdik de bunlar önlerinde bulunanı da arkalarında olanı da onlara şirin gösterdiler. Böylece kendilerinden önce gelip geçmiş olan cin ve insan toplulukları hakkındaki hüküm onlar için de kesinleşti. Kuşkusuz onların hepsi hüsrana uğramışlardır. İnkarcılar dediler ki, bu Kur'an'a kulak vermeyin, okunurken gürültü çıkarın, belki bastırırsınız. O inkara sapanlara mutlaka şiddetli bir azap tattıracağız. Onları yaptıklarının en kötüsüne denk bir şekilde cezalandıracağız. İşte Allah düşmanlarının cezası, ateş. Ayetlerimizi inatla inkar etmelerinin cezası olarak, orası onların sonsuza kadar kalacakları yer olacaktır. İnkara sapmış olanlar şöyle diyecekler, Rabbimiz, bizi saptıran şu cinleri ve insanları bize göster, onları ayaklarımızın altına alalım ki, herkesten daha çok aşağılanmış olsunlar. Rabbimiz Allah'tır deyip de dosdoğru çizgide yaşayanlar, işte onların üzerine melekler şu müjdeyle inerler. Korkmayın, kederlenmeyin, size vaat olunan cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostunuzuz. Orada çok bağışlayıcı, çok merhametli olan Allah'tan bir ikram olarak sizin için canınızın çektiği her şey bulunacak. Yine orada umduğunuz her şeyi elde edeceksiniz. Allah'a çağıran, dine ve dünyaya yararlı iş yapan ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel olan davranışla sav. O zaman bir de göreceksin ki, seninle aranızda düşmanlık bulunan kimse, kesinlikle sıcak bir dost oluvermiş. Bu sonuca ancak sabırlı olanlar ulaşabilir. Yine buna ancak erdemlerde büyük pay sahibi olanlar ulaşabilir. Eğer şeytandan sana bir fitleme gelirse hemen Allah'a sığın. Allah işitendir, bilendir. Gece ve gündüz, güneş ve ay onun işaretlerindendir. Eğer gerçekten Allah'a tapıyorsanız, güneşe de, aya da secde etmeyin. Onları yaratan Allah'a secde edin. Şayet kibirlerine yediremezlerse bilsinler ki, Rabbinin katında bulunanlar, bıkıp usanmadan gece gündüz onu tesbih etmektedirler. Onun işaretlerinden biri de şudur. Sen arzı ölmüş gibi kupkuru görürsün. Ama üzerine yağmur indirdiğimizde toprak canlanıp kabarır. Ona can veren elbette ölülere de can verir. O her şeye kadirdir. Ayetlerimiz konusunda gerçekten sapanlar bizden gizlenemezler. Bu durumda ateşe atılan mı daha iyidir, yoksa kıyamet günü huzurumuza güvenle gelen mi? İstediğinizi yapın. O yaptıklarınızı kuşkusuz görmektedir. Bu uyarıcı kitap kendilerine geldiğinde onu inkar edenler cezalarını görecekler. O gerçekten çok değerli bir kitaptır. Asılsız bir şey ona ne önünden ne arkasından yaklaşabilir. O hikmet sahibi, övgüye layık olan Allah katından indirilmiştir. Sana senden önceki peygamberler için söylenenden farklı bir şey söylenmemektedir.
Gerçek

Gerçekten Rabbin hem mağfiret sahibidir hem de onun çok yakıcı bir azabı vardır. Şayet biz onu yabancı dilde okunan bir kitap olarak indirseydik, mutlaka şöyle diyeceklerdi. Ayetlerinin açık seçik anlaşılır olması gerekmez miydi? Bir araba, yabancı dilden bir kitap öyle mi? De ki, o inananlar için bir rehber ve şifadır. İnanmayanlara gelince, onların kulaklarında bir sağırlık vardır. Kur'an onlara kapalıdır. Sanki onlara çok uzaktan sesleniliyor. Biz vaktiyle Musa'ya kitabı indirmiştik. Ama onda da ihtilafa düşülmüştü. Eğer Rabbin tarafından daha önce verilmiş bir söz olmasaydı, haklarında hüküm kesinleşmişti bile. İnanmayanlar onun hakkında gerçekten koyu bir kuşku içindedirler. Kim dine ve dünyaya yararlı bir iş yaparsa, kendi iyiliği için yapmış olur. Kim de kötülük işlerse, kendi aleyhine işlemiş olur. Senin Rabbin, kullarına asla haksızlık etmez. Azim olan Allah, doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

Gün başlıyor. Başlıyor. Dünyada, Türkiye'de ve hayatımızda neler oluyor? Günün gündemi, önemli haberler, kültür ve sanattan seçkiler. Sorularınız, düşünceleriniz, sözleriniz. Ve güne eşlik eden seçkin ezgiler. Haberdar olmak ve paylaşmak için günün ilk sözü sizde. Zahide Ülkü Bakiler'in sunumuyla güne başlarken hafta içi her sabah saat 7'de Diyanet Radyo'da.

0: Hadi yeni bir gün.
1: 5 dakika daha lütfen.
0: Okul servisi beklemez ama.
2: Radyoyu açayım mı?
0: Aç. Bakalım bugün gündemde neler var.
3: Güne başlarken.

0: Sabah trafiği. Neyse, haberleri dinleyin bari.
1: Günaydın. Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan gelişmelerle başlıyoruz.
2: Bugün hangi sınav vardı?
0: Sınavdan önce şu sergiyi konuşuyorlardı ya.
2: Kültür sanat bölümü mü?
0: Evet, dün dinledim. Çok güzel anlattılar.
1: Kültürden sanata, kitaptan sinemaya, hayatın içinden konularda güne devam ediyoruz.
3: Günaydın. Bugünün konusu hakkında benim de söyleyeceklerim var.
1: Elbette efendim, sizi dinliyoruz.
4: Anne, kim konuşuyor?
1: Bizim gibi güne başlayan insanlar.
4: Bizi de duyuyorlar mı?
1: Mesaj gönderirsen duyarlar.
4: O zaman ben de göndereceğim.
1: Bazen bir haberle, bazen bir soruyla, bazen bir kitapla, bir sanat eseriyle, bazen de gönle dokunan bir ezgiyle başlar gün.
5: Aynı şehirde, farklı yollarda, farklı telaşlarda aynı sabaha uyandık. Ve kalbimiz burada buluşuyor. Güne başlarken, günün bereketiyle birlikteyiz. Güne başlarken. Hazırlayan ve sunan Zahide Ülkü Bakiler.

Hayırlı sabahlar değerli dinleyenler. Yeni bir günde tekrar karşınızdayız. Hayırlı cumalar diliyoruz bütün dinleyicilerimize. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun inşallah. Cuma günümüz hayırlara vesile olsun. İbadetlerimiz kabul olsun. Sevdiklerimizle birlikte yakınlarımız, ailemiz, eşimiz, dostumuz, iş arkadaşımız, okulda sıra arkadaşımız diyelim. Hep beraber güzel bir gün geçirmeyi temenni ediyoruz.

Edelim efendim. Saatimiz 7.04'ü gösteriyor. Güzel bir güne uyandık. Ankara'da hoş bir sabah var. İnşallah bütün Türkiye'miz için böyledir. Biraz sıcaklar bastırdı bu aralar geçen haftadan farklı olarak. Herhalde artık son sıcakları yaşıyoruz. Sonra bir yağmur ve sonbaharın iyiden iyiye hissedildiği zaman dilimi gelecek gibi görünüyor. Bugün yine sizlerle Türkiye ve dünya gündeminden belli başlıkları paylaşacağız. Hayata dair farklı kareleri, enstantaneleri ses olarak radyodan sizlere duyuracağız ve gelen mesajlarımızla karşılıklı olarak söyleşeceğiz efendim. Bize WhatsApp iletişim hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0533 013 80 90 telefon numaramız. Buradan günaydın, merhaba diyen bütün dinleyicilerimize biz de merhaba demiş olalım az sonra.

0: Güne başlarken programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Güne başladık. Güne başlarken programında Diyanet Radyo'da hayırlı güzel bir sabah olmasını temenni ettik ama dünden bize yansıyan oldukça üzücü bir haberle bugünkü programımıza başlıyoruz. Dün Türkiye gündeminin de en önemli meselelerinden biriydi. Bugün gazetelerin manşetlerinin genelde bu haberle çıktığını görüyoruz. Çoğu dönüşemeden çöktü, dönüşemedi çöktü demiş. Bizim okuyacağımız haberin başlığı da göz göre göre facia. Maltepe'de 7 katlı bina çöktü. 3 kişi hayatını kaybetti. İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın ilk 3 katı çöktü. 33 kişinin yaşadığı 39 yıllık binada 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Enkaz altında kalan 2 kişi için de çalışmalar sürüyor. 4 katı kaçak yapıda günler öncesinde çatlama ve dökülme başladığı ortaya çıktı demiş gazete haberinde. İstanbul Maltepe Cevizli Mahallesi'nde bulunan 7 katlı binada sabah saat 5.40 sıralarında facia yaşandı. 1987 yılında yapılan ve zemin katında penye satışı yapılan dükkanın yer aldığı binanın ilk 3 katı henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Üst katların çöken enkazın üzerinde asılı kaldığı olay yerine itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Toplam 33 kişinin yaşadığı binanın çöken 3 katındaki 12 dairede 14 kişinin bulunduğu tespit edildi. Enkaz altında kalan 12 kişiden 10'u yaralı olarak çıkarılırken 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kurtarılan isimlerden 7'sinin Harun Turan, Furkan Turan, Zemzeme Bilici, Hilal Meygil, Yunus Emre Bilece, Emirhan Bilece ve Betül Bilece olduğu belirlendi diyor gazete haberinde ve cemaat müdahale etti demiş efendim. Çökmenin hemen ardından binanın üst katlarında mahsur kalan vatandaşlar ekiplerin kurtarma merdivenleriyle tahliye edildi. Göçük altındaki ilk müdahaleyi ise çevre sakinleri ve cami cemaati yaptı. Olay yerinde itfaiye ekipleri, 56 araç, 175 personel, AFAD ekipleri, K9 köpekleri, 25 personel de ayrıca bulundu denilmiş. Çökme riskine karşı bina kontrollü olarak yıkıldı. Enkaz altında 2 kişiyi daha kurtarma çalışmaları aralıksız devam etti. Evet, kentsel dönüşüm konuşuldu ama apartmanda bunu kabul eden olmadı diyor apartman sakinlerinden bir isim. Bina zaten eskiydi. Daha önce kentsel dönüşüm için komşularla birlikte girişimde bulunduk. Yarısı bizden kampanyasından yararlanmak için apartman sakinleriyle birlikte müteahhitlerle görüştük. Ancak bir anlaşmayla sonuçlandırılamadı. Niyetlendik, sonuçlandıramadık. Keşke başlasaydı diyor. İstanbul Valisi Davut Gül de bir açıklama yaptı. Davut Gül yaptığı açıklamada enkaz altındaki vatandaşları kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirterek hastanede yatan 6 kişinin hayati tehlikeleri bulunmadığını ifade etti. Bu arada belediye ekiplerince çöken binanın yanında bulunan 3 bina tedbir amacıyla tahliye edilerek mühürlendi demiş haber. Bu facia ilk değil. 2024 yılının ilk yarısında Bahçeli Evler, Küçükçekmece, Fatih, Kartal, Avcılar ve Ataşehir gibi ilçelerde 14 ayrı çökme ve balkon fırlaması vakası yaşandı. Felaketler kentsel dönüşümün hayati önemini bir kez daha ortaya koydu diyor haber. Ve şöyle kısa bir bilgi de aktarılmış. Apartman sakinlerinin günlerdir zaten binadan bir çatlama sesi duydukları söyleniyor efendim. Hakikaten çok acı bir olay. Vefat edenlere Allah rahmet etsin diyelim. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Allah bir daha göstermesin. İnşallah yaralılar sağ salim bu hadiseyi atlatır ve hayatlarına devam ederler. Çok geçmiş olsun. Onlara şifa dileklerimizi iletiyoruz. Son bir şeyi aktaralım. Dün özellikle sosyal medyaya da haberin bu kısmı fazlasıyla yansıdı. 6 ay önce çatlakları yönetime bildirdim diyen zemin kattaki tekstil dükkanı kiracısı Fatma Kaya 2,5 yıl yıl önce tadilat yaptıklarını fakat asla kolon kesmediklerini söylüyor. Nisan ayında dükkandaki çatlakları çekip bina yönetimine bildirdiğini belirten Kaya'nın yönetime attığım mesajda çatlaklar yer alırken korkutmak istemem ama böyle çatlaklar var oluşmaya başladı. Böyle çatlaklar oluşmaya başladı ifadeleri yer alıyor. Evet, enkaz altında henüz iki kişi bulunuyor bugün gazetelerin haberlerine göre. İnşallah onlar ilk fırsatta sağ salim oradan canlı olarak çıkarılabilirler. Maltepe Cevizli Mahallesi'nde yaşanan dünkü hadiseyle ilgili bütün İstanbul'a da bütün Maltepe'ye de geçmiş olsun dileklerimizi iletelim efendim. Bir eser dinleyelim. Saat 9.30'a dek bu mikrofonda birlikteyiz. Diyanet Radyo'yu dinliyorsunuz. Ben Zahide Ülkü Bakiler. Hafta içi her gün sabah 7-9.30 saatleri arasında Güne Başlarken programında sizlere eşlik ediyorum. Ve bize Türkiye'nin farklı yerlerinden mesaj gönderen pek çok dinleyicimiz var. Birazdan onlara kulak vereceğiz. 0533 013 8090 efendim WhatsApp mesaj hattımız.

0: güne başlarken devam ediyor.
1: Evet efendim, güne başlarken programına devam ediyoruz. Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Özellikle dün yaşanan hadiseyle ilgili bugün gazetelere yansıyan pek çok haber var. Onlardan biriyle sürdüreceğim programımızı. Dönüşüme geç kalmayın başlığını taşıyor haber. Fakat önce şöyle Türkiye'mizden ve dünyanın belki farklı yerlerinden de bizi dinleyen dinleyicilerimiz ses verecekler. Kimler neler söylemiş, neler yazmış bir dönüp bakalım. Efendim ilk mesajımız Tekirdağ Çorlu'dan Ufuk Bey'den geliyor. Hayırlı cumalar Zahide Hanım diyor ve bir eser istiyor. Sıradaki eseri size ve sevdiklerinize armağan edelim. Rize'den Zeynep Hanım, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Cumanın rahmeti, bereketi, tüm güzellikleri bütün İslam aleminin üzerine olsun inşallah. Hafızlık yapan yavrularımıza Allah'tan kolaylıklar diliyorum diyor. Çok teşekkür ederiz güzel dilekleriniz için. Bir diğer dinleyicimiz, selamun aleyküm Diyanet Radyo ve dostları, ben Malatya'dan Ümit demiş, aleyküm selam. Çalacağınız tüm ezgiler yeni yaşıma giren kızım Hüma Meryem'ime gelsin. Rabbim çocuklarımızı göz aydınlığı eylesin demiş dinleyenimiz. Amin efendim ve iyi yayınlar dilemiş. Çok teşekkür ederiz. Bir diğer dinleyicimiz Isparta Yalvaç'tan Yusuf Bey selamlarını iletiyor Diyanet Radyo'ya. Aleyküm selam. Hayırlı sabahlar olsun tüm İslam alemine, iyilik ve güzellikler getirsin bugün demiş. Rabbim dualarımızı kabul etsin. Hayırlı cumalar diye bitirmiş. Amin. Türkiye'nin farklı yerlerine hayalen seyahat etmeye devam ediyoruz. Zira sizlerden gelen mesajlar var. Isparta'ya uzanalım. Güller Diyarı Isparta'dan hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar Zahide Hanım. Şahsınızda tüm Diyanet Radyo çalışanlarına selam ederim demiş dinleyenimiz. Çok teşekkür ederiz efendim. Allah razı olsun. Bir diğer dinleyicimiz diyor ki, ey benim her şeye gücü yetenim, ey benim darda kaldığında kulunun sıkıntılarını giderenim, ey benim kudretine hayran olduğum Rabbim, daima zorumuzu kolay eyle, sağlığımızı daim eyle, uzaklarımızı yakın eyle, sevgimizi ve rızkımızı helalinden eyle, amin demiş, hayırlı cumalar dileğiyle diye bitirmiş mesajını. Konya'dan Ahmet Çamdere Bey ve iyi yayınlar dilemiş. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Bir diğer mesajımız Kocaeli'nden geliyor, selamlarını gönderiyor dinleyenimiz. Aleyküm selam, cümleten herkese hayırlı nurlu cumalar diliyorum. Bu özel günün rahmeti, bereketi, feyzi üzerimize olsun inşallah demiş. Amin efendim inşallah. Diğer bir dinleyicimiz Yavuz Kibar İstanbul'dan ulaşıyor. Selamlarını göndermiş. Aleyküm selam. Rabbim gönlümüzden geçen güzel dilekleri hayırlısıyla nasip etsin. Evlerimize huzur, gönüllerimize ferahlık, sofralarımıza bereket versin. Dualarımızı kabul, sevdiklerimizi daim eylesin. Allah'ım bizleri sağlık, huzur ve mutlulukla nice güzel cumalara ulaştırsın demiş. Hayırlı cumalar dilemiş. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Yine bir diğer dinleyicimiz İstanbul Tuzla'dan ulaşıyor. Selamlar, hayırlı sabahlar diyor. Aleyküm selam. Hayırlı çalışmalar cumamız affımıza ve kurtuluşumuza vesile olsun inşallah. Tüm Diyanet çalışanlarına sevgi ve selamlar demiş dinleyenimiz. Çok teşekkür ederiz efendim, sağ olun. Hemen şöyle bir yurt dışına uzanalım. Almanya'dan ana vatana selam ve muhabbetlerimle diyen Ahmet Fetih Nom Bey diyor ki, hayırlı cumalar kıymetli yapımcılarınız ve gönül dostu Diyanet Radyo dinleyicileri. Zahide Hanım, bu güzel programa kattığınız yeni nefesin, samimiyetin, gönüllere dokunan sesinizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Rabbim bu kıymetli vazifede size kolaylık, başarı ve gönüllere ulaşan sözler nasip etsin. Amin. Ne güzel bir dua, çok teşekkürler. Bu mübarek cuma hürmetine, başta Gazze olmak üzere zulüm altındaki tüm mazlumlara ferahlık, yaralılara şifa, açlara rızık, yetimlere merhamet ve bütün ümmete huzur ihsan eylesin, gözyaşlarınızı sevince karanlıkları aydınlığa çevirsin. Rabbim hiçbir mazlumu sahipsiz, hiçbir duayı karşılıksız, hiçbir gönlü umutsuz bırakmasın demiş. Amin diyoruz biz de bu güzel dileklere. Ve saatlerimiz 7.22'yi gösterirken, güne başlarken programına Diyanet Radyo'da devam ediyoruz.

0: Güne başlarken programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Evet efendim, devam ediyoruz güne başlarken programına. Bugün önemli bir konuyu gündeme getiriyoruz. Zira gazetelerde zaten bu başlıkla çoğunlukla manşette çıkmışlar. Düşemeden dönüşemeden çöktü diyor gazete haberinde. İstanbul'da dün ilk 3 katı çöken ve 3 kişiye mezar olan apartmanda 4 katı kaçak olan bir binada 6 ay önce çatlaklar oluştu. Ancak bazı ev sahipleri dönüşüme engel oldu. Nihayetinde dün 11 kişi yaralandı, 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de binanın enkazı altında kaldı. Evet, bu hadise aslında farklı bir yere odaklanmayı gerektiriyor. Dönüşüme geç kalmayın diyen haberi sizlerle paylaşalım. Çünkü seferberlik için, dönüşüm için atılması gereken adımlar var. Aslında biz de gördük ki çürük binalar depremi beklemiyor. Devlet bu konuda önemli destekler veriyor. Kimler binasını kontrol ettirmeli? Önce haberimizden bunu paylaşalım. Kamu desteklerinden faydalanabilmek için bakanlık lisanslı kurumlara risk tespiti yaptırılması şart efendim. Dönüşümde kamu desteklerinden yararlanabilmek için, tekrar söyleyelim. Bina 1999 öncesinde projesiz ve ruhsatsız yapıldıysa, hazır beton kullanılmadıysa, beton dayanımı C10'un altındaysa, kolon ve kirişlerde çatlaklar varsa, bodrum katta rutubet, kolon demirlerinde paslanma, betonda deniz kabukları görülüyorsa ve bina dere yatağında dolgudaysa riskli olma ihtimali yüksek. Binanızda bunlardan bir ya da birkaçı varsa mutlaka bir tespit yaptırmak gerekiyor. İstanbul'da riskli binaların yenilenmesi için devreye alınan bir kampanya var malum. Yarısı bizden kampanyası. Burada uygun şartlarda kredi ve taşınma desteği sunuluyor. İstanbullulara Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı koordinasyonunda iklim ve afetlere dayanıklı şehirler projesi kapsamında dönüşüm kredisi veriliyor. Proje kapsamında ilk yıl ödemesiz 3 milyon liraya kadar finansman imkanı sunulduğunu söylemiş olalım. Kredi içinde tapu üzerinde ipotek, haciz veya şerh bulunmaması gerekiyor. Hane geliri de taksitin en az %70'ini karşılayabilmeli. Ayrıca her hak sahibi yeni binadaki yalnızca bir bağımsız bölüm için krediden yararlanabiliyor. Başvuru süreci de 3 aşamalı olarak ilerliyor. İlk aşamada riskli yapı malikleri bakanlığın şantiyem sistemine kayıtlı lisanslı müteahhitlerle sözleşme imzalıyor ve gerekli belgeleri sisteme yüklüyorlar. İkinci aşamada yapım ruhsatını alan müteahhit E-Devlet üzerinden ARAAT ya da AFDİS olarak bilinen sisteme girerek proje bilgi ve belgelerini yükleyip burada onaya sunuyor. Ve son aşamada müteahhit başvurusu onaylandıktan sonra hak sahipleri E-Devlet üzerinden ön başvuruları tamamlayıp ardından protokolü imzalanan yere giderek gerekli fiziki belgelerle müracaat ediyorlar. Evet değerli dinleyenler, İstanbul'da dün yaşanan facia aslında hepimizin gözünü kulağını tekrar bu meseleye çevirmesine vesile oldu. Yapılan kampanyalar ve rakamlar çok önemli bir yol kat edildiğini gösteriyor. Burada tabii metrekareyi değil, belki de canımızı düşünmek lazım. Evet, bilgilendirme amaçlı da bugüne dek pek çok yayın yapıldı. Dar gelirliler için farklı modellerden bahsedildi. Ancak burada rıza önemli. Apartmanda oturanların hepsinin ortak bir rızası olmadığı için kentsel dönüşüme giremedik diyordu apartman sahipleri. Evet, apartman sakinlerinin bu görüşlerine de yer verdikten sonra yine bir eserimize kulak verelim. Ardından tekrar döneceğiz Türkiye ve dünya gündemine bakmaya. Sizlerden gelen mesajlar var, onları da aktaracağım. 0533 013 80 90 WhatsApp'tan bize ulaşabileceğiniz mesaj hattımız. Bugün güzel bir gün. Acı bir haberle başladık ama inşallah bu son olsun diyelim. Bilincimizin yükselmesine bir ve beraber bir biçimde kendi sağlığımız, canımız için, evlatlarımızın, ailemizin güvenliği için, toplumun, şehrimizin güvenliği için hep birlikte adım atmanın bir vesilesi olsun. Dün yaşananlar bugünden sonra daha güzel bir haberle sizi karşılayalım bu anlamda diyerek eserimize dönelim ve gelen mesajlarımızı da birazdan paylaşacağımızı söyleyelim efendim. Bugün Cuma, Cuma günleri Diyanet Radyo dinleyicileri bizi hiç yalnız bırakmıyorlar. Diğer günlerde öyle ama bugün de bilhassa böyle bir karşılıklı coşku hissediyoruz. O mesajları aktaracağım biraz sonra.

Evet efendim, beraberliğimiz devam ediyor Diyanet Radyo'da. Saat 9.30'a dek bu mikrofonda olacağız inşallah. Gelen pek çok mesajımız var. Onlara bir dönüp bakalım, dinleyicilerimizin selamlarına biz de mukabele edelim. Sivas Şarkışla'dan Sümeyye.

Ra Hanım, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Rabbim cumanın hayrını, bereketini üzerimizden eksik etmesin demiş. Amin. Evet, bir diğer dinleyenimiz selamlarını göndermiş. Aleyküm selam, merhaba Zahide Hanım. Sabahı şerifleriniz hayır olsun. İstanbul Bahçeli Evler'den Yalvaçlı Isparta, İsmail Yalvaçlı diyor. Isparta Yalvaç'a selamlar. Programınızı her sabah sabırsızlıkla bekliyoruz. Başarılarınız daim olsun inşallah. Ben diyor makam şoförüyüm. Ne güzel, Allah kolaylık versin efendim. Hayırlı cumalar dilerim demiş. Bilmukabele biz de sizin nezdinizde tüm dinleyicilerimize hayırlı cumalar dileyelim. Denizli'den Gökhan Yaşar selamlarını iletiyor. Aleyküm selam. Hayırlı cumalar, hayırlı sabahlar. İyi yayınlar diliyorum. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin inşallah. Üzerimize, ülkemize bolluk ve bereket versin. Herkesin işini, gücünü rast getirsin. İyi çalışmalar diliyorum demiş. Çok teşekkür ederiz efendim. Diğer bir dinleyicimiz sıradaki parçayı eşim, kızlarım ve tüm Diyanet Radyo dinleyicileri için istiyorum diyor. Hay hay. Memnuniyetle biz de size ve ailenize armağan edelim. Ankara'dan Gülcan Hanım, hayırlı sabahlar, yeni yayın döneminiz hayırlı olsun diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün Elif, kızımın doğum günü, gelecek eseri ona armağan ediyorum. Herkese huzurlu bir gün diliyorum diyor. Amin. Çok teşekkürler. Allah hayırlı bir yaş versin. Evladınıza güzel bir senesi olsun inşallah. Ömrü uzun, bereketli, hayırlı, iman, Kur'an, gayret dolu bir ömür olsun. Samsun'dan Ertan Bey hayırlı cumalar demiş. Hayırlı yayınlar diliyorum diyor. Cumanız mübarek olsun. Sıradaki eseri tüm çarşamba halkına, Diyanet Radyo dinleyenlerine armağan ediyorum. Çok teşekkür ederim. Bir diğer dinleyicimiz hayırlı sabahlar diliyorum, hayırlı nurlu cumalar Zahide Hanım. Güzel dualar, dilekler duyuyoruz. Tüm dualara ve dileklere biz de amin diyoruz. Niyetlerimizi ve dualarımızı Allah kabul etsin demiş Mehtap Hanım. Amin. Çok teşekkür ederiz. Fahri Balcı, Allah'ın selamı, rahmeti, cumanın bereketi hepimizin üzerine olsun diyor. Amin. Rabbim bu güzel günde Gazze'de ve tüm mazlum coğrafyada barış ve huzur nasip etsin. Allah bütün ibadetlerimizi ve dualarımızı kabul etsin. Ankara'dan selam ve duayla hayırlı cumalar dilerim. Sıradaki eseri de torunlarım Şifa, Asaf, Agah ve diğer bir Asaf İbrahim ismini de yazmış ve tüm Diyanet Radyo dinleyicilerine armağan ediyorum diyor. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Sizleri kardeşim Büşra, Merve ve Havvanur'la birlikte her sabah dinliyoruz. Sıradaki ezgiyi okula, işe gitmek için yola çıkmaya hazırlanan tüm Diyanet Radyo dinleyicileri için çalar mısınız? Hayırlı cumalar dilerim demiş Zeynep Rana Akgeyik. Hay hay efendim, memnuniyetle. 0533-013-8090 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. WhatsApp mesajlarınızı iletebilirsiniz. Güzel bir eser dinleyelim. Ardından dönelim tekrar Türkiye gündeminin detaylarına.

0: güne başlarken devam ediyor.
1: Evet efendim, güne başlarken programında Türkiye gündeminden haberlere bakmayı sürdürüyoruz. Her sabah dünden yansıyan gelişmeleri günlük ulusal gazetelerden kısa kesitlerle de olsa sizlerle paylaşmaya gayret ediyoruz bu programda. Sıradaki haberimizin başlığı Akıncı Jandarma'nın gökyüzünde gözü oldu. Haber bu başlığı taşıyor. Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığı envanterindeki Bayraktar Akıncı TİHA'lar Türkiye'nin dört bir yanında keşif, gözetleme ve operasyonel görevler yürütüyor. Elazığ Jandarma İHA Grup Komutanlığı bünyesindeki 3 Akıncı 40 bin fit irtifaya çıkabiliyor ve 24 saate kadar havada kalabiliyor. Zorlu şartlarda kesintisiz takip demiş gazete haberinde. İHA pilotu binbaşı Sarı Çiçek'in görüşlerine yer vererek Akıncı'nın uydu haberleşme sistemi sayesinde Türkiye'nin hava sahasında görev yapabildiğini belirtiyor. Yapay zeka destekli 3 yedekli otopilot sistemi bulunan araç, gelişmiş elektro-optik kameralarıyla gece ve gündüz zorlu hava şartlarında keşif ve gözetleme yapabiliyor. Bu kabiliyetin özellikle terörle mücadele, sınır güvenliği ve kaçakçılıkla mücadele konusunda önemli katkılar sağladığı belirtiliyor. Efendim, bir diğer haberimiz Mekke İttifakı savunma saldırı değil savunma anlaşmasıdır başlığını taşıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke İttifakı'nın herhangi bir ülkeye yönelik saldırı amacı taşımadığını belirterek, Mekke Anlaşması bir savunma anlaşmasıdır, bize saldırmayan hiçbir ülke bizim hedefimizde değil dedi. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'nın bölgesel güvenliğe katkı sağlamayı amaçladığını belirten Fidan, esas itibariyle bu türden anlaşmaların amacı bölgesel istikrara katkıda bulunmak ifadelerini kullandı. Bölgesel sorunlara bölgesel çözümler üretilmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Fidan, Mekke İttifakı'nın bu anlayışın bir sonucu olduğunu söyleyerek, bölgesel sorunlara bölgesel çözüm getirme arayışı içerisindeyiz. Dışarıdan müdahalelerin çoğu zaman sorunları çözmek yerine daha fazla sorun ürettiğini görüyoruz dedi. Artık bundan ders çıkarma zamanı geldi. Ben Mekke İttifakı'nı bu açıdan çok önemli görüyorum diyen Fidan, Mekke İttifakı'nın kurumsallaşmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, anlaşma kapsamında sekreterya ve askeri karargah kurulmasına ilişkin çalışmaların da önemli ölçüde tamamlandığını belirtti. Bir diğer haberimiz Gazze ile ilgili uluslararası hukuk herkes için eşit olmalı diyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek uluslararası adalet zirvesinde yaptığı konuşmada uluslararası hukukun herkes için eşit uygulanması gerektiğini vurgulayan Gürlek, Gazze'de yaşananların bu ilkenin sınandığı en önemli örneklerden biri olduğunu belirterek, asıl mesele uluslararası hukukun gerçekten herkes için aynı şekilde uygulanıp uygulanmadığıdır dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'nde uluslararası hukuk sisteminin en önemli sınavının kuralların herkes için eşit uygulanması olduğunu söyledi. Adaletin geleceği insanlık için ortak sorumluluk temasıyla düzenlenen zirvenin açılışında konuşan Gürlek, uluslararası hukukta güçlünün kendi kurallarını dayattığı bir düzen yerine insan onurunun ve yaşam hakkının esas alındığı bir sistemin kurulması gerektiğini söyledi diyor haber. Ve ihlaller soruşturulmalı başlığına da yer vermiş. Uluslararası hukukun inandırıcılığının ihlal iddialarının etkili biçimde soruşturulmasına ve sorumluların hesap vermesine bağlı olduğunu belirten Bakan Gürlek, ihlal iddialarının etkili şekilde soruşturulması, sorumluların hesap verebilirliğinin sağlanması, delillerin korunması, mağdur haklarının gözetilmesi, bağımsız ve tarafsız yargı mekanizmalarının desteklenmesi bu açıdan büyük önem taşımaktadır dedi. Türkiye'nin savaş ve hukuk ihlallerinin yaşandığı her yerde barıştan, hukuktan ve insan onurundan yana olduğunu belirten Gürlek, uluslararası hukuk herkes için eşit olmalı mesajını verdi. Saatimiz 7.45'i gösteriyor. Türkiye ve dünya gündeminden başlıkları sizlerle paylaşıyoruz haftanın son gününde. Bugün 9 Ekim 2026 Cuma. İnşallah güzel bir gün olur. Cumamız bereketli, hayırlı olsun diyelim. Gelen Cuma mesajlarımız var. Onları aktaracağım az sonra. Bizlere 0533 013 8090 numaralı telefondan ulaşabiliyorsunuz efendim.

0: Güne başlarken programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.
1: Devam ediyoruz yayınımıza değerli dinleyenler. WhatsApp hattımıza gelen mesajlara bakalım. Selamlarını göndermiş dinleyicimiz, hayırlı cumalar demiş. Amasya'dan bize ulaşan Erdem Asaf Güneş. Çok teşekkür ederiz. Aleyküm selam. Sıradaki Ezgi'yi babama, anneme, babaanneme ve İstanbul'daki abilerime armağan ediyorum diyor. Biz de sizin nezdinizde İstanbul'a, Amasya'ya hem selamlarımızı iletelim hem de eserleri armağan edelim. Bir diğer dinleyicimiz, hayırlı cumalar Diyanet Radyo, tüm alemi İslam'ın cuması hayırlara vesile olsun. Kızlarım Elif İclal ve Ayşegül'le birlikte okul yolundayız, okula doğru gidiyoruz, sizleri dinliyoruz demiş. Ne güzel, hayırlı güzel seyahatler diliyoruz efendim. Bir diğer dinleyenimiz hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar diyor. Teşekkürler. Elazığ'dan okul yolunda olan kardeşlerimle birlikte sizi dinliyoruz, sizi çok seviyoruz. Sıradaki parçayı doğum günü olan kardeşimiz Meryem'e armağan ediyoruz demiş. Bizden de armağan olsun. Kardeşiniz Meryem'in güzel yılları, yaşları olsun inşallah. Ve bir diğer dinleyenimize dönelim. Selamünaleyküm Zahide Hanım. Ben Sivas Şarkışla'dan Seyhan diyor dinleyicimiz. Aleykümselam. Tüm İslam aleminin cuması mübarek olsun. Yeni yayın hayatınızda başarılar dilerim. Hayırlı yayınlar temenni ediyorum demiş, dilemiş. Çok teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Bir diğer dinleyicimiz hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar demiş, selamlarını iletmiş. Teşekkür ederiz. Aleykümselam. Kayseri Ankara yolundayız. Eşim Mehmet Bey ile oğluma ziyarete gidiyoruz. Sıradaki eseri eşim Mehmet, yavrularım Ahmet Eren, kızım Şeyma, oğlum Berat ve ben Semiha Gezici için çalar mısınız demiş. Hay hay efendim, memnuniyetle. Hayırlı güzel seyahatler, dikkatli sürüşler olsun. Sağ salim şehirler arası yolda da seyreden dinleyicilerimiz gidecekleri yerlere ulaşsınlar inşallah. İstanbul'dan Ahmet Hüsrev Bey, selamünaleyküm. Aleyküm, hayırlı cumalar Zahide abla. Sizi her sabah kahvaltıda dinliyoruz. Eseri kardeşim ben ve annem için istiyorum demiş. Ne güzel, afiyet olsun. Çok teşekkürler diyelim. Selamlarını göndermiş bir diğer dinleyicimiz Tekirdağ Çorlu'dan Enver Bey. Sıradaki eseri eşim, kızım ve tüm Diyanet Radyo dinleyicileri için istiyorum. Herkese hayırlı, bereketli, nurlu cumalar diliyorum. Allah'a emanet olun diyor. Çok teşekkürler. Trabzon'dan Muhammed Bey, babamla okula gidiyorum demiş. Sıradaki eseri Filistinli kardeşlerime ve tüm İslam alemine gönderiyorum. Hayırlı cumalarınız olsun diyor. Amin. Hepimiz için güzel, hayırlı bir cuma olsun inşallah efendim. Devam edeceğiz yayınımıza. Saatimiz 7.54'ü gösteriyor. Güzel bir eser dinleyelim ve ardından gazetelere bakalım. Önemli bir gündemi paylaşalım sizlerle. Geçtiğimiz günlerde maalesef İstanbul Başakşehir'de bir okula kendi öğrencilerinden biri tarafından bir saldırı düzenlenmiş. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bu konuyla ilgili okullardaki akran zorbalığı ve güvenlik konusunda yürütülen çalışmalara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bundan bazı başlıkları paylaşacağım.

0: güne başlarken devam edecek.
1: Reklam.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
0: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklam.
0: Güne başlarken devam ediyor.
5: Gündemden bir haberle devam ediyoruz. Gazetelere yansıyan, tekrar hatırlatıyorum.

yaptıklarına değinen Bakan Tekin, araştırmalarda çocuklarımızın %80'e yakını sosyal medya platformları üzerinden konuşuyor. Şiddetin büyük oranda beslendiği yerler buralar. Çocuklarımıza nasıl bir kimlik inşa edilmesi gerektiğine dair verileri kimler sunuyor diye soruyor Bakan Tekin. Ve şöyle devam ediyor. İlkokul öğrencilerinin çoğu ölümün bir kayıp olduğunu göremiyorlar. Okullarda güvenlik ve eğitimin içeriği anlamında üzerimize düşen neyse yapacağız, yapıyoruz. Polisiye tedbirlerle bir sürü tedbir aldık. Tek başına okullarda alınan tedbirlerse yeterli değil diyor Bakan Tekin. Başka alanlarda başka paydaşlarla yapmamız gereken şeyler var. En önemli paydaşlar da aileler. Aileleri sürece dahil etmek için o ebeveyn okulu açtık. İlkokul öğrencisi evinde babasının silahına erişip onu okula götürebiliyorsa ebeveynlerin de sürece dahil olması gerektiğini düşünüyoruz diye konuştu. Şubat ayına dikkat çekiyor Bakan Yusuf Tekin. Şubat ayı itibariyle okullarda yeni tedbirler alınacağını duyuran Tekin, herkesin aklına gelebilecek tedbirleri okullarda aldık. Şubat itibariyle farklı bir çözümle kamuoyunun önünde olacağız. ...25.000'e yakın bahçe görevlisi okullarımızda istihdam edildi. Her okulu alınması gereken güvenlik tedbirleri bakımından kategorize edilmesi gerekiyor. 7 bakanlık eylem planında tedbirleri biraz daha artırdık. Tedbirlerimiz bahçe duvarının varlığından tutun, eğer varsa orada elektronik sistemler inşa etmek, okul bahçesinde güvenlik kameraları oluşturmak gibi çok sayıda tedbir aldık. Veli randevu sistemi aldığımız tedbirlerden bir tanesi ifadesini kullanıyor. Bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada tekrar hatırlatalım, akran zorbalığına da değiniyor ve diyor ki Bakan Tekin, bu alanda yapılacak işler içerisindeki en önemli başlıklardan birisi paydaşlar, paydaşlardan bir tanesi de aileler. Aileler bu sürece dahil olurlarsa işimiz daha da kolaylaşacak. İnşallah kolay bir süreç olur. Zorunlu eğitimle ilgili bir açıklaması da var Bakan Tekin'in. 17 yıl uzun bir süre diyor. Zorunlu eğitimin kısalması tartışmaları önümüzdeki günlerde tekrar gündeme gelecek. Bakan Tekin, 12 yıl zorunlu bir eğitim var ve bir çocuk 4 yıllık bir lisans eğitimini aldığını düşünürsek bir çocuğun 17 yıl eğitimde kalmış oluyor. Bu süre epey uzun. Çocukların sosyal hayata atılmasını, hayata entegre olmasını sadece biz değil bütün ülkeler tartışıyor. Bu tartışmayı Türkiye'de de yapalım istedim. Önümüzdeki dönemde mutlaka gelecek gündeme ifadelerini kullanmış Bakan Yusuf Tekin. Evet efendim, devam edelim. Biz de programımıza bu açıklamaları sizlerle paylaştıktan sonra Türkiye'nin ve dünyanın değişik yerlerinden dinleyicilerimiz bize ulaşmayı sürdürüyorlar. Bugün dünyanın farklı yerlerinden diyoruz ama bir tek Almanya'ya gittik. Oysa Diyanet Radyo dünyada değişik kıtalarda internet üzerinden rahatlıkla dinlenebiliyor efendim. Tokat'a dönelim ülkemizin içinden. Selamünaleyküm Zahide kardeşim diyor bir dinleyicimiz. Aleykümselam. Sıradaki eseri tüm Diyanet Radyo dinleyicilerine, ayrıca Tokat'tan İbişoğlu ailesine armağan ediyorum. En güzele emanet olun. Tokat'tan sevgiler demiş. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Bir diğer dinleyicimiz, sizi çok severek dinliyoruz diyor. Hayırlı sabahlar diliyor. İstanbul'dan selamlar. Her sabah serviste dinliyoruz oğlumla demiş. Çok teşekkürler. Oğlum Hamza Tayyip'e bir selam gönderir misiniz? Sizi çok seviyor demiş. Lütfen diye de ayrıca yazmış. Hay hay, memnuniyetle. Hamza Tayyip'e selam olsun. Bütün evlatlarımıza, çocuklarımıza, okul yolunda koşturan, şu an haftanın son gününde belki hafif bir yorgunlukla okul telaşı yaşayan, gidip o mini mini ellerle, güzel kalemlerle defterine bilgi yazacak ve ilmin ilk anlarıyla tanışacak özellikle minik evlatlarımıza hayırlı bir cuma diliyorum. Güzel bir okul yılı, güzel bir okul dönemi ve günü olsun bugün. Bütün çocuklarımıza selamlarımızı iletelim. Sıradaki eserimiz de onlara armağan edelim.

Güne başlarken programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Efendim devam ediyoruz güne başlarken programına. Diyanet Radyo'yu dinliyorsunuz. Ben Zahide Ülkü Bakiler. Hafta içi her gün 7-9.30 saatleri arasında bu mikrofonda sizlerleyim. Şimdi çocuklardan bahsetmişken pek çok dinleyicimiz evlatlarıyla birlikte dinliyor. Okul yolunda oluyor bazen çocuklarımız. Onlara dair bir bilgiyi paylaşalım kısaca. Aslında pek çok insanın son senelerde duyduğu bir konudan bahsedeceğim özetle. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu. Uzmanlar, değerli dinleyenler, ilk tanımlanmasının üzerinden yaklaşık 100 sene geçmiş olmasına rağmen dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun yaklaşık son 30-40 yılda aslında gündemimize girdiğini belirtiyorlar. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu çocukluk çağının en önemli sorunlarından bir tanesi. Aileler de bu konuda hakikaten çok duyarlılar. Aşırı hareketlilik, dikkat eksikliği ve dürtüsellikle kendini gösteren bir durumdan söz ediyoruz. Acaba bu bozukluğun böyle adlandırılan dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun belirtileri neler? Nasıl yansıyor çocuklarımızın davranışlarına? Şöyle birkaç maddeyle bakalım dilerseniz. Bu çocuklar sevgili dinleyenler ayrıntılara pek dikkat etmiyorlar ve dikkatsizce biraz özenlerini kaybetmiş olarak hata yapıyorlar. Yaptıkları işlere ya da oynadıkları oyunlara dikkatlerini vermekte zorlanıyorlar. Kendileriyle konuşulurken dinlemiyormuş gibi görünüyor evlatlarımız. Yönergeleri takip etmekte zorlanıyor dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar ve başladığı işi tamamlamakta da bir zorluk ortaya koyuyor. Görev ve etkinlikleri düzenlemekte zorlanan, yoğun zihinsel çaba gerektiren işleri yapmaktan kaçınan, mesela ev ödevi gibi veya okul aktiviteleri gibi bu çocuklar dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun bir neticesi olarak etkinlikler için gereken eşyaları kaybedebiliyorlar. Çevredeki olaylar onların dikkatini kolayca dağıtıyor. Günlük etkinliklerinde biraz unutkan oluyorlar. Eli ayağı kıpır kıpır, oturduğu yerde duramayan, oturduğu istendiğinde yerinde kalmakta zorlanan çocukların dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğundan muzdarip olabileceğini belirtiyor uzmanlar. Peki diğer belirtileri nelerdir? Sakince oyun oynamakta zorlanıyor bu çocuklar. Sürekli hareket halindeler, devamlı enerjikler ve genelde çok konuşuyorlar. Bazen de sorulan soru tamamlanmadan çocuk cevap vermeye başlar diyor çocuk psikiyatrisi uzmanları ve grup etkinliklerinde sıralarını beklemekte zorlandıklarını ifade ediyorlar. Diğer çocukların aktivitelerinde araya girip bazen onların sözünü kestikleri, bazen sıralarını aldıkları da olabilir. Aniden öfkelenen, yetişkinlerle de zaman zaman tartışan, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğundan muzdarip olan bu evlatlarımız yapılması gereken şeylere karşı çıkıp onları reddedebilme eğilimi de gösteriyorlar. Ancak belki çok da fark etmediğimiz bir diğer belirtisinden bahseden doktorlar diyor ki alıngan ya da başkalarının davranışlarından kolayca rahatsız olan bir yapı sergileyebilirler. Biraz kızgın ve öfkeli de görebilirsiniz dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukları. Efendim her kültür ve toplumda görülen bir durum aslında. Toplumda görülme sıklığı da farklı araştırmalarda farklı sonuçlar elde edilmiş olmasına rağmen takribi olarak %5 ila 6 düzeyinde seyrediyor. Sebepler son yıllardaki araştırmalar beyin kan akımı ve glikoz şeker metabolizmasındaki bozukluklar üzerine yoğunlaşıyor. Beyindeki bu fonksiyonel bozulmaya sebep olabilecek pek çok nedenden bahsediliyor. Özellikle günümüzde yapılan araştırmalar ve ortaya konan tespitler genetik geçiş üzerinde duruyor. Bu çocukların birinci dereceden akrabalarında da dikkat eksikliği ve hiperaktivite oranı yüksek bulunmuş. Önemli bir konu, pek çok aile belki bu mesele üzerinde düşünüyor ve düşünürken çocuğunu da gözlemliyor. Acaba bizim çocukta var mı böyle bir şey diyenler için ufak bir ipucu daha verelim. Eğer az evvelki belirtilerin çoğunu fark ediyorsanız erkek çocuklarında hiperaktivite şeklinde görülüyor, dürtüsellik ön planda. Kız çocuklarındaysa daha çok dikkat dağınıklığıyla seyrediyor. Burada çok kritik önemde bir mesele var değerli dinleyenler. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite tanısı
klinik görüşmeyle konulabilen bir tanı. Yani biz de böyle fazla hareketli, çok zıplayan, oynayan, belki bir şeyleri dinlemekte zorlanan çocuklara hemen hiperaktif bu diyoruz ama bu tanımı yapmak o kadar kolay ve belki doğru da değil. Tanıyı destekleyici olarak çocuğun dikkat bozukluğu derecesini ve öğrenme gücünü de ölçen testler var çünkü. Bunlardan mutlaka yardım almak lazım. Ancak tabii uygulanan hiçbir test de klinik görüşmeden daha değerli değil. Eğer çocuğunuzda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olduğundan şüpheleniyorsanız mutlaka bir çocuk psikiyatrisi uzmanına başvurun diyelim. Bu öneriyle güzel bir eser dinlemeye geçelim. Ardından gelen mesajlarımıza göz atacağız. Pek çok mesajımız birikti. Bakalım kimler neler söylemiş. Bu cumanın heyecanını, içimize sürur veren, bizi mutlu eden, apayrı bir neşe getiren, hamda şükre vesile olan, paylaşmaya değen, her gün gittiğimiz, çaldığımız kapıyı belki başka bir şevkle bize o zili dokunduran bir gün cuma günü. Camilerde buluşuyoruz, dualarda buluşuyoruz, okumalarda buluşuyoruz, belki bir lokmanın etrafında buluşuyoruz. Cumamız hayırlı, bereketli, kutlu ve mutlu olsun diyelim.

0: güne başlarken devam ediyor.
1: Evet efendim, güne başlarken programını sürdürüyoruz. Saatlerimiz 8.20 oldu bile, zaman ne de çabuk geçiyor değil mi? Sezai Karakoç'un malum öyle bir şiiri vardı. Hakikaten sabah saatleri o koşturma ve telaş içinde daha da hızlı geçiyor sanki. Allah günümüzü hayırlı ve güzel eylesin diyelim. Ve dönelim dinleyicilerimizin bize aktardıkları mesajlara. Kimler, nerelerden ulaşmışlar bir bakalım efendim. Dinleyenimiz diyor ki, Zahide Hanım günaydın. Yarın tüm İstanbul'u bekliyoruz. Beyaz eldivenlerle, temiz elleriyle dünyaya mesaj verecek olan tüm Müslümanlara selam olsun. Hayırlı cumalar demiş. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Bir diğer mesajımız selamlarını gönderiyor yine dinleyenimiz. Hayırlı cumalar. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Şu anda Gaziantep'te bir Kur'an kursuna giderken sizi dinlemekten büyük memnuniyet duyuyoruz demiş. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Dualarımız sizinle, Allah'a emanet olun diyor. Ahmet Faruk Özbay'a selamlarını iletiyor. Çok teşekkürler, selam olsun Gaziantep'e. Nurullah Durmuş Almanya'dan ulaşıyor. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar demiş. Çok teşekkürler, kolay gelsin. Başarılar dilerim, hayırlı cumalar diyor. Teşekkür ediyoruz efendim, sağ olun. Bir diğer dinleyicimiz, Almanya'da selam gönderelim tabii. Diğer bir dinleyicimiz Bursa'dan Betül Hanım, babamla birlikte yolda gidiyoruz. Sıradaki eseri ilahiyi babam Enes'e armağan ediyorum. Arabada sizi dinlemeyi çok seviyorum. İyi ki varsınız demiş. Çok teşekkür ederiz. Hakkari'den Necip Bey selamlarını göndermiş. Hayırlı cumalar dileriz. Sıradaki parçayı özellikle Diyanet Radyo dinleyicilerine armağan ediyorum diyor. Teşekkür ederiz efendim. Nevşehir'e uzanalım Hakkari'den. Bir diğer dinleyicimiz de diyor ki bize selamlar. Selamünaleyküm, Hasan Hüseyin Bey ulaşmış. Sizleri dinliyoruz diyor. Çok teşekkür ederiz efendim, sağ olun. Cumamız mübarek olsun diyen dinleyicilerimizden birisi de Çorlu'dan Behiye Hanım ve selamlarını iletmiş. Aleyküm selam. Çok teşekkür ederiz. Hepimize hayırlı, güzel, bereketli bir cuma olsun. Hidayetimize vesile olsun inşallah bu cuma gününde yaptığımız ibadetler. Ebrar Hanım Isparta'dan yazıyor. Hayırlı sabahlar. Her gün babam Ahmet ve arkadaşım Medine ile okul yolunda sizi dinliyoruz. İyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ederiz efendim, çok sağ olun. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar Türkiye, Diyanet Radyo ailesi diyor Kilis'ten Abdülcelil Yılmaz. Çok teşekkür ederiz. Hepinizi Allah için çok seven, Kilis'teki ve tüm Türkiye'mizdeki çocuklarımıza iyi dersler dileyen bir dinleyicimiz olduğunu belirtmiş. Hayırlı eğitimler diliyorum diyor ve kızım Zehra Yılmaz için sıradaki eseri istiyorum. Tüm çocuklarımız nezdinde ona armağan ederiz demiş. Peki efendim, hay hay. Bir diğer dinleyicimiz nereden ulaşmış, selamlarını bize gönderiyor. Manisa'dan Uğur Bey ve diyor ki hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Sıradaki eser tüm çalışanlara gelsin, tüm Müslüman kardeşlerimize armağan olsun demiş. Hay hay, biz de memnuniyetle sizin şahsınızda herkese armağan edelim. Bir diğer dinleyicimiz Karaman'dan ulaşmış. Selamlar Zahide Hanım, hayırlı sabahlar. Her sabah okul yolunda sizi dinliyoruz. Bütün İslam aleminin cuması mübarek olsun. İlkokulda okuyan kızlarım ve arkadaşları için hayır dua istiyorum demiş. Efendim, bütün güzel dileklerimiz, bütün iyi temennilerimiz evlatlarımız için. Rabbim onları hayırlı bir evlat etsin. Bu memlekete, millete, vatana, ailelerine inşallah güzel günler göstersinler. Biz de onların sevinçleriyle kıvanç duyalım, mutlu olalım, Rabbimize hamd edelim ve güzel bir eser dinleyelim. Bütün ailelere armağan etmiş olalım bu eseri de. Saatimiz 8.25 oldu. Efendim devam edeceğiz 9.30'a dek Diyanet Radyo'da güne başlarken programına.

0: Reklam. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım.

0: satın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Güne başlarken devam ediyor.
2: Bir akbaba bir çaylağa "Benden daha ziyade uzağa gören hiçbir insan, hiçbir kuş yoktur," dedi. Çaylak ona "Bu bir iddia, ispatı lazımdır. Hadi bakalım şu ovanın etrafında neler görüyorsun söyle," diye cevap verdi. Akbaba bulunduğu noktayla toprak arası bir günlük bir mesafe olan yüksek yerden aşağıya doğru baktı ve "Eğer sözüme inanırsan ovanın filanca noktasında bir tanecik buğday gördüm," dedi. Akbabanın bu sözü çaylağın hayretine sebep oldu. "Peki, hadi inelim bakalım sözün doğru mu?" dedi. Birlikte aşağı indiler. Akbaba hemen taneye koştu. Halbuki o buğday tanesi bir tuzağın üstüne konulmuştu. Akbaba buğdayı alayım derken tuzağa tutuldu. Zavallıcık bir buğday için tuzağa esir olacağını bilemedi. Ne demişler? Her sedef inciye gebe olmaz, her atıcı nişangahı vuramaz. Akbabanın tuzağa tutulduğunu gören çaylak da ona hitaben, "Arkadaş, tuzağı göremedikten sonra taneyi görmekten ne çıkar?" dedi.

çok bilen kimse, az ve hayırlı söyle. Sırrın, hakikatin inci gibi olanın kıymetini bilenler, ağızlarını ancak inci saçmak için açarlar. Çok söyleyenin kulağı tıkalı olur. Odur ki nasihat susmuşlara tesir eder. Nefes nefese durmadan söyleyecek olursan, kimse sözünün zevkine varamaz. Sözün tatlılığından istifade edemez. Düşünülmemiş sözü söylemek, ölçülmemiş kumaş biçmek gibidir. Hatayı, sevabı düşünerek söz söyleyenler, hazır cevap olanlardan iyidir. Söz, insanın zatında bir kemaldir. Öyleyse sözle kendini küçültme. Az söyleyen asla mahcup olmaz. Bir arpa kadar misk, bir yığın çamurdan hayırlıdır. 10 adam kadar söyleyenden sakın. Alim gibi. Bir söyle fakat pir söyle.

Ey çok bilen kimse, yüz ok attın, yüzü de boşa gitti. Akil isen bir at, fakat hedefe isabet ettir. Bir insan duyulduğu zaman yüzünün sararacağı sözü niçin gizli de söyler? Duvar dibinde kimse hakkında gıybet etme. Belki duvarların arkasında bir dinleyen vardır. Gönlünün içi sır saklamaya mahsus bir hisardır. Bak dikkat et de hisarın kapısı açık kalmasın. Mum içindeki dil yüzünden yanar. Alim insan sükutu bilendir. Evet efendim, Sadi Şirazi'nin Bostan Gülistan eserinin Bostanından iki güzel hikayeyi sizlerle paylaştık. Akbaba ile Çaynağ'ın hikayesi ve bir de sükutun fazileti hakkında söylediklerine kulak verdik. Devam ediyoruz.

Güne başlarken programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Evet efendim, programımızı sürdürüyoruz. Saatimiz 8.40 oldu. İş yerlerine ulaşmış olanlara ve mesaiye başlayan, bilgisayarının açış tuşuna basanlara hayırlı mesailer dileyelim. Haftanın son mesai günü. Cuma biraz yorgunluk günü aslında. Bütün haftanın enerjisini sanki ilk 3-5 günde tüketiyoruz da bugün şöyle kendimizi bir tazelenmeye tabi tutmak istiyoruz. İşte bizi bugün Cuma'nın bereketi, hayrı Müslümanların bayramı olan bu güzel günün ibadeti, cuma namazı ve bu eksende yapacağımız toplu ibadetler, birlikte okumalar ve beraberce ettiğimiz dualar sanki biraz zinde tutuyor. Cuma haftanın son mesai günü dedik, iş yerlerinden bizi dinleyen dinleyicilerimize kolaylıklar diledik efendim. Ve devam ediyoruz programımıza, gelen mesajlarımız var, farklı şehirlerden dinleyicilerimiz bize ulaşmışlar. Bakalım neler söylemişler, kimler nereden neler yazmış. Dinleyenimiz diyor ki merhabalar, Afyon Karahisar'da okul yolunda sizi dinliyoruz. Yusuf, Ali, Selim, Zeynep, Enes ve İbrahim, hayırlı bereketli günler olsun demiş dinleyenimiz. Çok teşekkür ederiz efendim, sağ olun. Bir diğer dinleyicimiz Kayseri'den bize ulaşmış. Oğlum Abdülbaki ve kızım Meryem Sena ile sizleri canı gönülden dinliyoruz. Güzel bir ilahi istiyoruz. Tüm Diyanet Radyo dinleyenlerine gelsin bu ilahi demiş. Hay hay efendim, 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj hattımız, bize buradan ulaşabiliyorsunuz. Bir diğer dinleyicimiz Ankara Keçiören'den Abdülkadir Levent Bey, az önceki hikayeler için teşekkür etmiş, çok sağ olun. Tüm İslam aleminin cuması mübarek olsun, dualarımız kabul olsun, Yüce Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyor. Amin efendim, inşallah cümlemizin, hepimizin hep beraber güzel günler görelim. Bir diğer dinleyicimiz diyor ki hayırlı günler, şu anda mutfağımda sizi dinliyorum ve bir eser istemiş, bunu bütün dinleyicilerimize armağan etmiş hay hay memnuniyetle. Bir diğer dinleyicimiz, Allah Gazzelilere yardım etsin, Rabbimin merhametini diliyoruz cuma gününde demiş. İstanbul'dan, Başakşehir'den yazdığını söylemiş. Amin diyelim biz de bu güzel dua için ve devam edelim programımıza. Saat 9.30'a dek güne başlarken programında ben Zahide Ülkü Bakiler sizlerle olmayı sürdüreceğim. Son bir dinleyicimiz, bakalım kim nereden ne söylüyor. Hayırlı sabahlar diyor dinleyenimiz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Dinleyicilerimizden özellikle isimlerini ve şehirlerini yazmalarını rica edelim. Biz Ankara'dan Diyanet İşleri Başkanlığı personelleriyiz. Servisle mesaimize gidiyoruz sizi dinleyerek. Hayırlı cumalar, hayırlı yayınlar. Duamız tüm Müslümanlar için diyor. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Biz de başkanlığımızın personeline, her nerede bizi dinliyorsa, Ankara ya da Taşra Teşkilatı veya şu an yurt dışının farklı bir noktasında hizmet veriyor olabilir, herkese hayırlı, başarılı, güzel çalışmalar temenni edelim.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyorlar: zandan sakının, çünkü zan yalanın ta kendisidir. Birbirinizin konuştuğuna kulak kabartmayın. Birbirinizin özel hallerini araştırmayın. Birbirinizle üstünlük yarışına girmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Yine Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Peygamber Efendimiz, Allah hakkında hüsnü zan beslemek, onun aff ve mağfiretini ummak güzel bir ibadettir, ibadetin güzelliğindendir diyor. Mübarek Ramazan ayının çoğu geçmiş, en bereketli kısmı kalmıştı. Kutlu Nebi, adeti olduğu üzere bu ayın son 10 gününü yine Medine Mescidi'nde itikafla geçiriyordu. Akşam olmuş, hava kararmıştı. Derken eşi Safiye, mescide onu ziyarete geldi. Biraz oturup konuştular. Zaman ilerleyince validemiz kalkmak istedi. Hanımlarına nezaket ve saygıyı esirgemeyen Allah Resulü, onu evine doğru uğurlamak için kalktı. Ümmü Seleme'nin odasının yanındaki mescit kapısına geldiklerinde, yanlarından iki kişi geçti. Resulullah'a selam verdikten sonra adımlarını hızlandırdılar. Bunun üzerine Allah Resulü, ağır olun, bu yanımda bulunan kadın yabancı değil, eşim Safiye'dir dedi. Hazreti Peygamber'in eşinin kimliğini belirtme ihtiyacı hissetmesi onlara ağır geldi ve haşa, biz senin hakkında başka türlü düşünebilir miyiz ey Allah'ın Resulü dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, şeytan insanın vücudunda kanın dolaştığı gibi dolaşır. Ben şeytanın sizin gönüllerinize kötü bir şüphe atmasından endişe ettim buyurdu. Sevgili Peygamberimiz, kanın insan vücudunda dolaştığı gibi şeytanın da sürekli vesvese ve şüphe vermek için hareket ettiğini ve sinsice fırsat kolladığını belirtmek üzere böyle bir teşbihte bulunmuş ve şüphe uyandıracak bir durum karşısında derhal bunun izah edilmesi gerektiğini bildirmişti. Zan, delilsiz, temelsiz bir tahminden ibarettir. Kimi zaman gerçeğe yakın bir ihtimal ise de çoğu zaman konunun aslıyla uygun olmayan bir ön yargıdan başka bir şey değildir. Tereddütle, şek ve şüpheyle kalbin meşgul edilmesi oyalanmasıdır zan. İyimser olunmadığında ön yargıya sebep olan, daha ileri boyutlarıyla kalpteki hastalıkları tetikleyen bir kuruntudur. Bu yüzden Allah Resulü zannın sürüklediği felaketlere karşı insanları şöyle uyarmaktadır: zandan sakının, çünkü zan yalanın ta kendisidir. Birbirinizin konuştuğuna kulak kabartmayın. Birbirinizin özel hallerini araştırmayın. Birbirinizle üstünlük yarışına girmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Kur'an-ı Kerim'de insanların kötü zanla dayanarak birbirini çekiştirmesi kesin bir dille yasaklanır. Bu tutumun günahlara zemin hazırlayabileceğini bildiren Yüce Allah, inananları şöyle uyarır: ey iman edenler! Zannın birçoğundan sakının. Zira zannın bir kısmı günahtır. Birbirlerinizin kusurlarını ve mahremiyetlerinizi araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Biriniz kardeşinin ölü halinde etini yemeyi hiç arzu eder mi? Demek tiksindiniz. O halde Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah tevbeyi çok kabul edendir, çok merhamet edendir. Zan, kötü düşünceye, ön yargılı bakış açısına, araştırmadan hüküm vermeye yol açar. Bu nedenle bazı rivayetlerde zanna kapılıp tereddüde düştüğünüz zaman o işi yapmayın denilmektedir. Kötü zan insanı hatalı davranmaya sevk eder.
önemsenmeyerek kalbe ekilen suizan tohumunun meyveleri acıdır. Hem kişiyi hem başkasını incitir. Bu hastalıktan korunmak için en başta gelen tedbir, insanların aklında soru işareti bırakacak, gönüllerine şüphe düşürecek, töhmete neden olacak durumlardan sakınmaktır. Bu yüzden rahmet peygamberi, üç kişi iseniz ikiniz diğerini bırakıp da fısıldaşmasın, çünkü bu onu üzer,

tavsiyesinde bulunarak zan konusundaki hassasiyetini ortaya koyar. Sevgili Peygamberimiz, herhangi bir konuda insanlar hakkında değerlendirme yaparken ihtiyatlı bir dil kullanılmasının gereğine dikkat çeker. Nitekim huzurunda bir adamın arkadaşını fazlaca övmesi üzerine Hazreti Peygamber ona 3 defa yazıklar olsun sana. Adeta arkadaşının boynunu kesip kopardın der. Sizden biriniz bir kimseyi ille de methedecekse bari gördüğüm kadarıyla filancanın şöyle olduğunu sanıyorum. Ameline göre onu hesaba çekecekse Allah'tır. Onun karşısında hiç kimseyi temize çıkarıp aklayamam desin. Bunu da o kimsenin halini öyle biliyorsa söylesin buyurmuştur. Başka bir münasebette de bir sahabinin diğerine kendi zannına dayanarak o Allah ve Resulünü sevmeyen bir münafıktır demesine de müdahale etmiş ve sakın böyle söyleme. Görmüyor musun ki o la ilahe illallah diyor ve bununla Allah'ın rızasını talep ediyor buyurmuştu. Çünkü insanların ve meselelerin iç yüzünü ancak Allah bilir. Sakınılması gereken zan suizandır. Güzel düşünen kimsenin kalbine giren düşüncelerse hüsnü zandır. İyiliğin emaresi olan hüsnü zan, iyimser olmak, kötü düşünceleri bertaraf etmektir. Hayır dilemek, hayra yormak, kişiler ve olaylar hakkında art niyetli olmamaktır. Müslümanın hayatında bir bakış açısı esas olmalıdır. Aksi takdirde, aksi ispatlanmadıkça sadece hüsnü zandan vazgeçilmemelidir. İnsan hayatını, onurunu rencide edecek birçok olayın eğer böyle yapılmazsa önüne geçilemez. Hüsnü zan, yani iyi düşünmek, hüsnü edepten gelir. Kişinin iyi bir Müslüman olduğunu gösterir. Allah hakkında hüsnü zan beslemek, onun af ve mağfiretini ummak güzel bir ibadettir. İbadetin güzelliğindendir hadisi. Bu anlamda insanın bütün varlığıyla Allah'a yönelmesi gerektiğine ve yaptığı ibadetlerin kabul olacağına dair hüsnü zan beslemesinin de ayrıca ibadet olduğuna işaret eder. Bu açıdan bakıldığında hüsnü zanın başlangıcı da İnsanın kendisini yoktan var eden, kainatı hizmetine sunan Rabbine karşı iyi düşünceler beslemesidir. Zira rahmetim gazabımı geçmiştir buyuran Rabbimiz, kullarına karşı çok lütufkar, çok merhametlidir. Mümin, Rabbini zat ve sıfatlarıyla layık olduğu biçimde tanıdığında, daha sağlıklı bir Allah inancına sahip olur. Böylece ona karşı daima hüsnü zan besler. Zira kutsi bir hadiste Allah Teala buyuruyor ki, kulum benim hakkımda ne zannediyorsa, yani ne düşünüyorsa ben öyleyim. Ve bana dua ettiğinde ben onunla beraberim.

0: güne başlarken devam edecek.
1: Reklam.
0: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
1: Reklam.
0: Düşünce ve gönül dünyasını besleyen programlar, dünü aktaran, bugünü önceleyen ve yarına yön veren özel içerikler, anlam ve değer dünyasının keşfine rehberlik eden yayınlar ve daha fazlası için Diyanet TV. Ailenizle birlikte güvenle izleyin.
4: Güne başlarken devam ediyor.
5: Evet efendim, güne başlarken programına devam ediyoruz. Az önce Hadislerle İslam adlı eserden bir bölümü sizlerle paylaştım. Bunun için teşekkür eden birkaç dinleyicimizin mesajı var. Sadece bunu ifade edenler, biz de onlara teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ve hemen mesajlarımıza dönelim. 0533 013 8090 WhatsApp mesaj hattımız. Efendim Zahide Hanım, öyle güzel anlattınız ki çok teşekkür ederiz. Allah bizleri, hepimizi kendine iyi kul, Habibine iyi ümmet eylesin, güzel ahlaklı eylesin, cömertlerden eylesin demiş bir dinleyicimiz gönderdiği mesajında. Amin efendim, çok teşekkür ederim. Bir diğer dinleyicimiz, hayırlı cumalar Zahide Hanım, İstanbul trafiği sizin programınızla keyifli olmaya başladı. Her sabah işe giderken sizi dinliyoruz diyor Hakan Bey. Çok teşekkür ederiz efendim, çok sağ olun. Diğer bir dinleyenimiz Antalya'dan ulaşmış, Alparslan Bey, selamlarını gönderiyor. Hayırlı cumalar olsun diyor inşallah hepimize. Rahmetli annem için dinleyenlerimizden bir Fatiha rica ediyorum demiş. Bugün cuma, bugün Yasinler, Fatihalar gidecek Arş-ı Ala'ya. Her gün olduğu gibi mutlaka, ama cumanın başka bir bereketi var. Başka bir o dua etrafında buluşmanın heyecanı var. Dinleyicimiz nezdinde biz de bütün ölmüşlerimize rahmet dileyelim. Onlara fatihalarımızı gönderelim. Mekanlarının cennet olmasını umalım. Rabbimize bunun için niyazda bulunalım. Ve yaşayanlara da hayırlı, güzel, bereketli ömürler dileyelim.

Değerli dinleyenler, bugün Cuma. Güzel dileklerde, dualarda buluşuyoruz. Bu duaları ederken Yüce Rabbimizin isimlerini anıyoruz elbette. Esma-i Hüsna diyoruz değil mi? En güzel isimler anlamına gelen. Allah'ın isimleri onun rahmetini, kudretini, ilmini, bağışlamasını, rızık verişini, merhametini, hükmünü tanıtıyor bize. Gelin o isimlerden birkaçını birlikte hatırlayalım. El Halim Celle Celaluhu. Yavaş, sakin, sabırlı, ağırbaşlı ve yumuşak davranışlı olmak üzere anlamındaki HLM kökünden türeyen Halim kelimesi, Halim kelimesinin mübalağalı şeklidir. Çok ağırbaşlı, çok sakin demektir. Allah'ın sıfatı olarak Halim, çok sakin, çok sabırlı, hemen öfkelenmeyen, kızmayan, gücü yettiği halde suçluları cezalandırmayıp affeden, cezada acele etmeyen, teenniyle hareket eden, hoşgörülü olan demektir. Sabır ancak hilm ile mümkün olur. Her Halim çok sabırlıdır. Halim sıfatı, Kur'an'da hem Allah'ı hem de insanı nitelemek için kullanılmıştır. Hazreti İbrahim aleyhisselam Halim vasfı ile övülmüştür. Allah'ın bu sıfatı Kur'an'da Gafur, Alim, Gani ve Şekur isimleriyle birlikte 11 ayette geçmektedir. Bakara suresi 235. ayette biliniz ki gerçekten Allah çok bağışlayan, çok halimdir buyruluyor. Yine Bakara suresi 263. ayette Allah çok zengin, çok halimdir. Allah şükrün karşılığını çok verendir, çok halimdir. Allah alimdir, halimdir buyruluyor diğer ayetlerde de. Halim sıfatının çoğunlukla Gafur ismiyle birlikte geçmesi, hilm de affedicilik, bağışlayıcılık ve hoşgörünün esas olduğunu ifade eder. Kızmayı gerektiren bir davranışta bulunanı, suç işleyeni cezalandırmaya gücü yettiği halde cezalandırmaması, Allah'ın Halim olmasının sonucudur. Şu ayet Allah'ın Halim ismini daha güzel anlatır. Eğer Allah yaptıkları yüzünden insanları hemen cezalandırsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı yaratık bırakmazdı. Fakat Allah onları belirtilmiş bir süreye kadar erteliyor. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'ye bir sıkıntı veya belaya uğradığında şöyle dua etmesini tavsiye ediyor. Kerim ve Halim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Onu her türlü noksanlıktan tenzih ederim. O şanı yüce olan Allah'tır. Ulu arşın sahibidir. Her türlü övgü ona mahsustur. Alemlerin Rabbidir. Halim ismi Tirmizi, Nesai ve Hakim'in El-Esma-ül Hüsna ile ilgili rivayetlerinde geçiyor. El-Vedud. Sevmek, temenni etmek ve dilemek anlamındaki Vedede kökünden türeyen Vedud, Vaat isminin mübalağalı şeklidir. Allah'ın sıfatı olarak El-Vedud, mümin kullarını çok seven, güzel amelleri sebebiyle onlardan razı olan, onlara ihsanda bulunan ve onları öven demektir. Bu isme salih kulları tarafından çok sevilen anlamı verilmişse de doğrusu ilk verilen anlamdır. Kur'an'da iki ayette geçmektedir. Bunlardan birisi Hud suresinin 90. ayeti olan Rabbinizden çok merhametlidir, çok sevendir, sevilendir ayeti. Bir diğeri de Buruç suresinin 14. ayeti. O çok bağışlayandır, çok merhametli olandır. Ayetlerde Vedud isminin Rahim ve Gafur isimleriyle birlikte geçmesi bu kelimenin anlamını ortaya koyar. Çok seven, sevdiğine merhamet eder, onu bağışlar. Kur'an'da Allah'ın sevdiği insanlar bildirilirken habbe yuhibbu fiili kullanılmıştır. Kur'an'da Allah'ın muhsin, salih amelleri en iyi şekilde yapan, iyilik eden,
muttaki, Allah'a karşı gelmekten sakınan, adil, mütevekkil, sabırlı, temiz, tövbe eden ve cihad eden müminleri sevdiği bildirilmiştir. Vedud ismi Tirmizi'nin El Esmaül Hüsna ile ilgili rivayetinde geçer. Es-Sabur, birini bir şeyden alıkoymak, tutmak, dayanmak, kefil olmak ve kefil vermek manalarındaki sebere kökünden türeyen ve sabir kelimesinin mübalağalı şekli olan sabur, çok sabırlı demektir. Allah'ın sıfatı olarak es-sabur, çok sabırlı, yarattığı, terbiye etip yetiştirdiği, rızık verdiği kullarının isyanlarına, itaatsizliklerine karşı aceleci olmayan, hallerini düzeltmeleri için onlara fırsat ve mühlet veren demektir. Peygamber Efendimiz, Allah'tan daha sabırlı kimse yoktur buyurmuştur. Allah suç işleyenlere mühlet verir, ancak hallerini ıslah etmeyenleri cezalandırır. Eğer onları, zalimleri hemen cezalandıracak olsaydı, onlara ceza vermekte acele ederdi. Fakat onlar için vaat edilen bir zaman vardır ki, ondan kaçıp sığınacak bir yer bulamayacaklardır buyruluyor Kehf suresi 58. ayette. Eğer Allah yaptıkları yüzünden insanları hemen cezalandırsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat Allah onları belirtilmiş bir süreye kadar erteliyor deniliyor Fatır suresi 45. ayette. Hac suresi 48. ayette ise şöyle buyruluyor. Nice ülke var ki zulmederken ona biraz mühlet vermişiz, sonra onu yakalamışızdır. Allah Peygamber Efendimiz ve

müminlerin de çok sabırlı olup acele etmemiş olmalarını ister. Allah'ın bu sıfatı Tirmizi'nin El Esmaül Hüsna ile ilgili rivayetinde geçer.

0: Güne Başlarken programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.
1: Evet efendim, gelen mesajlarımıza dönelim. Programımızın sonlarına yaklaşırken biraz evvel Antalya'dan Alparslan Bey ulaşmış ve annem için dua istiyorum demişti. Fatiha diliyorum dinleyicilerinizden demişti. Mesajımı okumanız beni ziyadesiyle mutlu etti. Allah razı olsun. Bu zamana kadar ilk kez bir radyoya mesaj gönderdim diye ikinci bir mesaj ulaştırmış. Çok teşekkür ederiz. Diyanet Radyo sizin sesinizi yansıtıyor efendim. Bu radyoda mikrofon daima sizde. Günün bu saatinde beraberce sabahı karşılarken mutlaka sözünüze öncelik veriyoruz. O sözü beraberce bereketlendirmeye gayret ediyoruz. Diyanet Radyo'nun vefakar ve sedakar sesini sözünü bizden hiç esirgemeyen dinleyicilerine selam olsun diyerek. Selamlarını ulaştıran bir diğer dinleyicimiz hayırlı, bereketli bir gün ve cuma olması dileğiyle İstanbul Tuzla'dan yazıyorum. Şu an servis güzergahında devam ediyoruz. Trafikte sizi dinlemekten mutlu oluyoruz demiş. Allah'a emanet olun diyor İdris Çelik Bey. Ve sıradaki eseri tüm dinleyicilerimize armağan ediyoruz diyor. Peki efendim, hay hay memnuniyetle. Bir diğer dinleyenimiz Mersin'den ulaşmış. Hayırlı bereketli cumalar olsun. Annemle severek dinliyoruz. Daim olsun inşallah demiş programınız. Çok teşekkürler. Amasya'dan yine isimsiz bir dinleyicimiz. Saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Huzurlu radyomuzun huzur veren sesisiniz demiş. Çok teşekkür ederim. Çok teveccüh gösteren dinleyicilerimiz var. Efendim, birlikte o huzuru bulmak dileğiyle diyelim. Diyanet radyolarında ve Diyanet televizyonumuzda.

Evet efendim, programımızın sonuna geldik. Gündem güne başlarken programını gündemle bitirelim. Bugün Türkiye'de hangi gelişmeler yaşanacak, neleri göreceğiz, birlikte izleyeceğiz ve takip edeceğiz, bir bakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Uluslararası Adalet Zirvesi'ne katılacak. Çerkezköy Kapıkule hızlı tren hattı açılış törenine iştirak edecek. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından düzenlenen ve dünyanın önde gelen Merkez Bankası başkanlarıyla üst düzey politika yapıcılarını bir araya getiren İstanbul Ekonomi Forumu son gün oturumlarıyla devam edecek. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı sanayi üretim ve inşaat maliyet endekslerini 2025 yılı hane halkı nihai enerji tüketim istatistiklerini açıklayacak.

Evet efendim, bu gündemle programımızı noktalıyoruz ve pazartesi sabahı saat 7'de tekrar Diyanet Radyo'da karşınızda olmayı umuyoruz. Pazartesi günü yine Türkiye ve dünya gündeminden bize yansıyan önemli haberlere bakacağız. Hayata dair farklı şeyler paylaşacağız ama bir de misafirimiz olacak. Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü Süreli Yayınlar ve Kütüphaneler Daire Başkanı Gülhiman Hekimoğlu hocamla Peygamber Efendimiz'in kişilik özelliklerini konuşacağız inşallah. Bugünlük, bu haftalık bizden böyle. Bu kadar diyelim. Sürçülisan ettiysek affola diyelim efendim. Sizin affınıza, güzel görüşlerinize sığınıyoruz. Güzel bir cuma günü diliyoruz. Hayırlı, bereketli olsun. Cumamız mübarek olsun. Hoşçakalın.

0: Gün başlıyor. Başlıyor. Dünyada, Türkiye'de ve hayatımızda neler oluyor? Günün gündemi, önemli haberler, kültür ve sanattan seçkiler. Sorularınız, düşünceleriniz, sözleriniz. Ve güne eşlik eden seçkin ezgiler. Haberdar olmak ve paylaşmak için günün ilk sözü sizde. Zahide Ülkü Bakiler'in sunumuyla güne başlarken hafta içi her sabah saat 7'de Diyanet Radyo'da.
1: Reklam. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

146. Gün Antlaşma Ahlakı. Ayet-i Kerime Meali. Eğer bir topluluğun antlaşmayı bozacağından endişe edersen, antlaşmayı derhal sona erdirdiğini onlara açıkça bildir. Allah ahdini bozanları asla sevmez. Enfal Suresi 58. Ayet. Hadis-i Şerif. Ubade bin Es-Samit'ten nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: kendi adınıza 6 şeyi bana garanti edin, ben de size cenneti garanti edeyim. Konuştuğunuzda doğru söyleyin, söz verdiğinizde yerine getirin. Size bir şey emanet edildiğinde onun gereğini yapın. Namusunuzu muhafaza edin. Gözlerinizi bakılması yasak olandan çevirin ve ellerinize sahip olun. Fetva. İkindi namazından sonra aşır okumak bid'at midir? Namazlardan sonra ciddi bir mazeret bulunmadığı durumlarda yerinden hemen ayrılmayıp bir süre daha zikir ve tesbihata devam etmek sünnettir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazların ardından bunun yapılmasını teşvik etmiş, bir kişi namaz kıldığı yerden ayrılmadıkça meleklerin ona dua etmeye devam edeceğini haber vermiştir. Diğer taraftan Hazreti Peygamber sabah namazından sonra Haşr suresinin son 3 ayetinin, geceleri de Bakara suresinin son 2 ayetinin okunmasını tavsiye etmiştir. Sabah namazı dışında Hazreti Peygamber'in namazlardan sonra okunmasını tavsiye ettiği özel bir aşır ya da sure yoktur. Bununla birlikte Kur'an-ı Kerim'de namazı kılıp bitirince de ayakta, otururken ve yanınız üzerinde yatarken de daima Allah'ı anın buyurulması, hem bu konuda bir genişliğin bulunduğunu hem de zikir ve tesbihatın yalnız namazla sınırlı olmadığını ifade etmektedir. Namaz dışındaki kıraat, zikir ve tesbihatta asıl olan bunları herkesin kendi başına yapmasıdır. Hazreti Peygamber dönemindeki uygulama bu yöndedir. Ancak daha sonraları tesbihatın müezzinin rehberliğinde topluca yapılması ve aşır okunması bazı ülkelerde yaygınlaşmış, günümüze kadar da uygulama bu şekilde gelmiştir. Buna göre ikindi namazından sonra aşır okunması konusunda herhangi bir rivayet bulunmamakla birlikte, zikrettiğimiz ayet ve hadisler ışığında din tarafından vacip kılınmış olduğu inancına kapılmamak kaydıyla Kur'an okunmasında bir sakınca bulunmadığı söylenebilir. Hikmetli söz. Altın ve gümüşten meydana gelmiş hazineler için didinme. Ölüm geldiğinde onlar geride kalacaktır. Sen daha hayattayken malını göndermeye, o baş belasından kurtulmaya bak. Hayırlı yerlere harca ve sevap kazan. Yusuf Has Hacip.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 9 Ekim 2026 Cuma. Hicri takvime göre 28 Rebiülahir 1448. Rumi takvime göre 26 Eylül 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Toplumun sağlam kalesi. Aile. Kadın ve erkek yeryüzünün en değerli varlıkları olarak yaratılmış, farklı niteliklerle donatılarak birbirine eş kılınmıştır. Dünya hayatının yükünü birlikte taşımaları, birbirlerine sığınıp huzur bulmaları için onlara aile olma nimeti verilmiştir. Onlar sizin için elbisedir. Siz de onlar için elbisesiniz, buyuran Rabbimiz, aile birliğini birbirimize güven vermek ve birbirimizi koruyup kollamak için var etmiştir. Ailenin, bu sağlam kalenin devamı için kadın ve erkeğiyle her fert ailesine sevgiyle, merhametle ve sadakatle bağlanmalıdır. İffetli ve onurlu bir aile hayatı sürmelidir. Yeni nesillerin de bu sağlam aile kalesinde sağlıklı ve nezih bir ortamda yetişmesini sağlamalıdır. Zira huzurlu ve bilinçli bir aile ortamında yetişen, manevi olarak desteklenen nesiller günümüz dünyasının girdaplarından korunacaktır. Fıtrata aykırı bir tahribatın hızla yayıldığı günümüzde aile sadece yeni nesiller için değil, toplumun huzuru içinde en sağlam kaledir. Bir hadis. Allah rızasını umarak ailen için yaptığın her harcamadan muhakkak ecir alırsın. Eşinin ağzına koyduğun bir lokmadan bile. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi. Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

Her çizgide zarafet. Her renkte ayrı bir hikaye. Her desende yüzyılların hatırası. Sanatın ruhla buluştuğu bir medeniyetin izlerini sürüyoruz. Gelenekten ustalığa uzanan yolda her eser bize bir hikayeyi anlatıyor. Türk İslam sanatının zarafetini anlamak

Ey yediden çiçeği, gönlümün sevinci torun. Rüzgardan, yapraktan, esmekten yola çıkmışsın. Düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. Nasip nedir, sebep nerededir? Hadi közde köpürtür kahvelerimizi, sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. Bir fidan rüzgara maruz kaldıkça acı çeker, feryat eder, pes eder. Devrilmediğini görünce ise daha da köklenir, inat eder, umut eder. Öğrenir ki hayatın özünde bin değişim tomurcuklanır, çiçeklenir. Gün gelir, herkes görür elbet. Olan biten koskoca bir bahçe olmuş, nedenler kişiyi kendi iklimine ulaştırmıştır. Ne, nedendir, nasıldır derken, yaşananlarda türlü hayırlar saklanırmış. Anla, her olan şeyin türlü sebepleri vardır. En belirsiz kederin, en ufak sarsıntının, en sessiz değişimin derinliklerinde bu sebepler, görünmez bağlar örüp durur. Evren, zamanın içinde ucu bucağı görünmeyen muazzam bir saat mekanizması misali işler durur. İnsan çoğu zaman sonucu görür, değişime şaşırır. Oysa nehrin akışında upuzun sebepler zinciri birbirine ulanmıştır. Rastlantı değildir hiçbir şey. Zarif bir nizamın parçaları yavaş yavaş tamamlar birbirini. İnsan insanda güzelleşir. Gönüller birbirine düğümlenir. Başına gelen gamla keder seni büyütmek, içindeki cevheri aydınlatmak içindir. Başarı öyküleri alın teriyle yazılır. Sabrın gümüş telleriyle örülür. Bil ki hiçbir yangın kıvılcım olmadan çıkmaz. Hiçbir gözyaşı damlası kalpteki derin sızıları uyandırmadan akmaz. Çareler çilelerin yumağına sarılır. Sır içinde sır durur. Kör olma, iyi bak. Tesadüf değildir yaşamak. Deva çiçeğin kökündeyse yapraklarına da uğrayacak muhakkak. Karmaşalardan sıyrılıp gönül limanına sakince eriş. Anlam ve sebepleri tane tane oku. Her yaprağı titretecek rüzgar başkadır ve her rüzgarın iz bıraktığı yerler bambaşkadır. Yaprağın hikayesini düşün en iyisi. Tomurcukken rüzgarın nefesiyle gelişir, sonra dalın süsü, meyvenin gölgesi oluverir. Zaman geçer, mevsimler değişir, rengi sararır, solar, sonunda kurur. Aynı rüzgar onu bu kez savurur, yönünü tayin eder. Kendi iradesinin eseri olmayan bu sürüklenişin adı sonbahar konur. Kah tepeleri aşar, kah yapraktan kurulan tepelere katılır. Rüzgarla yaprağın anlattığı mevsimler insan ömründe de seyreder gider. İşte böyle iki gözüm torun, yaz bir kenara. Rüzgar esmeyince yaprak kıpırdamaz.

Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Şu adamların haline bak. Ne kadar zayıf oldukları ortada. Belki yiyecek ekmekleri, içecek suları bile yok. Hem Allah'ın Resulü bu insanlara yardım edilmesi gerektiğini söylemedi mi?
1: Evet, söyledim.
0: Onun yardım edin dediği insanları geri mi çevirelim? O zaman Allah Resulü'nün arkadaşları olmaya nasıl layık olabiliriz? Allah'ın rızasını nasıl kazanabiliriz?
1: Seni gördüm. Ne yaptığını da gördüm. Sen cömert bir adamsın. Ömrün bereketlensin. Gönlün göğün maviliği gibi genişlesin.
2: Onu gördüm. Onu işte. Allah'ın Resulünü.
3: Haşim oğullarını mı doyurmaya gidiyorsun Hakim?
1: Bu halam Hatice'nin yemeğidir Ram. Onu aç bırakamam.
4: Bir deri bir kemik kalmışlar zaten. Ne zamana kadar böyle aç kalacaklar? Kaç yıl daha sürecek bu? Kaç yıl daha dayanabilirler ki buna?
3: İsterse vadinin taşlarını yesinler. Hiç umurumda değil.
1: Bana engel olamazsın Amr. Çekil yolumuzdan.
3: Bu yiyecekleri onlara götürmeyeceksin.
4: Yettin artık.
3: Bırak beni. Bırak beni.
4: Nasıl vurdum ama? Baba. Baba gördün mü nasıl vurduğumu?
3: Şşt, sessiz ol biraz. Bu kadar gürültülü olursan hiçbir hayvana avlayacak kadar yaklaşamazsın.
4: Haklısın.
3: Çölde hayatta kalmak istiyorsan kum gibi olmalısın. Sessiz olmalı, beklemeyi bilmelisin. Rüzgarla hareket etmelisin. O estiğinde esmeli, o durduğunda durabilmelisin.
4: Kum gibi öyle mi?
3: Öyle. Görmeli ama görülmemelisin. Duymalı ama duyulmamalısın. Eğer kum tanesi olabilirsen
4: kimse seni göremez ve avlayamaz.
3: Gözlerini iyi aç, kulaklarını da, ama ağzını sımsıkı kapat.
5: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her gün saat 10.30'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Siz benden canımdan çok sevdiğim yeğenimi alıp onu öldüreceksiniz. Bense sizin adamınızı besleyeceğim, öyle mi? Bunun akıl alır bir tarafı var mı?
2: Ebu Talip, vallahi kavmin sana çok insaflı davrandı.
1: İnsaf bunun neresinde?
2: Onlar seni hoşlanmayacağın bir şeyden kurtarmaya çalışıyor. Ama sen kabul etmiyorsun.
1: Artık ok yaydan çıktı. Muhammed'i korumaya ant içtik. Bizimle çarpışmayı göze alabiliyorsanız haydi davranın.
3: Ne yaptın sen?
4: Muhammed'e yaptıklarını duydum. Korkak. Gücün ona yetiyor değil mi? Ben de onun dinindenim. O neyi iddia ediyorsa ben de onu iddia ediyorum. Hadi bakalım. Gücün yetiyorsa bana da sataş.
3: Siz onu diğer Araplarla baş başa bırakır, araya girmezseniz iyi edersiniz. Onlar buna galip gelirse istediğiniz olur. Yok, eğer o Araplara galebe çalarsa da siz kazanırsınız.
5: Ey Velid'in babası, gerçekten o seni büyülemiş. Biz seni niçin gönderdik, sen ne yaptın?
6: Müşrikler Hazreti Muhammed'in davasından vazgeçmeyeceğini anlamışlardı.
0: 12. Bölüm.
6: Müşriklerin Müslümanlar üzerindeki baskısı sürüyor. Özellikle köleler akla hayale gelmez işkenceler görüyorlardı. Bunlardan biri olan Habbab bin Eret bir demirci ustasıydı. Zanaatıyla sahibine iyi para kazandırırdı. Sahibi olan kadın onun Müslüman olduğunu öğrendiğinde ateşte kızdırdığı demirlerle Habbab'ın sırtını dağlamış ve ömrünün sonuna kadar geçmeyecek izler bırakmıştı. Habbab bir gün arkadaşlarıyla beraber peygamberimize gelerek durumunu arz etti.
7: Ey Allah'ın Resulü, bizim için Allah'tan yardım dileyemez misin? Bunların zulmünden kurtulmamız için Allah'a dua edemez misin?
6: Resulullah ashabının bu durumuna çok üzülüyordu. Onlara sebat göstermeleri için şöyle dedi. Sizden önceki ümmetler içinde öyle mazlum kişiler vardı ki, müşrikler tarafından yakalanır, onun için yerde bir çukur kazılır, o kişi o çukurun içine gömülürdü. Sonra büyük bir testere getirilir, onun başı üzerine konulurdu da başı iki kısma ayrılırdı. Bir başkasının da demir taraklarla etinin altındaki kemiği ve sinirleri taranırdı da bu işkenceler o mümini dininden çeviremezdi. Allah'a yemin ederim ki bu din kesinlikle tamamlanacaktır. Öyle ki biniti üzerinde bir kimse tek başına San'a'dan Hadremevt'e kadar gidecek de Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayacaktır. Fakat sizler acele ediyorsunuz. Müşrikler sundukları uzlaşma tekliflerini kabul etmeyen peygamberimizi yeni bir görüşme yapmak üzere davet ettiler. Ümeyye bin Halef sözü aldı.
8: Ey Muhammed, sana sunduğumuz teklifleri kabul etmedin. İsteğin liderlikse lider yapalım. Paraysa istediğin miktarı verelim dedik, reddettin. Şimdi senden başka bir şey isteyeceğiz. Bunu yaparsan sana inanırız.
6: Peygamberimiz bu konuşmanın hayırla sonlanacağını düşünerek umutlanmıştı. Ne diyecek diye beklerken Ümeyye şöyle dedi.
8: Biliyorsun, yaşadığımız yer suyu az, geçimi zor bir şehirdir. Seni bize gönderen Rabbine yalvar da bize sıkıntı veren şu dağları kaldırsın. Şehrimizi dümdüz bir ova haline getirsin. Burada bizim için bereketli ırmaklar akıtsın. Ha, geçmiş babalarımızdan bir kısmını da diriltsin. Bunlardan biri de Kusay bin Kilab olsun. O doğruluğuyla bilinen ulu bir kişiydi. Ona soralım.

0: bakalım dediklerin doğru mu yoksa asılsız mıdır? Eğer o seni tasdik ederse senin peygamber olduğuna kanaat getiririz.
1: Peygamberimiz, ben ne böyle bir şey talep ederim ne de siz bunu görseniz inanırsınız. Ben Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Söylediklerimi kabul ederseniz dünyada da ahirette de karlı çıkarsınız. Reddederseniz bana sabretmek düşer dedi.
0: Ey Muhammed, o zaman seni tasdik edecek bir mucize getir bize. Rabbine dua et, senin yanında bir melek göndersin. Ayrıca senin için bağlar, bahçeler, köşkler, altından ve gümüşten hazineler yaratsın. Madem peygambersin, çarşılarda bizim gibi rızık için dolanıp durma.
2: Madem peygambersin, çarşıda bizim gibi dolanıp durma.
0: Muhammed, bak aklıma ne geldi. Biz meleklere taparız. Onlar Tanrı'nın kızlarıdır. Melekler gelip de seni tasdik ederse sana inanırız.
1: Peygamberimiz, ben böyle mucizeler göstermek için gönderilmedim. Dediklerimi yaparsanız sizi cennetle müjdelemek, inkar ederseniz de cehennemle korkutmak için gönderildim dedi.
3: Cehennem mi dedi? Rabbin bizi azap mı edecek?
4: Hadi o zaman Rabbim bizi dediği gibi cezalandırsın.
5: Göğü üzerimize parça parça düşür.
3: Ya da nasıl isterse öyle yapsın.
4: Bunlar olmadıkça sana inanacak değiliz.
1: Peygamberimiz, bu bana ait bir iş değildir. Allah size dilediğini yapar dedi. Ebu Cehil atıldı.
5: Ey Muhammed, Rabbin seninle oturup konuştuğumuzu biliyor mu? Şu söylediklerimizi duyuyor mu? Hiç sanmam. Biz bunları bir adamdan öğrendiğini ve söylediğini düşünüyoruz. Rahman dediğin de bu adam değil mi? Vallahi biz buna asla inanmayız. Rahman adındaki bir adama da tapacak değiliz. Seninle uzlaşmaya çalıştık ama yine kabul etmedin. Bu yolda ya sen ya biz yok olup gidinceye kadar mücadele edeceğiz.
6: Ey Muhammed, eline bir merdiven alarak gökyüzüne çıkıp oradan senin söylediklerini doğrulayacak 4 melek getirmedikçe sana asla inanmayacağım. Getirsen de inanacağımı sanmıyorum ya.
1: Bu cümleleri söyleyen peygamberimizin halasının oğlu Abdullah'tı. Yakın bir akrabasından bu sözleri duymanın verdiği üzüntüyle o ortamı terk etti. Müşrikler doğru yolu bulmak için çabalamıyorlar, yalnızca içlerindeki kini kusuyorlardı. Müşrikler bir gece Darun Nedve'de toplanarak bu meseleye kesin bir çözüm bulmaya karar verdiler. En iyi çözüm Hazreti Muhammed'i ortadan kaldırmaktı. Fakat onun öldürülmesi demek kabileler arasında çıkacak büyük bir savaş demekti. Bu riski göze alabilecek bir yiğit gerekiyordu. Ebu Cehil sözü aldı.
5: Artık yeter. Ne yapsak bu adamı geri döndüremiyoruz. Bir adamın isteyebileceği her şeyi teklif ettik. Her şeyi. Daha ne istiyor? Derdi aramızda kargaşa çıkartmak. Babayı oğla, kardeşi kardeşe düşürmek. Bunun tek bir çözümü var. Onu yok etmek. Ama bunun için cesur biri lazım. Onu öldürecek kişiye benden 100 kızıl deve ve istediği kadar altın var.
3: İyi de buna kim cesaret eder?
4: Ebu Talip geçen gün meydan okumadı mı?
3: Sadece öldürenle kalmaz. Onun tüm kabilesini de cezalandırırlar.
7: Ben yaparım. Muhammed'i ben öldürürüm.
5: Ömer bin Hattab. Böyle bir cesareti de ancak sen gösterirdin. Senin gibi gözü pek delikanlıları her zaman sevmişimdir.
3: Tek başına mı öldürecek?
4: Bu kadar cesaretli olduğunu tahmin etmezdim.
5: Ömer, senin bu yeni yetmelere olan düşmanlığını bilmeyenimiz yok. Kureyş'in en güçlü, en cesur adamlarındansın. Hadi şu beladan kurtar bizi.
4: Hadi görelim seni Ömer.
3: Bu işi yapsan yapsan sen yaparsın.
1: Ömer o zaman 33 yaşındaydı. Deli doluydu. Öfkelendiği zaman önünde hiçbir şey duramazdı. Verdiği sözü tutmak için kılıcını kuşandı, Kabe'yi tavaf ettikten sonra Safa tepesine doğru yola çıktı. Peygamberimiz ve ashabı buradaki Darul Erkam'da toplanıyorlardı. Ömer'in hayatında iki yüzlülük hiç olmamıştı. Muhammed'i öldürecekse bunu gizliden yapmayacaktı. Gidecek ve gerekirse etrafındakilerle çarpışacak, onu yok edecekti. Yolda Nuaym'a rastladı.
8: Ömer böyle kılıcını kuşanmış nereye gidiyor? Çok da öfkeli. Yoksa Resulullah'ın yanına mı gidiyor? Onu durdurmanın bir yolunu bulmalıyım.
9: Ayrola Hattaboğlu, nereye böyle?
7: Arapların arasına tefrika düşüren Muhammed'in vücudunu ortadan kaldırmaya gidiyorum. O bizim ilahlarımıza dil uzattı.
9: Vallahi sen çok zor bir işe kalkışmışsın. Muhammed'in arkadaşları onun etrafında pervane gibi dolaşıyor. Farz et ki bu işi becerdin. Akrabaları seni yeryüzünde bırakırlar mı?
7: Birinin bunu yapması gerek. Beni öldüreceklerinden korkarak onun istediğini yapmasına izin mi vereyim? Sen de mi Muhammed'den yana oluyorsun?
9: Ömer.
7: Yoksa sen de mi atalarının dininden döndün?
9: Sen beni bırak. Evvela kendi ailene bak.
7: Ne diyorsun sen?
9: Kız kardeşin Fatıma ile eşi Saad Müslüman oldular.
7: Bu nasıl olur? Nasıl böyle bir işe kalkışırlar? Hattaboğlu Ömer'in kardeşi ve eniştesi din değiştirmiş ha? Önce onlara hesap soracağım.
9: Sakin ol biraz. Bu ne öfke?
7: Çekil önümden.
9: Allah Saad ve Fatıma'nın yardımcısı olsun. Durdurmasaydım doğrudan Resulullah'ın yanına gidecekti. Şimdi en azından önlem alabiliriz. Gidip haber vereyim.
1: Ömer hiddetle kız kardeşinin evine gitti. Kapıyı yumruklamaya başladı. Habbab bin Eret içeride Kur'an okuyor, kardeşi ve eniştesi onu dinliyordu.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Taha.
7: Açın kapıyı. Açın çabuk.
11: Abim geldi. Çok öfkeli.
12: Ne yapacağız?
11: Habbab, sen şuraya saklan hadi.
12: Tamam, geçiyorum hemen.
11: Abi, hayırdır bu ne biçim kapı çalma?
7: Çekil önümden.
11: Abi ne oluyor?
7: Bir ses duydum. O neydi?
11: Kendi aramızda konuşuyorduk.
7: Hayır, o Muhammed'in sözlerine benziyordu. Sizin de din değiştirdiğiniz doğru mu?
13: Ömer, gerçek dinin senin dininden başkası olduğunu hala göremedin mi?
7: Ne dedin? Dur. Bir daha söyle. Dur,
12: yapma.
7: Al
12: yapma.
7: Sana. Al bakalım.
12: Fatıma. Ne yaptın sen?
11: Ne duymak istiyorsun Ömer? Gerçekleri mi? Sana söyleyeyim. Biz Müslüman olduk. Allah'a ve Resulüne iman ettik. Hadi elinden geleni yap. Bizi döndüremeyeceksin.
7: Fatıma. Sana zarar vermek istememiştim.
11: Her şeyi yumruklarınla çözebileceğini zannediyorsun. Şu adam sana ne yaptı?
7: Okuduğunuz şeyler size nasıl böyle tesir edebiliyor? Biraz önce okuduğunuz o sayfayı bana verin de Muhammed'e gelen bu şeye bir bakayım.
11: Ona zarar vermeyeceksen ve hakarette bulunmayacaksan veririz.
7: Korkmayın. Bir şey yapmayacağım. Sadece okuyacağım. Sonra da size teslim edeceğim.
11: Habbab, gelebilirsin. Korkma.
7: Habbab, senin olduğunu tahmin etmeliydim.
11: Seni hiddetli görünce onu saklamıştık abi.
7: Duyduğum ses sana aitti değil mi? Elindekine bakmama müsaade eder misin?
1: Ve Ömer eline aldığı sayfadaki ayetleri okumaya başladı. Okudukça fikirleri değişiyor, içini tatlı bir sıcaklık sarıyordu.
7: Bu ne hoş, ne şerefli bir kelam. Bu kelamdan daha güzeli olamaz.
14: Müjde ya Ömer. Resulullah'ın duasının senin hakkında gerçekleşeceğini umuyorum.
7: Ne duası?
14: Kulaklarınla duydun. Dün gece şöyle dua ediyordu. Ya Rabbi, İslamiyet'i ya Ebul Hakem bin Hişam'la ya da Ömer bin Hattab'la kuvvetlendir.
7: Öyle mi? O şimdi nerede?
14: Ona bir zarar vermeyeceğine yemin edersen sana yerini söylerim.
7: Allah adına ant veriyorum. Ona bir zarar vermeyeceğim.
1: Kureyş'in en

0: cesur, en korkusuz gençlerinden olan Ömer'in kalbi yumuşamış, okuduğu ayetlerin Allah kelamı olduğuna kanaat getirmişti. Allah Resulü'nü öldürmek üzere harekete geçmişti, ancak bu yolun sonu bambaşka bir yere çıkıyordu.
1: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

0: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. İstanbul'da kısmen çöken 7 katlı binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Binanın enkazında 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada da arama kurtarma çalışmalarının son vatandaşın cansız bedenine saat 6.15'te ulaşılmasının ardından sona erdiği bildirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yürütülen fon soruşturmasına ilişkin yapay zeka desteğiyle 187 milyar liralık haksız kazancın tespit edildiğini, önceden haber alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiğini ve TMSF'nin bu paraların iadesi için harekete geçtiğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran Savaşı'ndaki kayıp listesi ortaya çıktı. ABD Kongre Araştırma Servisi'nin güncel raporuna göre Şubat ayından bu yana İran'a yönelik operasyonlarda en az 81 ABD askeri hava aracı kaybedildi veya hasar gördü. Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Suudi Arabistan'da görevlendirilmesi planlanan Mehmetçiğin asli görevi ne olacak? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, meclisten tezkere onayı bekleyen Mehmetçiğin görevi için net konuştu. Türkiye, başka bir ülkenin toprağına asker gönderip orada bir saldırı yapmayacak, dedi. İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik 3. yılını dolduran soykırımı ateşkes ihlalleri gölgesinde devam ediyor. İsrail, Han Yunus'taki çeşitli bölgeleri hedef aldı. Saldırılarda yine can kayıpları oldu, çok sayıda yaralıysa hastanelerde tedavi altına alındı. Soykırımın seneye devriyesinde hem Türkiye hem de dünyanın çeşitli bölgelerinde İsrail'e öfke protestoları gerçekleştirildi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus bekleniyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İstanbul 23, İzmir 27, Antalya 28, Eskişehir 24, Trabzon 22, Erzurum 16, Gaziantep 25 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 38, Medine 41, Kudüs 28, Lefkoşa 29, Girne 28, Saraybosna 17, Gümülcine 22 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Hüsnü Hal. İnsan sürekli bir arayış içinde, durmadan arıyor. Kuytu ormanlarda, derin mağaralarda geziniyor. Dağların zirvesine çıkıyor, bulutların ötesine bakıyor. Başka gezegenlere ulaşıyor, uzayda dolaşıyor. Buldum dediğinde, bulduğunun aradığı olmadığını fark ediyor. Aramanın telaşı ve bulmanın heyecanıyla bazen ne aradığını unutuyor. Aramayı bıraktığında bu kez kendini de kaybediyor. İnsan merakının peşinden, aradığının ardından koşarken bazen kendini de kaybediyor. Öyle ki dursa düşecek ama koşsa da bir yere varamayacak hale geliyor. Nedir arayışı bu kadar ısrarla sürdürmesinin nedeni? Çok kıymetli olsa gerek. Arı kovanını, çiçek toprağını, kan damarını arıyor. Bir bulsa bal yapacak, kök salacak, hayat olacak. Bir şeyler dokunması lazım insanın kalbine. Bir şeyler duymalı ve bir şeyler gelmeli diline. İlahi bir nefes değmeli, bezmi elesten bir ses gelmeli ve verdiği sözü tekrar etmeli. Kalu bela, evet Rabbimizsin demeli. İnsan verdiği sözü arıyor. O kadar kıymetli bir hazineye tanık olmuş ki, ondan uzak kalmanın huzursuzluğu, insanı dağ tepe, ova dere gezdirip duruyor. Kayboluşlarının nedeni bu. Ruhuna sımsıkı sarmalanmış olanı dışarıda arıyor. Sırtında taşıdığını uzakta sanıyor. İnsan daha çok gezecek, okyanuslar aşacak, koca bir çöl geçecek ve en sonunda başladığı yere geri dönecek. İşte o zaman fark edecek ve o zaman bilecek. Milyonlarca adım kendime dönebilmek içinmiş meğer diyecek.

0: demek o sensin. Kitaplarda müjdelenen sensin demek. Eğer kavminin seni dışlayacağı zamana yetişirsem sana yardım edeceğim.
1: Ama nasıl olur? Bir tek ilah bütün mahlukatı nasıl kuşatır? Onları idare etmeye nasıl yeter?
2: Ey Allah'ın Resulü, hoş geldin. Meclisimizi şereflendirdin.
3: Muhammed, ah Muhammed. Nasıl bu kadar çok seviyorlar seni? Nasıl bu kadar saygı duyuyorlar sana?
1: Demek korkuyorsun. Ellerin mi kırık senin? Kılıç tutamayacak halde misin?
3: Yok, hayır, ondan değil.
1: Ya neden o halde? Dizlerin mi tutmuyor? Kalbin mi titriyor? Ha? Neden?
3: Tamam, tamam. Savaşacağım.
1: Heh, şöyle.
2: Ebu Azze'yi getirdik ey Allah'ın Resulü.
3: Lütfen acı bana Muhammed. Merhamet diliyorum senden Muhammed. Merhamet. Bana da acı. Kızlarım için acı. Biliyorum acırsın sen. Sen bizler gibi değilsin. Yalvarırım. Beni affet, affet.
1: Hikayeler ve hadisler.

0: yeni bölümleriyle yakında sizlerle.
1: Aşr-ı Şerif az sonra.

Aşrı Şerif, Bünyamin Topçuoğlu. Rahat Suresi 19 ila 26. ayetler.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu bilen kimse, onu bilemeyen kör gibi olur mu? Bunu ancak akıl sahipleri anlar. Onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getiren ve sözleşmeyi bozmayanlardır. Onlar Allah'ın riayet edilmesini emrettiği haklara riayet eden, Rablerine saygı besleyen ve kötü hesaptan korkanlardır. Onlar Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli olarak ve açıktan Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır. Bu sonuç da Adn cennetleridir. Atalarından, eşlerinden ve çocuklarından iyi olanlarla beraber oraya girerler. Melekler de her bir kapıdan yanlarına girerler ve şöyle derler: sabretmenize karşılık selam sizlere. Dünya yurdunun sonucu olan cennet ne güzeldir. Allah'a verdikleri sözü pekiştirilmesinden sonra bozanlar, Allah'ın korunmasını emrettiği şeyleri, akrabalık bağlarını koparanlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar var ya, işte lanet onlara. Yurdun kötüsü cehennem de onlaradır. Allah rızkı dilediğine bol verir, dilediğine de kısar. Onlar ise dünya hayatıyla sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Haşr-ı Şerif. Davut Kaya. Maide Suresi 87 ila 92. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve güzel şeyleri haram saymayın. Sınırı da aşmayın. Allah sınırı aşanları sevmez. Allah'ın size verdiği helal ve temiz rızıklardan yiyin ve iman etmiş olduğunuz Allah'ın yasaklarından sakının. Allah sizi kasıtsız olarak yaptığınız yeminlerden ötürü sorumlu tutmaz. Fakat bilerek ettiğiniz yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar. Bunun da kefareti ailenize yedirdiğinizin ortalama seviyesinden 10 fakire yedirmek yahut onları giydirmek ya da bir köle azat etmektir. Buna imkanı olmayan ise 3 gün oruç tutmalıdır. Yemin ettiğinizde bozarsanız yeminlerinizin kefareti işte budur. Yeminlerinize bağlı kalın. Allah ayetlerini sizin için bu şekilde açıklıyor ki şükredesiniz. Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar, fal okları, şeytan işi iğrenç şeylerdir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan, içki ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi? Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin ve tedbirli olun. Eğer yüz çevirirseniz, bilin ki elçimizin görevi açık biçimde tebliğ etmekten ibarettir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: spotu.
1: 112.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hastalar yollayın. Sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112. Kamu spotu.

Aşr-ı Şerif. Emrullah Akbaş. Bakara Suresi 136 ila 141. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz Allah'a ve bize indirilene, keza İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilenlere, yine Musa ve İsa'ya verilenlere ve bütün peygamberlere, Rableri tarafından gönderilenlere inandık. Onlar arasında ayrım yapmayız. Biz ona teslim olmuşuzdur, deyin. Eğer onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa, kesinlikle doğru yolu bulmuş olurlar. Fakat eğer yüz çevirirlerse, bilesin ki bir ayrılıkçılığın içindedirler. O takdirde artık onlara karşı Allah sana yeter. O işitendir, bilendir. Allah'ın boyasıyla boyandık. Kim boyası bakımından Allah'tan daha güzeldir? Biz yalnız ona kulluk ederiz, deyin. De ki, Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbiniz olduğu halde, onun hakkında bizimle tartışmaya mı kalkışıyorsunuz? Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size aittir. Biz ona gönülden bağlanmışızdır. Yoksa siz İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunların Yahudi yahut Hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki, siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı? Allah katından gelmiş olup kendinde bulunan bir tanıklığı, bilgiyi insanlardan gizleyenden daha zalim kim vardır? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Onlar bir ümmetti, gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların yaptıklarından sorguya çekilecek değilsiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.

Cenab-ı Hak cümlemizden razı olsun. Cenab-ı Hak cümlemizi içinde bulunduğumuz bu mübarek cuma gününün feyzine, bereketine, faziletine nail eylesin. Aziz kardeşlerim, insanlık tarihinin ne kadar zamandır devam ettiği elbette tam olarak bilinemiyor. Fakat şunu Kur'an'ın beyanıyla yakinen biliyoruz. İnsanoğlunun elinin, emeğinin inşa ettiği ilk şeyin ne olduğu hakkında Kur'an'ın bir beyanı var. Bunu biliyoruz. Kur'an'ın beyanına göre dünya üzerinde inşa edilen ilk yapı Mekke-i Mükerreme'de bulunan Kabe-i Muazzama'dır. Nitekim Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde "İnne evvele beytin vud'a lin-nasi lellezî bi Bekke'te mübâraken ve huden lil-âlemîn" buyuruyor. Yani insanlar için yeryüzüne konan, yeryüzünde inşa edilen ilk yapı, ilk ev Mekke'deki Kabe'dir. Kabe-i Muazzama'dır buyuruyor Cenab-ı Hak. Demek ki Hazreti Adem aleyhisselam cennetten çıkarılıp dünyaya indirildiğinde ilk yaptığı şey bir mescit inşa etmek olmuş Hazreti Adem'in. İlk yaptığı şey. Bilemiyorum, belki Kabe'nin temelleri kazılsa Hazreti Adem'den bir hatıra bulmamız belki mümkün olabilir. Değerli kardeşlerim, İbrahim aleyhisselam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin benim atam, ceddim diye andığı İbrahim aleyhisselam aslında Türkiye'mizin içinde bulunduğu topraklardan hareket ederek o dönemde hiçbir insanın yaşamadığı çorak ve kurak bir vadi olan bugünkü Mekke'ye gidiyor. Kimle beraber? Yanında bildiğimiz gibi Hacer validemiz var. Siyahi bir kadın olduğu söylenir. İbrahim aleyhisselam'ın eşi Hacer validemiz var ve yeni doğmuş oğlu İsmail aleyhisselam, o çorak susuz vadide bir başınalar neredeyse. Kimsecikler yok. Hatta biliyorsunuz Hacer validemiz İsmail'in susuzluktan kıvrandığını gördüğü zaman acaba buralardan gelip geçen birileri görür müyüm diye Safa ile Merve arasında koşturup duruyor. O derece kimsesiz. Ancak o kimsesiz kurak toprak parçası üzerinde İbrahim aleyhisselamın oğlu İsmail ile yapmayı düşündüğü

şey de bir mescit inşa etmek oluyor. İbrahim Aleyhisselam da tıpkı babası Adem gibi kurak, çorak ve susuz o vadide Cenab-ı Hakk'ın emriyle Adem'den kalan temeller üzerine Kabe'yi inşa etmeye başlıyorlar. Ve Kabe-i Muazzama Adem'in Aleyhisselam'ın temelleri üzerinde yükseliyor böylece. Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin hayatına baktığımız zaman onun da tıpkı ilk insan Hazreti Adem gibi ceddi atası İbrahim aleyhisselam gibi onun da Mekke'den Medine'ye hicret ettiği sırada konakladığı yerlerde yaptığı ilk şeyin birer mescid inşa etmek olduğunu görüyoruz. Nitekim hepimiz biliyoruz ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicreti sırasında bir süre konakladığı Medine'ye oldukça yakın bir mevki olan Kuba'da bir mescit inşa ediyor. Halbuki orası aslında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin daha uzun bir süre konaklamayı düşündüğü bir yer değil. Ama buna rağmen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada bir mescit inşa ediyor. Hicretine devam ettiği sırada Cuma namazı vakti giriyor. Kuba ile Medine arasında yer alan Ranuna Vadisi'ne geldiğinde Cuma namazı vakti girdiğini fark ettiğinde de yine o vadide de Cuma namazı kılarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orayı da mescit kılıyor. Ve nihayet Medine'ye varıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hepimizin bildiği gibi bir süre Ebu Eyyub el-Ensari, bugün İstanbul, yani daha eskiden İstanbul surlarının dibinde ama şimdi de artık İstanbul'un içi Eyüp Sultan'da metfun bulunan Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri'nin evinde misafir edilirken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Medine'deki hayatına bir mescid inşa ederek başlamayı tercih ediyor. Mescid-i Nebevi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye hicretinin daha ilk günlerinden itibaren inşa edilmeye başlanıyor. Aziz kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti İbrahim'den, Hazreti İbrahim'in Hazreti Adem'den tevarüz ettiği bu gelenek aslında bütün Müslüman topluluklar tarafından paylaşılan bir teamül haline dönüşüyor. Ecdadımız da bunun dışında değil. Ecdadımız da ayağını bastığı, ikamet etmeyi düşündüğü, fethettiği her yerde ilk iş olarak bir mescid inşa etmek oluyor. Aslında bu yöneliş, bu eğilim, bu temayül değerli kardeşlerim bizimle sınırlı değil. Yani bizim dışımızdaki topluluklarda, bizim dışımızdaki inançlara mensup milletler de
Onlar da aynı tavrı göstermişler ve bulundukları yerde başlarını sokacak evini, barkını neredeyse tamamlamadan önce yüce yaratıcıya ibadet edecekleri mekanlar inşa etmeyi tercih etmişlerdir. Aslında baktığımız zaman bu biraz garip gelebilir. Yani insan daha başını sokacağı bir yer temin etmeden, doğru dürüst bir yer temin etmeden neden bir mabet inşa etsin ki? Yani derdi nedir? Aziz kardeşlerim, bunun sebebi, pek çok sebebi olabilir ama önemli sebeplerinden bir tanesi de şudur. Aziz kardeşlerim, bir insanın barınma ihtiyacı ne kadar hayati ise, beslenme ihtiyacı ne kadar önemli ve vazgeçilemez ise, insanın ibadet etme ve ibadet ederek ruhunu doyurma, ruhen var olma ihtiyacı da o derece önemlidir. Hatta eskilerimiz, yani insanlar, eski insanlar barınma ve beslenme ihtiyacından daha öncelikli bir ihtiyaç olarak görmüşlerdir. Ve bir yere varır varmaz harala gürele hemen derhal bir mabet inşa etme işine koyulmuşlardır. Mabet dediğimiz mekan, değerli kardeşlerim, bir yandan insanın ruhunu besleyen, insanın insan olarak manevi bir takım duygularının tekamül etmesini sağlayan bir mekan olması yanında, insanlar bir araya gelmeyi tercih etmişlerdir. Yani bir yandan ya yüce yaratıcıya ibadet etme ihtiyacı var ama diğer yandan da insanoğlu hepimizin söyleye geldiği gibi sosyal bir varlıktır. Yani evlilik yoluyla, çeşitli sebeplerle veya her vesileyle bir araya gelmeyi isteyen, bir araya gelme vesileleri meydana getiren bir varlıktır insan. İşte insanların belki günümüzde sosyal hayatın imkanlarının gelişmiş olması sebebiyle bir araya gelme şartları ve imkanları çok çeşitlenmiş olabilir ama eskiden insanların en fazla bir araya geldikleri mekanlar daima mabetler ola gelmiştir değerli kardeşlerim. Bundan dolayı bütün toplumlarda tarih boyunca mabet evlerden, barınaklardan daha önemli görülmüştür. Tarih boyunca böyledir. Ve günümüzde de hala bu hakikat geçerliliğini sürdürmektedir aziz kardeşlerim. Baktığımız zaman dünyanın herhangi bir yerinde, ister Afrika'ya gidelim, ister çok gelişmiş, sanayileşmiş memleketlere gidelim, İster doğuya gidelim, ister batıya, ister kuzeye, ister güneye. İnsanın sanatının ve emeğinin en mükemmel bir şekilde yansıdığı yapılar mabetlerdir. Afrika kabileleri içerisinde o kabile mensuplarının kaldığı o derme çatma kulübelerden çok daha nitelikli mekanlardır Afrika'da.

Türkiye'mizde zaten öyledir. Sanayileşmiş ülkelerde de böyledir. İnsanoğlu en büyük becerisini, maharetini, sanatını, estetiğini, inceliğini en fazla mabetlere yansıtmaya çalışmıştır. Bundan dolayı nereye giderseniz gidin, gezebileceğiniz, görebileceğiniz en müstesna mekanlar mabetlerdir. Müslüman ülkelerde camilerdir, Hristiyan ülkelerde kiliselerdir, sinagoglardır, tempellerdir, her neyse adı. Değerli kardeşler, mabet insanoğlu için tarih boyunca o kadar önemli olmuştur. Aziz kardeşlerim, bizler için de öyledir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Mübin'inde mescitlerin sadece kendisine özgü olduğundan bahisle وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا. Mescitler yalnızca Allah'a özgü yerlerdir ve oralarda Allah'tan başkasına ibadet edilmez. Orada Allah'tan başkasına dua edilmez. Orada Allah'tan başkasına kulluk edilmez. Değerli kardeşlerim, bizim açımızdan camiler elbette ki ilk ve birincil misyonu ibadet mekanları olmasıdır. İbadet mekanları. Camilerde minarelerden yükselen ezan-ı Muhammedi müminleri günde 5 defa Cenab-ı Hakk'ın huzuruna davet ederek insanları camilere çağırır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashab-ı kiramın hayatına baktığımız zaman aziz kardeşlerim, müminlerin namazlarını öncelikle ve ehemmiyetle camilerde ifa ve eda etmelerinin esas olduğunu görürüz. Günümüzde özellikle Türkiye'mizde tabii yine hamd ile şükür ile karşılıyoruz hiç şüphesiz ki. Cuma namazlarında camilerimiz elhamdülillah lebalep doluyor. Son zamanlarda cuma namazlarında da camilerimizde kısmi boşalmalar meydana geldiğini görmekten de ciddi üzüntü duyuyoruz. Ama camilerin doluluğu açısından cuma namazlarını tatminkar görebiliriz. Bayram namazları ise cuma namazlarından daha iyi, daha tatmin edici. Camilerimiz içleriyle lebalep dolu olduğu kadar bahçeleriyle, üst katları, alt katlarıyla ve müştemilatıyla hamdolsun müminlerin doldurduğu mekanlar durumunda. Bunu şükürle ve hamd ile karşılıyoruz. Rabbim gönüllerimizi camilerden eksik eylemesin inşallah. Ancak mesele vakit namazlarına geldiği zaman aziz kardeşlerim, cuma ve bayram namazlarında camilerin doluluğuyla birlikte hissettiğimiz o coşku, o gurur ne yazık ki yerini terk ediyor. Yani vakit namazlarında maalesef camilerimiz oldukça yetim ve öksüz aziz kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim müminlerin cami ile ilişkisini şöyle ifade ediyor. Estaizu billah.
اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهِ İlâ ahir-i ilahe. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak Kur'an-ı Mübin'inde, camileri, mescitleri ancak ve ancak Allah'a iman edenler, ahiret gününe iman edenler, namazlarını dosdoğru kılanlar ve zekatlarını da bir hakkın veren ve Allah'tan başka hiç kimseye boyun eğmeyen, korkmayan insanlar imar ve inşa edebilirler diyor Cenab-ı Hak. Aslında burada Cenab-ı Hak müminlere iltifat ediyor. Yani ciddi bir iltifat ifadesi bu. Yani camilere öyle herkesin meyledemeyeceğini, camileri inşa etmenin basit bir şey olmadığını ifade ediyor. Herkesin harcı olmadığını söylüyor. Ya kimlerin harcıdır? Allah'a ahiret gününe iman edip namazı dosdoğru kılan ve zekatı da bir hakkın veren ve Allah'tan başkasına boyun eğmeyecek yürekli insanların imar ve inşa edebileceğini söylüyor. Aziz kardeşlerim, alimlerimiz Kur'an'ın bu ayetinde ifade edilen imar ve inşayı bizim ilk etapta hemencecik anladığımız şekliyle düşünmemişlerdir. Şimdi biz tabii imar ve inşa dediğimiz zaman daha çok bu yapıların, bu bağmetlerin harcından, betonundan, demirinden, temelinden, sütunundan, kubbesinden, minaresinden bahsedildiği düşüncesine varabiliriz. Bu çok da yanlış değil elbette. Ama buradaki imar ve inşanın esas anlamının bu mabetlerin manen imar ve inşa olduğunu söyler alimlerimiz. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin az önce gittiği yerlerde mescid inşa ettiğinden bahsediyoruz. Değil mi? İşte Kuba'da mescid inşa etmiş. Ranuna'da mescid inşa etmiş. Medine'ye varır varmaz mescid inşa etmeye koyulduğunu söylüyoruz, değil mi? Ama bizim anladığımız anlamda bir mescid inşa değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin inşa ettiği mescitler üstü açık, mümkünse imkanlar nispetinde, o da muhtemelen bir defada yapılan bir şey değildir, dört tarafı belki bir insanın atlayamayacağı veya bir hayvanın atlayamayacağı yükseklikte duvarlarla çevrilmiş üstü açık mekanlar. Ve üstelik ibadet edilen iç mekan da halılardan yoksun mekanlar. Mermer gibi değil. Bugün şeye gittiğimiz zaman gördüğümüz soğutulmuş mermerler de yok bugün. Ya toprak. Toprak. Hatta ve hatta müminler çoğalıp Medine'de belli bir mevki kazandıktan sonra toprak üzerinde yağan yağmurdan muzdarip olan müminlerin efendim şeyi üzerine Mescid-i Nebi'ye çakıl taşları dökülüyor ve müminler, ashab-ı kiram, yağmur yağdığı zaman üstlerinin, başlarının çamur olmasından bu şekilde korunuyorlar. Tabii her şey imkan nispetinde, bu ille de yücelteceğimiz bir durum olmayabilir. Çünkü o dönemin şartları bunu gerektiriyordu. Yani buradan hareketle bir şey söylemek düşüncesi de değilim. Ama değerli kardeşlerim, mescid inşa etmenin
Ancak gerçek manada mescitlere, camilere, camiye, cemaate devam etmekle mümkün olacağını bilmemiz gerekiyor. Memleketimizde dünyadaki diğer Müslüman ülkelere göre vakit namazlarına devam ortalamasıyla alakalı veya oranıyla alakalı net bir bilgim yok. Belki aranızda bu bilgiye sahip olanlarınız vardır. Ama her ne kadar net bir rakam veremesem de dünyadaki Müslüman topluluklar içerisinde vakit namazlarına devam meselesinde durumumuzun çok iç açıcı olduğunu söylememiz mümkün değil değerli kardeşlerim. Vakit namazlarına devamla alakalı önemli ama çok önemli bir meselemiz, çok önemli bir sorunumuz var. Şimdi genellikle aziz kardeşlerim, camilerimizin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki fonksiyonlarından uzaklaştığından dem vururuz. Ve öyledir nitekim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında, dört halife zamanında, işte kendi geleneğimizden hareketle devam edelim, Selçuklular, Osmanlılar zamanında camiler bugünkü misyon ve fonksiyonlarından daha öte, anlamları daha yüksek anlamı vardı camilerin. Hepimiz biliyoruz ki camiler eğitim müesseseleriydi. Hatta zaman zaman şifahaneler olarak vazife görmüşlerdir. Devletin karar merkezleriydi, değil mi? Aynı zamanda askeri kararların verildiği harp merkezleriydi, değil mi? Bunların hepsini söyleyebiliriz. Ve bugün bütün bu misyonlarından camilerimiz oldukça uzak. Neden? Çünkü sosyal hayat gelişti. Bunlar çok yanlış şeyler değil belki. Çünkü sosyal hayat, efendim, işin niteliğine göre artık daha profesyonel bir şekilde yürütülüyor. Ama şunu da söylememiz o kadar kolay değil ne yazık ki. Camilerimiz bugün tam anlamıyla hayatın merkezinde olduğu iddiasından da uzak ne yazık ki. Bugün pek çok gayret var camilerimizi yeniden gençlerin, kadınların, çeşitli sosyal efendim toplum kesimlerinin yeniden gündelik hayatlarının önemli bir merkezi olması yönünde bir çaba ve gayret var. Ama camilerimizi diğer bütün misyonlarına, diğer bütün fonksiyonlarına kavuşturabilmenin ilk ve en önemli adımı camiye cemaat olmaktır değerli kardeşlerim. Camiye cemaat olmaktır. Dolayısıyla bizler müminler olarak, Müslümanlar olarak camiye cemaat olma meselesini gerçekten gönlümüz yanık ve kırık bir şekilde önümüze koymak ve önemli bir vazife olarak yeniden gündemimize almak zorundayız. Çünkü bu bizim mümin olma vasfımızla da direkt alakalı bir konudur değerli kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Buyuruyor ki, cemaat halinde olmanızı ve ayrılığa düşüp dağılmaktan şiddetle kaçınmanızı tavsiye ederim buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Buradaki tavsiyenin
bir emir anlamı taşıdığını söylememize gerek yok değerli kardeşlerim. Zira buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, şeytan yalnız başına yaşayan kimselerle beraberdir. Aziz kardeşlerim, yalnızlığı iki türlü düşünebiliriz. Yani kıymetli bir yalnızlık da vardır. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz Mekke'nin o kaotik havasından uzaklaşmak için uzlete, inzivaya çekilmeyi tercih ettiği zamanlar vardır. Ama bu çok değerli bir şey. Yani insanın kendisini bilmesi, bir istikamet tayin etmeye çalışması, Allah'la birlikte beraber olması anlamındaki bir yalnızlık çok değerlidir. Ama günümüzde çocuklarımızın ve gençlerimizin maruz kaldığı yalnızlık böyle bir yalnızlık değildir. Yani insana ufuklar açan, insanın manen yücelip yükselmesine yol açan, vesile olan yalnızlıktan bahsetmemiz mümkün değil. Bugün toplumumuzun, insanlarımızın, çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın maruz kaldığı yalnızlık Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin okumaya çalıştığım hadis-i şerifinde şiddetle sakınmamızı tavsiye ve emrettiği bir yalnızlık. Çünkü o yalnızlıkta insanın kulağına fısıldanan şeyler Rahman'ın sözleri değildir. Şeytanın fısıltılarıdır. Nitekim pek çok olumsuz düşünceler insanı yalnız ve tek başına iken gelip bulur. Günümüzde psikologlar da çocukların hatta ve hatta yetişkinlerin yalnızlıktan mümkün mertebe uzak durmalarını tavsiye ediyor. Neden? Çünkü eğer bilinçli, yani bir insanın iç muhasebesini yapmasını sağlayacak bir tercih değil ise yalnızlık, o yalnızlık insanın başına beladır. O yalnızlıktan bir hayır gelmez. Bundan dolayı da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müminlere daima cemaat olmalarını emretmiştir. Ve Allah'ın rahmetinin, bereketinin, faziletinin de daima cemaatle birlikte olacağını ifade etmiş. Cemaate namaz çok önemli. Onun için Efendimiz buyuruyor ki, cennetin tam orta yerinde bir yerinizin, bir mekanınızın olmasını istiyorsanız, cemaate katılın buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu aziz kardeşlerim o kadar kıymetli, o kadar değerli bir emirdir ki bunu duyan sahabeden ama olan bir kişi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyor ve bu, diyor ki ya Resulallah ben amayım. Ve özellikle karanlıkta evimden çıkarak mescide gelmekten endişe duyuyor, korkuyorum ya Resulallah. Beni cemaatte katılmaktan muaf tutabilir misin ya Resulallah? Yani cemaate katılmamama izin verir misin ya Resulallah deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tamam sen muafsın diyerek onu huzurundan gönderiyor ama tam çıkacağı sırada tekrar çağırıyor. Diyor ki müezzini duyuyor, ezan-ı Muhammedi'yi işitiyor musun? Hayya ala salah çağrısını kulağın duyuyor mu, bunu işitiyor musun diye sorunca evet ya Resulallah ezanı duyuyorum ve işitiyorum deyince hayır. O zaman ama da olsan camiye, cemaatte katılmalısın buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cemaat bu kadar önemli aziz kardeşlerim. Onun için
Türkiye'miz Müslümanları olarak hepimiz değerli kardeşlerim, hem kendimiz için hem de yetiştirmekte olduğumuz çocuklarımız, gençlerimiz ve maiyetimiz için cemaate devam etme meselesini gündemimize almak zorundayız. Bir şekilde şunu söyleyebiliriz değerli kardeşlerim. Ya işte eski zamanlarda bu kadar yoğun bir iş hayatı yoktu. Evet, bu dikkate alınabilir. Çünkü maişetimizi temin etmek de önemli bir vazifedir. Ama çalıştığımız yerlerdeki mescitlerde yine cemaat olma, cemaat oluşturma sorumluluğumuz olduğunu da hatırlamamız gerekiyor. Ve hepsinden daha önemlisi, işimiz ve gücümüz içerisinde günün en azından belli bir vaktinde veya belli vakitlerinde veya olmadı haftanın belirli günlerinde ve vakitlerinde yine camide cemaate katılma meselesini önemsemeliyiz değerli kardeşlerim. Bu bizim hem sosyal bağlarımız açısından, mesela diyoruz ki camiler aynı zamanda sosyal dayanışmanın merkezidir. İşte burada saf haline geliyoruz. Kardeşliğimizi pekiştiriyoruz, değil mi? Çünkü burada kardeşliğimizi hissetmeden bunu dışarıdaki sosyal hayata yansıtabilmemiz o kadar kolay değil. Yani bu konuşmak kadar kolay gerçekleşebilecek bir şey değildir aziz kardeşlerim. Ama sadece camiye gelip kardeşliğimizi camide bırakıp dışarıya çıkmak da doğru değildir. Bu da Kur'an'ın eleştirdiği bir husustur. Nitekim Kur'an-ı Mubin'de belki de tam da şu an dışarıda olanları değil bizleri hedef alan uyarıcı bir ayeti kerime var. Estaizu billah. Leysel birra en tuvellu vucuhekum qibelel meşriki vel mağribi velakinnel birra men amene billahi vel yevmil ahir ila ahiril ayet. Yani okuduğum ayeti kerimede Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Sizin doğuya veya batıya yönelmenizin bir kıymeti harbiyesi yok. Mealen söylüyorum. Şimdi burada bir tarafa yöneliyoruz değil mi? Yani sizin ister münferit ister toplu olarak doğuya ve batıya yönelmenizin tek başına bir kıymeti harbiyesi yok. Ya bu camideki birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, dayanışmamızı dışarıda da sürdürmemiz halinde burada saf olmamızın sosyal hayatımız açısından bir kıymeti olduğundan o zaman söz edebiliriz değerli kardeşlerim. Yani her türlü camiye gelmelisin ki bir kardeşin olduğunu hissetmelisin. Camiye gelmelisin ki caminin o eşit düzeninden, yani makamdan, rütbeden, varlıktan, zenginlikten soyutlanmış o eşit düzeninden bir mana çıkarıp dışarıda da o eşitlikçi anlayışını devam ettirebilesin. Yani camide eğer bir kimse fakir ve yoksul birisiyle omuz omuza duruyor ama dışarıya çıktığında varlığıyla tekebbüre giriyorsa veya makamıyla, mansıbıyla, şöhretiyle, bunlar hepsi arizi şeyler. Bunlar bizi aslında temelde bizi biz kılan değerler değil. Demek ki bu eşitlikçi düzenimiz, camimizdeki bu eşitlikçi düzenimizi
dışarıdaki hayatımıza yansıtma sorumluluğumuz var. Ve bu bağlamda da aziz kardeşlerim, bir cami örfü geliştirme ve cami örfünü dışarıya da taşıma mecburiyetimiz var. Ne demek cami örfü? Yani camiye, cemaatle devam eden bir Müslüman kişiliği, bir Müslüman şahsiyetinden bahsediyorum. Cami örfü. Dışarıdaki yaşantımızda, dışarıdaki muamelelerimizde, konuşmamızda, üslubumuzda bizim bir caminin cemaati olduğumuz bangır bangır bağırmalıdır. O kadar hissedilmelidir. Nezaketimizle, zarafetimizle, duyarlılığımızla, yardımseverliğimizle, bütün bunlar aslında camilerimizin bize kazandırmasını beklediğimiz veya kazandırması gereken hususiyetler olduğunu aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor değerli kardeşlerim. Netice itibarıyla camilerimizin değerli kardeşlerim aslında genellikle sadece namaz kılınan mekanlar olmasından zaman zaman şikayetçi oluyor. Ama hayır. Ben diyorum ki cuma ve bayram namazlarını hariç tutalım. Ne yazık ki camilerimiz bugün namaz kılınan mekanlar olmaktan uzaklaşmış durumda. Çünkü vakit namazlarımızda camilerimiz öksüz. Vakit namazlarında camilerimiz yetim. Vakit namazlarımızda camilerimiz boş. Dolayısıyla camilerimize hani o bahsettiğimiz o büyük büyük misyonları ve fonksiyonları yeniden kazandırmanın, tekrar ifade ediyorum, birinci ve en kıymetli ve değerli yolu camiye cemaat olmak. Camiye cemaat olmayı başaramadığımız zaman camilerimize diğer misyonlarını ve fonksiyonlarını kazandırmamız da mümkün olmayacak veya oldukça zor olacak değerli kardeşlerim. Evet. Cenab-ı Hak camilerimizi kıyamete kadar payidar eylesin. Camilerimizi madden inşa etmeyi başardığımız gibi, ki bunu çok güzel yapabiliyoruz. Gerçekten çok güzel camilerimiz var. Ama camilerimizin yetim, öksüz, yoksul, fukara camiler olmaktan uzaklaştıracak şekilde gönlü camiye bağlı insanlar olmamızı Cenab-ı Hak nasip eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerifinde yücelttiği insanlar onlardı. وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ. Kalpleri camiye bağlı ve kilitli insanlar. Değerli kardeşlerim, lütfen sözümü bağlıyorum ve diyorum ki camiye cemaat olalım. Mahallemizdeki caminin ayrılmaz bir parçası haline gelmeyi, elbette ki işlerimizin yoğunluğu içerisinde kendimize bir plan ve program dahilinde, belki hafta günün belli vakitlerinde veya haftanın belirli günlerinde ve vakitlerinde camiye cemaat olmayı öncelikli bir meselemiz, öncelikli bir vazifemiz olmasını sağlamaya gayret gösterelim inşallah. Cenab-ı Hak hepimizden razı olsun. İltifatı Muhammediye'ye nail eylesin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala alihi

Mekke müşriklerinin zulüm ve baskıları sonucunda hicret kararının verildiği vakitlerdi. Rahmet elçisi Hazreti Ebubekir'le birlikte Medine'ye doğru yola çıktı ve bir cuma günü Medine yakınlarında Salim bin Avf oğullarının ikamet ettiği Ranuna Vadisi'ne ulaştı. Orada insanlar namaza toplanın sesleriyle namaza çağırdılar. Bugün Medine'de Cuma Mescidi adıyla anılan mescidin bulunduğu bu mübarek mekanda Hazreti Peygamber ilk cuma namazını kıldırdı. Ardından toplanan kalabalığa yönelerek hamd ve senadan sonra, "Ey insanlar! Ahirete gitmeden önce kendiniz için bir şeyler gönderin. Çok iyi biliyorsunuz ki Allah'a yemin olsun sizden biriniz muhakkak düşüp ölecek ve hayvanlarını çobansız bırakacak. Muhakkak ki sonra Rabbi ona orada bir tercüman ve onu kendisinden ayıran bir perde olmaksızın Resulüm sana gelip tebliğde bulunmadı mı? Sana mal vermedim mi? İhsanda bulunmadım mı? Önceden kendin için ne hazırladın?" buyuracak. O da sağına, soluna bakacak ve bir şey göremeyecek. Sonra da önüne bakacak. Orada da yalnız cehennemi görecek. Öyleyse herkes gücü nispetinde yüzünü cehennem ateşinden korusun. Yarım hurma ile dahi olsa bunu yapsın. Bunu da bulamıyorsa güzel bir sözle de olsa kendisini cehennem ateşinden korusun. Zira muhakkak her iyiliğin karşılığı 10 katından 100 katına kadar verilir. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun dedi. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, cuma namazı vaktidir.

Kainatta bizim olan hiçbir şey yok ya Rab. Bizi bir arada tutan gökler senin, sıla-i rahim toprak senin, zaman senin, ruh senin, varken de seniniz, yokken de senin, geçmiş senin, gelecek senin, insanlar senin. Ama unutuyor insan, kimedir yolculuk? Her şeyin sahibi kimdi? Yaşlanınca yüzlerimize eklenen çizgiler hatırlatmalıydı bize hükmedenin sen olduğunu.

ve gözlerimize eklenen manalarda aramalıydık unuttuğumuz tüm değerleri. Biz aciziz ya Rab, biliyoruz. Unuttuğumuz sözleri de biliyoruz. Verdiğimiz yeminleri de. Düştüğümüz hataları, eksik bıraktığımız duaları, titreyen kalplerimizi biliyoruz. Sensin Allah'ım hükmeden. Dilediğini yapan sen, bizi koruyan, affeden ve yol gösteren sen. Unuttuklarımızı hatırlatacak, yapamadıklarımızı mümkün kılıp yaptıracak, kalbimizi nurunla dolduracak sen. Dilediğini yapan ve bizi yöneten melikimiz, bize sabır, ihsan, şükür, sadakat ve doğru yolda ilerleme lütfet. Kalbimizi daima sana yönelt ve ruhumuzu nurunla sar. Cuma'nın şu mübarek saatlerinde sen bizleri sözünde duran, ahdini hatırlayan, bildiklerinden sapmayanlardan eyle.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهم يد على من سواهم يرد مشدهم على مضعفهم ومتسرعهم على قاعدهم. صدق رسول الله. محترم Müslümanlar, zalimlerin Gazze'de kardeşlerimize yönelik başlatmış olduğu soykırımın üzerinden 3 yıl geçti. Enkaza dönmüş şehirde bugün bile camiler, haneler, okullar ve hastaneler bombalanıyor. Kardeşlerimizin evleri ellerinden alınıyor, bağ ve bahçeleri talan ediliyor, iş yerleri yakılıp yıkılıyor. Müslümanların kutsalları çiğneniyor, çocuklar, yaşlılar, kadınlar, engelliler, hasılı topyekün bir toplum tüm dünyanın gözü önünde acımasızca katlediliyor. Aziz müminler, Gazze'de yaşanan acılar sadece Filistinli kardeşlerimizin maruz kaldığı bir felaketten ibaret değildir. Yeryüzündeki her bir insanın vicdanının, ahlakının ve onurunun sınandığı tarihi bir sınavdır. Bununla birlikte Gazze'de arşa yükselen feryatlar, adaleti, hakkaniyeti ve merhameti şiar edinen her insanın yüreğini dağlamaktadır. Dünyanın dört bir yanında katliamın sona ermesi, sivillerin korunması ve yardımların ulaştırılması için seslerin ve tepkilerin yükselmesi ise vicdanların körelmediğini ve insanlığın ölmediğini göstermektedir. Muhterem Müslümanlar, tarih boyunca bütün zalimler aynı yanılgıya düştüler, kendilerini yenilmez zannettiler. Ancak hakkın galip geleceğini yüzlerine haykıran birileri daima çıkıverdi. Tıpkı Gazze'li bir yavrumuzun dediği gibi, evimizi yıkarsanız yenisini yaparız, okulumuzu yıkarsanız yenisini kurarız. Biz hiçbir yere gitmiyoruz. Evet, zulmün asla ebedi olamayacağına, bir gün mutlaka son bulacağına insanlık daima şahit olmuştur. Zira zalimler ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar, yüce Rabbimizin hükmü kesindir. Nice az topluluklar Allah'ın izniyle çok kalabalık topluluklara galip gelmiştir. Allah sabredenlerle beraberdir. Kıymetli Müslümanlar, Gazze insanlığın izzet sancağını göğe yükselten tarihi bir direnişin adıdır. Oradaki kardeşlerimiz

hayatlarının acısıyla, canlarının endişesiyle ve yurtlarının yerle bir edilmesiyle sınanırken, bizler de duruşumuzla ve duyarlılığımızla imtihana tabi tutulmaktayız. Gazze'li kardeşlerimizin imtihanı sabretmekse, bizim imtihanımız unutmamak, onların imtihanı direnmekse, bizim imtihanımız duyarlı olmak, onların imtihanı yoklukla mücadele ise, bizim imtihanımız imkanlarımızı onlarla paylaşmaktır. Bununla beraber sahip olduğumuz tüketim gücünü de hafife almamak, boykotu gelip geçici bir tepki değil, zulme karşı bilinçli ve ahlaki bir tavır olarak görmektir. Yüce Rabbimizin uyarısı gayet açıktır. Size ne oluyor da Allah yolunda ve Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu şehirden çıkar, bize tarafından bir sahip gönder ve bize katından bir yardımcı yolla diyen çaresiz erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz. Kardeşlerim, Müslümanlar onlara haksız bir saldırı yapıldığında el birliğiyle kendilerini savunurlar ayetine icabet edip, birbirlerinin yardımına koştuklarında Mescid-i Aksa ve Harem-i İbrahim Camii'ne saygısızlık yapan zalimler hezimete uğrayacak, başta Gazze ve Doğu Türkistan'daki kardeşlerimiz olmak üzere yeryüzündeki tüm mazlumlar felaha erecektir. Hutbemizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifleriyle bitiriyoruz. Müslümanlar başkalarına karşı tek bir eldir. Güçlüleri zayıfları korur, önden gidenler geride kalanları gözetir.

0: Biz de sizi dinliyoruz. Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Modern Çağın İnanç Sorunları.
1: Merhabalar radyomuzun kıymetli dinleyicileri. Din ve Hayat programından, Diyanet Radyo'dan sesimin ulaştığı tüm güzel özel yüreklere selam olsun. Ben Uğur Subaşı. Bugün programımızın içerisinde deizmi ve ateizmi besleyen önemli bir faktörden, ibadetsizlikten bahsedeceğiz. Kıymetli dostlar, din samimiyettir. Bu samimiyetin birinci önceliği Allah'a karşı samimi olmaktır. Allah'a karşı samimi olmak, kişinin Allah'a ve onun koyduğu kainat düzenine herhangi bir zorunluluk icabı değil, kendinden bir yönelişle uyması demektir. Söz gelimi kişi, kış geldiğinde üşümemek için kalın elbise, yazında bunalmamak için ince elbise giyer. Buna kendisini kış ve yaz şartları zorlar. Böyle davranmamak, kişiyi bir takım hastalıklarla yüz yüze getirebilir. Aynı davranışı kişi Allah rızası için de yapabilir. Örneğin şöyle düşünebilir. Bu beden Allah'ın bana bir emanetidir. Emaneti sağlam ve sağlıklı bir şekilde korumam gerekir. Bedeni sağlıklı tutmanın yolu da Allah'ın dünyaya koyduğu şartlara uymakla olur. Öyleyse tabiatta var olan şartlara uymam aslında Allah'ın rızasına göre hareket etmem demektir. Buna Allah'ın kainata koyduğu kanunlara uygun yaşamak denir. Kıymetli dostlar, öte yandan Allah Teala koyduğu düzenin ve verdiği nimet

0: Gerçeklerin kıymetinin bilinip bilinmediğini sınamak ister. Bu sebepten de kainata koyduğu kanunlar dışında insana ibadet türünden bir takım ödevler yükler. Bu ödevler sadece kulun kulluğunu ölçmek içindir. Diğer bir ifadeyle kulun Allah'a karşı samimiyetinin testten geçirilmesidir. Nitekim Allah Teala kullarına şöyle seslenir: "Muhakkak ki ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Bana ibadet et ve beni hatırlamak için namaz kıl." Sonraki ayette ise Allah'ın kıyamet günü insanlara inançlarındaki samimiyeti göstereceği ve kimin imtihanı kazanıp kimin kazanmadığını ilan edeceği bildirilir. Ayetin devamında da Allah'ın ölüm vaktiyle kıyamet saatini gizlediği haber verilir. Öyleyse insanlar samimi bir şekilde dini sadece Allah'a has kılarak inanır ve güzel işler yaparsa imtihanı başarıyla atlatmış olurlar. Yüce Allah bu isteğini gönderdiği peygamberler vasıtasıyla kullarına bildirmiş ve bu doğrultuda yaşayan kullarına mükafat vaat etmiştir. Bu yüzden peygamber göndermesi Allah'ın kullarına rahmeti ve şefkatinin tezahürüdür. Nitekim son peygamber olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için Kur'an'da "Seni ancak alemlere rahmet olasın diye gönderdik" buyurulması bunun en açık delilidir. Kıymetli Diyanet Radyo dostları, samimiyet eksikliği ibadetsizliğe götürür. Gerçekte inandıkları ve bunu sözlü olarak dile getirdikleri halde bir kısım insan hayatlarına inançlarını yansıtamazlar. Bunun birçok nedeni olabilir. İhmal, boş verme, görmezden gelme. Bunlar insanların tembellik ve kayıtsızlığından ileri gelir. İnancı yeterince kalbinde yer etmemiş olan insan erteleme yoluna gider. İhmal dediğimiz işte bu inancın gereğinin yerine getirilmesinin ertelenmesidir. Bu hal insanda yerleşince umursamazlığa dönüşür. Dönüp yerine getirme iradesini ortaya koyamadığından boş verme yoluna gider. Sonunda inancını görmezden gelme, hatırlatacak kişilerden ve yerlerden uzak durma psikolojisi insanı kaplar. Bütün bunlar insanın Allah'a karşı samimiyetindeki eksiklikten ileri gelmektedir. Bu samimiyet eksikliği zaman içinde inançlarda aşınmaya yol açar. Bu aslında adım adım insanın inanç noktasında bir boşluğa doğru kaymasıdır. Ama bu kasıtlı bir tercih olmadığından dolayı mazur görülebilir. En azından böylesi bir hal içinde olan kişiye inançsız denemez. Kur'an'da inancı ifade eden iman kelimesiyle dinin pratik tarafını ifade eden amel kavramının ayrı ayrı zikredildiği bir gerçektir. Ancak vahyin bütünlüğü çerçevesinden bakıldığında iman ve amelin ayrılmaz bir bütünü ifade ettiği de bir gerçektir. Çünkü amel insanın tezahürü, iman da amelin kaynağıdır. Bunu bir bakımdan insanın ruh-beden bütünlüğü gibi değerlendirmek de mümkündür. Nasıl ki ruh-beden bütünlüğünün bozulması insanın ölümü yani hayatın sona ermesi anlamına geliyorsa, Kur'an'daki iman-amel ilişkisi de böyle bir bütünlüğü ifade etmektedir. Amelsiz bir iman düşünmek inançsızlık değilse de inanca karşı açık bir kayıtsızlığa doğru kaymaktır. Kıymetli dostlar, eskiler gözden ırak olan gönülden de ırak olur demişlerdir. İbadetten uzak duran insan gözden kaybolmuş veya Allah'la irtibatını zayıflatmış demektir. Yüce Allah Kur'an'da "Beni hatırlayın ki ben de sizi hatırlayayım" buyurmakta. Bu hatırlamaysa Yüce Allah'ın Hazreti Peygamber vasıtasıyla bildirdiği ibadetlerle gerçekleşir. Çünkü insanın Rabbi ile irtibatının en güçlü olduğu anlar ibadetle meşgul olduğu anlardır. Yüce Allah, rahmeti ve şefkati gereği insanın bütün zamanını ibadete hasretmesini istemiyor, ancak belli zaman dilimlerinde hatırlanmasını da gerekli görüyor. Bunu yapmayan insan gözden ıraklaşarak gönülden de çıkma rampasına girmiş demektir. Bu ıraklaşmanın bilinçli bir tercihe dönüşmesi ise kronik inançsızlığın başlangıcı anlamına gelir. İşte bilinçli ibadetsizlik deizmin başlangıcıdır diyoruz kıymetli dostlar. Gelecek programımızda bununla ilgili konuşmaya devam edeceğiz ama bugünlük programımızın sonuna geldik. Hepinize güzel, mutlu, hayırlı bir gün diliyorum. Hoşça kalın.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 9 Ekim 2026 Cuma. Hicri takvime göre 28 Rebiul Ahir 1448. Rumi takvime göre 26 Eylül 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Toplumun sağlam kalesi. Aile. Kadın ve erkek yeryüzünün en değerli varlıkları olarak yaratılmış, farklı niteliklerle donatılarak birbirine eş kılınmıştır. Dünya hayatının yükünü birlikte taşımaları, birbirlerine sığınıp huzur bulmaları için onlara aile olma nimeti verilmiştir. Onlar sizin için elbisedir. Siz de onlar için elbisesiniz, buyuran Rabbimiz, aile birliğini birbirimize güven vermek ve birbirimizi koruyup kollamak için var etmiştir. Ailenin, bu sağlam kalenin devamı için kadın ve erkeğiyle her fert ailesine sevgiyle, merhametle ve sadakatle bağlanmalıdır. İffetli ve onurlu bir aile hayatı sürmelidir. Yeni nesillerin de bu sağlam aile kalesinde sağlıklı ve nezih bir ortamda yetişmesini sağlamalıdır. Zira huzurlu ve bilinçli bir aile ortamında yetişen, manevi olarak desteklenen nesiller günümüz dünyasının girdaplarından korunacaktır. Fıtrata aykırı bir tahribatın hızla yayıldığı günümüzde aile sadece yeni nesiller için değil, toplumun huzuru için de en sağlam kaledir. Bir hadis. Allah rızasını umarak ailen için yaptığın her harcamadan muhakkak ecir alırsın. Eşinin ağzına koyduğun bir lokmadan bile. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

0: Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

0: Şu adamların haline bak. Ne kadar zayıf oldukları ortada. Belki yiyecek ekmekleri, içecek suları bile yok. Hem Allah'ın Resulü bu insanlara yardım edilmesi gerektiğini söylemedi mi?
1: Evet, söyledi.
0: Onun yardım edin dediği insanları geri mi çevirelim? O zaman Allah Resulü'nün arkadaşları olmaya nasıl layık olabiliriz? Allah'ın rızasını nasıl kazanabiliriz?
2: Seni gördüm. Ne yaptığını da gördüm. Sen cömert bir adamsın. Ömrün bereketlensin. Gönlün göğün maviliği gibi genişlesin.
3: Onu gördüm. Onu işte. Allah'ın Resulünü.
4: Haşim oğullarını mı doyurmaya gidiyorsun Hakim?
2: Bu halam Hatice'nin yemeğidir Ram. Onu aç bırakamam.
5: Bir deri bir kemik kalmışlar zaten. Ne zamana kadar böyle aç kalacaklar? Kaç yıl daha sürecek bu? Kaç yıl daha dayanabilirler ki buna?
4: İsterse vadinin taşlarını yesinler. Hiç umurumda değil.
2: Bana engel olamazsın Amr. Çekil yolumuzdan.
4: Bu yiyecekleri onlara götürmeyeceksin.
5: Yettin artık.
4: Bırak beni. Bırak beni.
5: Nasıl vurdum ama? Baba gördün mü nasıl vurduğumu?
4: Şşt, sessiz ol biraz. Bu kadar gürültülü olursan hiçbir hayvana avlayacak kadar yaklaşamazsın.
5: Haklısın.
4: Çölde hayatta kalmak istiyorsan kum gibi olmalısın. Sessiz olmanı beklemeyi bilmelisin. Rüzgarla hareket etmelisin. O estiğinde esmeliğin, o durduğunda durabilmelisin.
5: Kum gibi öyle mi?
4: Öyle. Görmeli ama görülmemelisin. Duymalı ama duyulmamalısın. Eğer kum tanesi olabilirsen
5: kimse seni göremez ve anlayamaz.
4: Gözlerini iyi aç, kulaklarını da, ama ağzını sımsıkı kapat.
6: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle. Reklam.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
8: Neova Sigorta.
6: Reklam.
9: Mecelleden dersler az sonra.
10: Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo severken.

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
2: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. İstanbul'da kısmen çöken 7 katlı binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Binanın enkazında 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada da arama kurtarma çalışmalarının son vatandaşın cansız bedenine saat 6.15'te ulaşılmasının ardından sona erdiği bildirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yürütülen fon soruşturmasına ilişkin yapay zeka desteğiyle 187 milyar liralık haksız kazancın tespit edildiğini, önceden haber alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiğini ve TMSF'nin bu paraların iadesi için harekete geçtiğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran Savaşı'ndaki kayıp listesi ortaya çıktı. ABD Kongre Araştırma Servisi'nin güncel raporuna göre Şubat ayından bu yana İran'a yönelik operasyonlarda en az 81 ABD askeri hava aracı kaybedildi veya hasar gördü. Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Suudi Arabistan'da görevlendirilmesi planlanan Mehmetçiğin asli görevi ne olacak? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, meclisten tezkere onayı bekleyen Mehmetçiğin görevi için net konuştu. Türkiye başka bir ülkenin toprağına asker gönderip orada bir saldırı yapmayacak, dedi. İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik 3. yılını dolduran soykırımı ateşkes ihlalleri gölgesinde devam ediyor. İsrail, Han Yunus'taki çeşitli bölgelere hedef aldı. Saldırılarda yine can kayıpları oldu, çok sayıda yaralıysa hastanelerde tedavi altına alındı. Soykırımın seneyi devriyesinde hem Türkiye hem de dünyanın çeşitli bölgelerinde İsrail'e öfke protestoları gerçekleşti.

0: İzmir 27, Antalya 28, Eskişehir 24, Trabzon 22, Erzurum 16, Gaziantep 25 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 38, Medine 41, Kudüs 28, Lefkoşa 29, Girne 28, Saraybosna 17, Gümülcine 22 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Mecelle'den Dersler. Hazırlayan ve sunan Nurettin Muhtar Acar.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Diyanet radyolarının çok kıymetli dinleyicileri, bir mecelle sohbetiyle tekrar huzurlarınızdayız. Bugün konu edeceğimiz mecelle kaidesi, اَضْوَرَرُ لَا يَكُونُ قَد۪يمًا. Zarar çok eskiden de kalmış olsa, kıdemi dikkate alınmaz, zarar zarardır kaidesini konu edeceğiz. Değerli dinleyiciler, aslında bu kaide bir anlamda bir önceki anlattığımız kaidenin, yani el-kadîmu yutrekü alâ kıdemihi, kadim eski olan, eskiden beri var olan bir şey, kıdemi dikkate alınarak olduğu halde bırakılır kaidesinin kapsamını sınırlandıran, içeriğini biraz daha belirgin hale getiren bir kaidedir. Yani zarar çok eskiden kalmış olabilir belki ama zararın kıdemine itibar edilmez. Eskiden beri var ola gelen bir zarar, kadim olduğu için, eskiden beri devam ede geldiği için kıdemi dikkate alınarak olduğu gibi bırakılamaz. Mesela yol hakkı veya atık su savma hakkı gibi İrtifak haklarının tarafların kendi aralarında yaptıkları bir akitle veya ortak olan mülkün paylaşımı sonucunda meşru bir sebebe dayalı olarak elde edilmesi mümkündür. Bu nedenle bunların kıdemi dikkate alınır. Bu durumda kıdemi dikkate alınmayacak olan ve izale edilmesi gereken zarar türünün belirtilmesine ihtiyaç vardır. Peki hangi tür zarar dikkate alınmayıp kadim olsa da izale edilmesi gerekir? Bunu izah etmek için zarar türlerini önce izah etmemiz gerekecektir. Değerli dinleyenler, zarar genel zarar ve özel zarar olmak üzere iki kısma ayrılır. Genel olan zararın, yani kamuyu ilgilendiren ve birçok kişinin etkilendiği zararın kıdemi dikkate alınmayıp, bunun eskiliği göz önünde bulundurulmayıp, bu tür zararın kesinlikle giderilmesi esastır. Zira böyle bir şeyin topluma rağmen onları rahatsız ve huzursuz edecek tarzda elde edilmesi mümkün de değildir, bu meşru da değildir. Mesela insanların kullandıkları herkese açık olan bir yola birisinin evinin atık sularının veya kanalizasyonunun akıyor olması bu türdendir. Bu durum ne kadar eskiye dayanıyor olursa olsun kıdemi dikkate alınmaz ve şahsın bunu izale edip giderip ıslah etmesi istenir. Değerli dinleyenler, özel zarar ise kişilerin aralarında cereyan eden ve birinin diğerine yönelik olan zararıdır. Mesela bir şahsın evinin saçaklarından akan yağmur sularının eskiden beri, uzun zamandan beri diğer komşunun bahçesine akıp zamanla onun evinin temeline ulaşması ve temele zarar vermesi bu türden bir zarardır. Bu durumda oluşan bu zararın kaynağının ıslah edilmesi ve komşunun zararının önlenmesi gerekir. Bu noktada başkalarına bir tür zarar içerse de kıdemine

0: itibar edilmesi gereken şey ile kıdemine itibar edilmeyecek olan gayrimeşru zararı ayırt etmemize imkan tanıyacak bir ölçüte ihtiyacımız var. O ölçüt de şudur. Bir başkası üzerinde yasal olarak, meşru bir gerekçeye dayalı olarak elde edilebilen şeylerin kıdemi dikkate alınır. Onların eskiliği ve kadim oluşu muteberdir. Bu niteliği taşımayan şeylerinse kıdemine itibar edilemez diyoruz. Değerli dinleyenler, bugünkü mecelle sohbetimizde bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir başka mecelle kaidesiyle tekrar huzurlarınızda olmak dileği ve duasıyla Allah'a emanet olun.
1: Mecelleden Dersler. Hazırlayan ve sunan Nurettin Muhtar Acar.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Aklın yapısında ne alemler vardır. Şu akıl denizi ne de geniştir. Bizim suretimiz, dış görünüşümüz, şu tatlı akıl denizinde, suyun üstünde yüzen kaseler gibi yüzer durur. İçi ilahi şuurla dolunca akıl denizine gark olur. Fakat suretimizin, şeklimizin içi aşk ve imanla dolu olmadıkça, denizin üstündeki boş kap gibi yüzer durur. Akıl denizi gizlidir, görünmez. Görünen alem suret alemidir. Bizim şu dış görünüşümüz akıl denizinin bir dalgası yahut bir ıslaklığıdır. Şekil ve dış görünüş akıl denizine, külli aklın nur deryasına dalmak, deniz olmak ister. Fakat aklı akılla, nuru nurla aramayıp da hislerine ve sebeplere başvurduğu için akıl denizi onu o başvurduğu şeyden de uzağa atar. Çünkü o dış görünüşe ve şekle kapılmıştır. Adeta gönül kendini, kendi zatını bilmemekte, kendisine sırlar söyleyen gerçek sevgiliyi görememekte. Yaydan atılan ok da böyle, kendisini uzaklara atan gerçek atıcıyı görememekte.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan sürekli bir arayış içinde, durmadan arıyor. Kuytu ormanlarda, derin mağaralarda geziniyor. Dağların zirvesine çıkıyor, bulutların ötesine bakıyor. Başka gezegenlere ulaşıyor, uzayda dolaşıyor. Buldum dediğinde, bulduğunun aradığı olmadığını fark ediyor. Aramanın telaşı ve bulmanın heyecanıyla bazen ne aradığını unutuyor. Aramayı bıraktığında bu kez kendini de kaybediyor. İnsan merakının peşinden, aradığının ardından koşarken bazen kendini de kaybediyor. Öyle ki dursa düşecek ama koşsa da bir yere varamayacak hale geliyor. Nedir arayışı bu kadar ısrarla sürdürmesinin nedeni? Çok kıymetli olsa gerek. Arı kovanını, çiçek toprağını, kan damarını arıyor. Bir bulsa bal yapacak, kök salacak, hayat olacak. Bir şeyler dokunması lazım insanın kalbine. Bir şeyler duymalı ve bir şeyler gelmeli diline. İlahi bir nefes değmeli, bezmi elesten bir ses gelmeli ve verdiği sözü tekrar etmeli. Kalu bela, evet Rabbimizsin demeli. İnsan verdiği sözü arıyor. O kadar kıymetli bir hazineye tanık olmuş ki, ondan uzak kalmanın huzursuzluğu, insanı dağ tepe, ova dere gezdirip duruyor. Kayboluşlarının nedeni bu. Ruhuna sımsıkı sarmalanmış olanı dışarıda arıyor. Sırtında taşıdığını uzakta sanıyor. İnsan daha çok gezecek, okyanuslar aşacak, koca bir çöl geçecek ve en sonunda başladığı yere geri dönecek. İşte o zaman fark edecek ve o zaman bilecek. Milyonlarca adım kendime dönebilmek içinmiş meğer diyecek.

0: kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.
2: Birbirinin içine geçmiş hikayelerin örgüsü gibidir hayat. Hepsinin ayrı rengi, ayrı dokusu vardır. En güzeli de bu yaşamların bir araya geldiğinde oluşturduğu muhteşem ahenktir. Bu ahengin seyrine birlikte çıkmak güzel olmaz mı? Hayatlarımızda iz bırakmış zarif şahsiyetlerin dilinden kendi hikayelerini dinlemenin keyfini sunuyoruz sizlere. Sıcacık bir çay ya da kahve eşliğinde konuklarımızın teknesinde kendi deryalarına yelken açıyoruz. Bambaşka yollardan geçmiş, geçerken heybesinde hatıralar biriktirmiş konuklarımızla sizleri de sohbete bekliyoruz. Misafirimiz var programımızın bu haftaki konuğu, radyo televizyon programcısı, tiyatro sanatçısı İbrahim Sadri. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp sunduğu Misafirimiz Var, her cumartesi 21'de Diyanet Radyo'da.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 9 Ekim 2026 Cuma. Hicri takvime göre 28 Rebiul Ahir 1448. Rumi takvime göre 26 Eylül 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Toplumun sağlam kalesi. Aile. Kadın ve erkek yeryüzünün en değerli varlıkları olarak yaratılmış, farklı niteliklerle donatılarak birbirine eş kılınmıştır. Dünya hayatının yükünü birlikte taşımaları, birbirlerine sığınıp huzur bulmaları için onlara aile olma nimeti verilmiştir. Onlar sizin için elbisedir. Siz de onlar için elbisesiniz, buyuran Rabbimiz, aile birliğini birbirimize güven vermek ve birbirimizi koruyup kollamak için var etmiştir. Ailenin, bu sağlam kalenin devamı için kadın ve erkeğiyle her fert ailesine sevgiyle, merhametle ve sadakatle bağlanmalıdır. İffetli ve onurlu bir aile hayatı sürmelidir. Yeni nesillerin de bu sağlam aile kalesinde sağlıklı ve nezih bir ortamda yetişmesini sağlamalıdır. Zira huzurlu ve bilinçli bir aile ortamında yetişen, manevi olarak desteklenen nesiller günümüz dünyasının girdaplarından korunacaktır. Fıtrata aykırı bir tahribatın hızla yayıldığı günümüzde aile sadece yeni nesiller için değil, toplumun huzuru için de en sağlam kaledir. Bir hadis. Allah rızasını umarak ailen için yaptığın her harcamadan muhakkak ecir alırsın. Eşinin ağzına koyduğun bir lokmadan bile. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. İstanbul'da kısmen çöken 7 katlı binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Binanın enkazında 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada da arama kurtarma çalışmalarının son vatandaşın cansız bedenine saat 6.15'te ulaşılmasının ardından sona erdiği bildirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yürütülen fon soruşturmasına ilişkin yapay zeka desteğiyle 187 milyar liralık haksız kazancın tespit edildiğini, önceden haber alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiğini ve TMSF'nin bu paraların iadesi için harekete geçtiğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran Savaşı'ndaki kayıp listesi ortaya çıktı. ABD Kongre Araştırma Servisi'nin güncel raporuna göre Şubat ayından bu yana İran'a yönelik operasyonlarda en az 81 ABD askeri hava aracı kaybedildi veya hasar gördü. Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Suudi Arabistan'da görevlendirilmesi planlanan Mehmetçiğin asli görevi ne olacak? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, meclisten tezkere onayı bekleyen Mehmetçiğin görevi için net konuştu. Türkiye başka bir ülkenin toprağına asker gönderip orada bir saldırı yapmayacak, dedi. İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik 3. yılını dolduran soykırımı ateşkes ihlalleri gölgesinde devam ediyor. İsrail, Han Yunus'taki çeşitli bölgeleri hedef aldı. Saldırılarda yine can kayıpları oldu, çok sayıda yaralıysa hastanelerde tedavi altına alındı. Soykırımın seneye devriyesinde hem Türkiye hem de dünyanın çeşitli bölgelerinde İsrail'e öfke protestoları gerçekleştirildi.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmalı.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri her türlü kötülükten, her türlü musibetten, beladan, maddi ve manevi hastalıklardan muhafaza eylesin her birimizi. Rabbimiz maddi hastalıklardan, bela ve musibetlerden koruduğu gibi manevi olanlarından da inkardan, şirkten, nifaktan, kibirden, riyakarlıktan, gururdan, hırstan, hasetten, şehvetimizin esiri olmaktan, hırslarımızın kölesi olmaktan, dünyaya aşırı meyletmekten, haset etmekten ve benzeri bizi kendisinden, rızasından ve rahmetinden mahrum bırakacak her türlü manevi hastalıktan, bela ve musibetten de muhafaza eylesin her birimizi. Bugün Zümer suresinin 32. ayet-i kerimesini ve devamındaki, süremiz ne kadar yeterse, devamındaki ayet-i kerimeleri aktaracağız inşallah. Cenab-ı Hak okuduklarımızı doğru anlamayı, anladıklarımızı hayatımıza güzel yansıtabilmeyi, hayatımızda güzel yaşayabilmeyi, ihlasla, samimiyetle hayatımızda uygulayabilmeyi bizlere nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Zümer suresinin 32. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Estağfirullah. فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ اِذْ جَاءَهُ اَلَيْسَ ف۪ي جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْكَافِر۪ينَ Allah hakkında asılsız inançlar uyduran ve gerçek kendisine ulaştığı zaman da onu yalan sayandan daha zalim kim vardır? Allah hakkında asılsız inançlar uyduran ve hakikat, gerçek kendisine ulaştığı zaman onu yalanlayandan daha zalim kim vardır? Kafirlerin yeri cehennem değil mi? Şimdi Allah Celle Celaluhu kendisini tanıttığı gibi tanıyoruz. Onun yolu da indirmiş olduğu kitabıdır. Rabbimiz Teala Hazretleri kendisini nasıl tanıtıyorsa, okuduğumuz ayetlerden onun kendisini tanıttığı şekilde öğreniyoruz. Kendi kafamıza göre, kendi düşüncemize göre, başkalarının inançlarına göre bir Allah, bir yaratıcı tasavvuru belirlemek bizi hataya, bizi yanlışa götürür. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri'nin esması, sıfatları, Vallahu'l-lezî lâ ilâhe illâhu, Allah Celle Celaluhu, kendisinden başka ilah olmayan diye başlıyor. El-Melik, El-Kuddus, Es-Selam, El-Mu'min, El-Müheymin, El-Aziz, El-Cebbar, El-Mütekebbir, El-Halik, El-Bari, devam ediyor. Yaratıcı olduğunu, her şeye gücünün yettiğini, şekillendiren olduğunu, güven veren olduğunu, yani iyilik yayan olduğunu, selamet yayan olduğunu, pek çok işte o vasıfların, Rabbimizin esmasını okumalıyız elbette. Cenab-ı Hak kendisini tanıtıyor. Onun kendisini vasıflandırdığı şekilde öğrenmenin yolu kitabıdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize anlattıklarıdır. Kur'an-ı Kerim'in kendisidir. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın bu Kur'an'ın ayetlerini açıklayan, teyit eden mübarek güzel ifadeleridir. Şimdi bunlar varken Allah'a bir takım asılsız inançlar uyduran, Allah'a çocuklar atfeden, Allah'a süre, aşa atfeden, Allah'a şekil atfeden ve

0: Cenab-ı Hakk'ın kendisini vasıflandırmadığı, nitelendirmediği şekilde ona bir takım nitelikler isnat etmek insanın büyük bir yalan, büyük bir hata, büyük bir zulüm içerisinde olmasıdır ki Cenab-ı Hak Teala Hazretleri kimdir daha zalim böyle yapandan diye soruyor ayet-i kerimede. Sonra da gerçek kendisine ulaştığı zaman onu yalan sayan, yani ve kezzebe bis sıdkı izce'e, kendisine gerçek gelmiş, işte Allah'ın kitabı, hiçbir şüphe olmayan, efendim bir noksanlık olmayan, bize kadar hiçbir noktası değiştirilmeden ulaşan bu kitap hakikatleri gelmiş olmasına rağmen bunu yalanlayan kimseden daha zalim kim olabilir? Bu hakikatleri görmeyen, görmek istemeyen kimseden daha zalim kim olabilir? Böyle yaparsa insan küfre girmiş olur. Böyle yaparsa, bu yanlışlara düşerse insan kafir olur ve eleyse fi cehenneme mesven lil kafirin, kafirlerin yeri de cehennemdedir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu küfürden, inkardan, nifaktan, şirkten her birimizi muhafaza eylesin. Sonra bir sonraki ayet-i kerimede, 33. ayet-i kerimede buyuruyor ki Rabbimiz, وَالَّذ۪ي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِه۪ي اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ, gerçeği getiren kişiye ve onu tasdik edene gelince işte onlar takva sahipleridir. Gerçeği getiren kişiye, gerçeği getiren kişi efendim Cebrail aleyhisselam getiriyor Efendimiz aleyhisselatü vesselama. Peygamber aleyhisselatü vesselamın mübarek dudaklarından kendisine Cebrail aleyhisselamın getirmiş olduğu vahiy cümlelerini, hakikatlerini biz öğreniyoruz. Getiriyor, ondan sonra bu gerçeği getiren kişiye ve onu tasdik edene, Peygamber aleyhisselatü vesselama iman edenler, ona indirilen hakikatlere iman etmiş olanlar, âmen er-rasûlu bimâ unzile ileyhi min rabbihi vel müminun, peygamber ve müminler Rablerinden kendilerine, peygambere indirilene iman ettiler. Elhamdülillah, peygamber getiriyor, tebliğ ediyor, onu duyan müminler de tasdik ediyorlar, kabul ediyorlar, iman ediyorlar. Küllün âmene billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi, her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler diyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Şimdi hem getiren hem de onu tasdik eden kimseler var ya, Cenab-ı Hak bizi o tasdik edenlerin içerisinde olmayı, kalmayı, yaşamayı ve ölmeyi nasip eylesin. Yani o tasdik edenler, tasdik edenler. وَمَنْ يُطِعَ اللّٰهَ وَالرَّسُولُ, her kim Allah'a ve peygambere itaat ederse, فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ, onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği kimselerle beraberdir. مِنَ النَّبِيِّينَ, peygamberler, وَالصِّدِّقِينَ, sıddıklar, tasdik edenler, وَالشُهَدَى, şehit olanlar, şahit ve şehit olanlar, وَالصَّالِحِينَ, ve salih olanlar. Şimdi peygamberin getirdiğine tasdik edenler de var ya, اُلَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ, işte onlar muttakilerdir. Muttakilerdir. Kayıtsız şartsız iman eden, teslim olan, tasdik edenler var ya, Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a indirilene iman edip tabi olanlar, Muhammed Mustafa Aleyhisselam'a var ya, onlar da muttakilerdir buyuruyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Rabbim hepimizi muttaki kullarından eylesin kıymetli dinleyenlerim. Buyuruyor ki Rabbimiz bir sonraki ayeti kerimede, لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ, Rableri katında onlar için diledikleri her şey vardır. Bu muttakiler var ya, peygamberin getirdiğini tasdik edenler, onlara Rablerinin katında diledikleri her şey vardır. İşte bu güzel davrananların ödülüdür, mükafatıdır buyuruyor Rabbimiz. ذَٰلِكَ cezaul muhsinin, muhsin olanların, ihsan kıvamında yaşayanların, güzel yaşayanların, güzel davrananların karşılığı, ödülü işte budur buyuruyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Rabbimizden tekrar niyazımız, bu ödüllere nail olacak güzel bir hayatı yaşayabilmeyi her birimize nasip eylesin. لِيُكَفِّرَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَسْوَا الَّذ۪ي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ الَّذ۪ي كَانُوا يَعْمَلُونَ. Çünkü Allah onların geçmişte yaptıkları en kötü şeyleri bile bağışlayıp silecek, örtecek onları. اَسْوَا الَّذ۪ي عَمِلُوا, yapmış oldukları. İman bütün kötülükleri siliyor. Teslim olmak daha önce yapmış olduğumuz hataları siliyor. Nasuh bir tövbe daha önce yapılan hataları, günahları siliyor. Örtüyor Allah Celle Celaluhu. İmanla, tövbeyle daha önce yaptıklarımızı bağışlıyor. Bağışlayacağını haber veriyor Rabbimiz. Sadece bağışlamakla, sadece onları örtmekle, sadece efendim onları affetmekle kalmıyor. وَيَجْزِيَهُمْ اَجْرَهُمْ بِيَحْسَنِ الَّذ۪ي كَانُوا يَعْمَلُونَ. Ve Cenab-ı Hak Teala Hazretleri onların yaptıkları en güzel işlere göre onları ödüllendireceğini haber veriyor. Hem siliyor önceki hatasını, isyanını, nisyanını, hem de bundan sonra yaptıkları güzelliklerin en güzeliyle onları mükafatlandıracağını haber veriyor. Rabbimizin rahmeti ne kadar geniş. Rabbimizin kullarına lütfu ne kadar bol, ihsanı ne kadar bol. Allah Celle Celaluhu o rahmet kapısını çalabilmeyi, o ihsandan, o lütuflardan istifade edebilmek için gayret edebilmeyi nasip eylesin her birimize. Kıymetli kardeşlerim, bakın Cenab-ı Hak örtecek, bağışlayacak. Ondan sonra da yaptıklarının en güzeliyle onları mükafatlandıracaktır buyuruyor. Ve sonra da buyuruyor ki Eleysallahu bikafin abde, Allah kuluna yetmez mi? Allah kuluna kafi değil mi? Eleysallahu bikafin abde, Allah kuluna yetmez mi? Ve yuhavvifuneke billezine min duni ve men yudlilillahu fema lehu min had. Öyleyken onlar kalkmışlar, başkalarıyla seni korkutmaya çalışıyorlar. Başkalarıyla seni korkutuyorlar. Allah sana yeterken, seni yaratan, yaşatan, öldürecek olan, öldükten sonra diriltecek, hesaba çekecek olan tek Allah yeterken Celle Celaluhu. Onlar kalkmışlar seni başka varlıklarla, başka ilahlarla, başka güçlerle korkutuyorlar buyuruyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Ve men yudlilillahu fema lehu min had. Allah kimi şaşırtırsa artık ona doğru yolu gösterecek yoktur. Kimi şaşırtırsa doğru yolu gösterecek yoktur. Ya şöyle de, yani hani durduk yere Allah şunu ben şaşırtayım, yoldan çıkarayım, böyle değil, böyle anlamamak lazım. Allah'ın şaşırtması kulun iradesini şaşırma yönünde, sapma yönünde, dalalet yönünde kullanmasının neticesidir. Kul ister, Allah yaratır. Kul iyilik ister, Allah iyilik nasip eder. Kul kötülüğe meyleder, Allah kötülüğü yapmasına müsaade eder. Ve kulu bu iradesini kullanmakla ödüllendirir ya da cezalandırır Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Dolayısıyla Allah kimi şaşırtırsa, kimi dalalete sokarsa ona doğru yolu gösterecektir gibi, ki Kur'an-ı Kerim'de çok sık geçer benzer ifadeler, ayetleri doğru anlamaya gayret etmek lazım. Tefsirlerde belirtildiğine göre Kureyş putperestleri Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sen putlarımız hakkında kötü sözler söylüyorsun ama biz putlarımızın seni çarpmasından, hastalandırmasından kaygı duyuyoruz diyerek akıllarınca Hazreti Peygamber'i korkutmaya çalışmışlardı. Putlarımız seni çarpar. Şimdi de var ya hani günümüzde de sana şöyle yapar, seni böyle yapar filan. Saygısızlık etmek farklı bir şey. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de En'am suresi 108'di inşallah yanlış söylemedim numarasını. Allah'tan başkasına yalvaranlara sövmeyin. Allah'tan başka yalvardıklarına da sövmeyin ki onlar da kalkıp bilgisizce Allah'a hakaret etmesinler diyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Yani hakaret etmek başka ama Allah'ın dışında beni şöyle yapar, beni çarpar, beni efendim böyle hastalandırır, bana şifa verir gibi başka başka varlıklardan medet ummak şirktir. Allah korusun, insanın imanını kaybetmesine, insanın şirke düşmesine sebep olur. Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. Bu hataya düşmemek için de Rabbim dikkat edebilmeyi her birimize nasip eylesin. Bugün de süremizin sonuna geldik. Cenab-ı Hakk'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun.
1: Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata.

0: demek o sensin. Kitaplarda müjdelenen sensin demek. Eğer kavminin seni dışlayacağı zamana yetişirsem sana yardım edeceğim.
1: Ama nasıl olur? Bir tek ilah bütün mahlukatı nasıl kuşatır? Onları idare etmeye nasıl yeter?
2: Ey Allah'ın Resulü, hoş geldin. Meclisimizi şereflendirdin.
3: Muhammed, ah Muhammed. Nasıl bu kadar çok seviyorlar seni? Nasıl bu kadar saygı duyuyorlar sana?
1: Ha, demek korkuyorsun. Ellerin mi kırık senin? Kılıç tutamayacak halde misin?
3: Yok, hayır, ondan değil.
1: Ya neden o halde? Dizlerin mi tutmuyor? Kalbin mi titriyor, ha? Neden?
3: Tamam, tamam, savaşacağım.
1: Ha, şöyle...
2: Ebu Azze'yi getirdik ey Allah'ın Resulü.
3: Lütfen acı bana Muhammed. Merhamet diliyorum senden Muhammed, merhamet. Bana da acı, kızlarım için acı. Biliyorum acırsın sen. Sen bizler gibi değilsin. Yalvarırım, beni affet, affet.
4: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Allah'ın has kullarına davet ettiği kanaat ziyafetinden uzak kalan kimse, padişah bile olsa dilenci gibi aç gözlüdür. Kulakta ve gözde Allah'ın mührü var. Bu yüzden insan işitemiyor, duyamıyor. Yoksa şu perdelerde ne şekiller var, ne sesler var. Cenab-ı Hak dünyada bulunan ilahi güzelliklerden

0: güzellikten, kemalden, naz ve cilveden dilediğini gözlere gösterir. Güzel seslerden, manevi müjdelerden ve neşeli sözlerden de neyi dilerse kulaklara onu duyurur. Dünya imkanlarla, çarelerle, dermanlarla doludur. Fakat Cenab-ı Hak lütfedip de bir pencere açmadıkça hiçbir çare yoktur. İlahi iradeye uygun düşerse Allah o çareyi belirtir. Hazreti Peygamber buyurmuştur ki, Allah her dert için bir derman yaratmıştır. Fakat onun fermanı, buyruğu, onun izni olmadıkça derdine derman olacak şeyin ne rengini görebilirsin ne de kokusunu duyarsın.
1: Şu adamların haline bak. Ne kadar zayıf oldukları ortada. Belki yiyecek ekmekleri, içecek suları bile yok. Hem Allah'ın Resulü bu insanlara yardım edilmesi gerektiğini söylemedi mi?
2: Evet, söyledi.
1: Onun yardım edin dediği insanları geri mi çevirelim? O zaman Allah Resulü'nün arkadaşları olmaya nasıl layık olabiliriz? Allah'ın rızasını nasıl kazanabiliriz?
3: Seni gördüm. Ne yaptığını da gördüm. Sen cömert bir adamsın. Ömrün bereketlensin. Gönlün göğün maviliği gibi genişlesin.
4: Onu gördüm. Onu işte. Allah'ın Resulünü.
5: Haşim oğullarını mı doyurmaya gidiyorsun Hakim?
3: Bu halam Hatice'nin yemeğidir Ham. Onu aç bırakamam.
6: Bir deri bir kemik kalmışlar zaten. Ne zamana kadar böyle aç kalacaklar? Kaç yıl daha sürecek bu? Kaç yıl daha dayanabilirler ki buna?
5: İsterse vadinin taşlarını yesinler. Hiç umurumda değil.
3: Bana engel olamazsın Amr. Çekil yolumuzdan.
5: Bu yiyecekleri onlara götürmeyeceksin.
6: Yettin artık.
5: Bırak beni. Bırak beni.
6: Nasıl vurdum ama? Baba gördün mü nasıl vurduğumu?
5: Şşt, sessiz ol biraz. Bu kadar gürültülü olursan hiçbir hayvana avlayacak kadar yaklaşamazsın.
6: Haklısın.
5: Çölde hayatta kalmak istiyorsan kum gibi olmalısın. Sessiz olmalı, beklemeyi bilmelisin. Rüzgarla hareket etmelisin. O estiğinde esmeli, o durduğunda durabilmelisin.
6: Kum gibi öyle mi?
5: Öyle. Görmeli ama görülmemelisin. Duymalı ama duyulmamalısın. Eğer kum tanesi olabilirsen
6: kimse seni göremez ve anlayamaz.
5: Gözlerini iyi aç, kulaklarını da, ama ağzını sımsıkı kapat.
7: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.
0: Kamu spotu.
8: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
9: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
10: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
11: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
10: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
12: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

0: birbirinin içine geçmiş hikayelerin örgüsü gibidir hayat. Hepsinin ayrı rengi, ayrı dokusu vardır. En güzeli de bu yaşamların bir araya geldiğinde oluşturduğu muhteşem ahenktir. Bu ahengin seyrine birlikte çıkmak güzel olmaz mı? Hayatlarımızda iz bırakmış zarif şahsiyetlerin dilinden kendi hikayelerini dinlemenin keyfini sunuyoruz sizlere. Sıcacık bir çay ya da kahve eşliğinde konuklarımızın teknesinde kendi deryalarına yelken açıyoruz. Bambaşka yollardan geçmiş, geçerken heybesinde hatıralar biriktirmiş konuklarımızla sizleri de sohbete bekliyoruz. Misafirimiz var programımızın bu haftaki konuğu, radyo televizyon programcısı, tiyatro sanatçısı İbrahim Sadri. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp sunduğu Misafirimiz Var, her cumartesi 21'de Diyanet Radyo'da. Günün Duası.
1: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hasta ziyaretinde bulunduğunda şöyle dua ederdi: "Ey insanların Rabbi, rahatsızlığı gider, şifa veren sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle bir şifa ver ki ardında hiç hastalık izi bırakmasın," derdi.

Ammar bin Yasir radıyallahu anh bir gün hutbe okumuş, peygamberimiz gibi hutbesini kısa tutmuş, hem de güzel konuşmuştu. Hutbeden hoşlanan cemaat, keşke biraz daha uzatsaydın diyerek ona temennilerini dile getirmişlerdi. Ammar bin Yasir ise onların bu isteklerine Resulullah'tan işittiği şu hadisle karşılık vermişti: şüphesiz ki kişinin namazını uzun, hutbesini kısa tutması anlayışlı olmasının işaretidir. Siz de namazı uzun, hutbeyi kısa tutun. Çünkü kısa da olsa bazı sözler büyüleyicidir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'ı sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

Nehyi maruf emri münkerdir gezen meydanda bak. En metin ahlakımız yahut görüp aldırmamak. Yıktı bin melun kalem namusu bizler uyumadı. Susmak evladır deyip sustuk sanırsın duymadı. Susmak evladır deyip sustuk sanırsın duymadı. Kustu bin murdar ağız şer'in bütün ahkamına. Ah bir ses bari yükselseydi nefret namına.

illetmişiz. Gelmişiz dünyaya millet nedir öğretmişiz. Kapkaranlıkken bütün afak insaniyetin

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
2: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. İstanbul'da kısmen çöken 7 katlı binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Binanın enkazında 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada da arama kurtarma çalışmalarının son vatandaşın cansız bedenine saat 6.15'te ulaşılmasının ardından sona erdiği bildirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yürütülen fon soruşturmasına ilişkin yapay zeka desteğiyle 187 milyar liralık haksız kazancın tespit edildiğini, önceden haber alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiğini ve TMSF'nin bu paraların iadesi için harekete geçtiğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran Savaşı'ndaki kayıp listesi ortaya çıktı. ABD Kongre Araştırma Servisi'nin güncel raporuna göre Şubat ayından bu yana İran'a yönelik operasyonlarda en az 81 ABD askeri hava aracı kaybedildi veya hasar gördü. Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Suudi Arabistan'da görevlendirilmesi planlanan Mehmetçiğin asli görevi ne olacak? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, meclisten tezkere onayı bekleyen Mehmetçiğin görevi için net konuştu. Türkiye başka bir ülkenin toprağına asker gönderip orada bir saldırı yapmayacak, dedi. İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik 3. yılını dolduran soykırımı ateşkes ihlalleri gölgesinde devam ediyor. İsrail, Han Yunus'taki çeşitli bölgeleri hedef aldı. Saldırılarda yine can kayıpları oldu, çok sayıda yaralıysa hastanelerde tedavi altına alındı. Soykırımın seneyi devriyesinde hem Türkiye hem de dünyanın çeşitli bölgelerinde İsrail'e öfke protestoları gerçekleştirildi.
1: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus bekleniyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İstanbul 23, İzmir 27, Antalya 28, Eskişehir 24, Trabzon 22, Erzurum 16, Gaziantep 25 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 38, Medine 41, Kudüs 28, Lefkoşa 29, Girne 28, Saraybosna 17, Gümülcine 22 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.
3: Hadislerin hikayeleri.
4: Nasıl vurdum ama? Baba, gördün mü?

0: çekinmeyiz. Az olanla yetiniriz. Az bir yiyecekle, az bir suyla. Bize en az lazım olan şey konuşmak. Onun da azıyla yetiniriz. Gözlerini iyi aç, kulaklarını da. Ama ağzını sımsıkı kapat.
1: Anladım.
0: İyi, deveyi hazırla o halde. Ben yola çıkıyorum.
1: Tamam.
0: Annene, kardeşlerine sahip çık. Hayvanları besle, suyu idareli kullan.
1: Sen nereye gidiyorsun?
0: Onu görmeye.
1: Kimi?
0: Allah'ın Resulünü. Ona soracaklarım var.
2: Üstü başı tozlara bulanmış, saçı sakalı dağınık bedevi Allah Resulü'nün huzuruna geldi. Kutlu Nebi'ye soracakları vardı. Yolculuğu uzun lakin soruları kısaydı. Hazreti Peygamber'in karşısında duruyor, sessizce ona bakıyordu. Resul-i Ekrem ashabıyla olan sohbetine ara vermiş, bedeviyi dinlemek için yönünü ona çevirmişti. Resulullah bedevinin gözlerinin içine bakıyor ve konuşmasını bekliyordu. Bedevi ne uzun bir selamlama yaptı ne de kendini uzun uzun takdim etti. Doğrudan konuştu.
0: Ey Allah'ın Resulü, Allah'ın bana farz kıldığı namazların neler olduğunu söyle.
2: Allah'ın Resulü 5 vakit namaz ama nafile de kılabilirsin diyerek karşılık verdi. Bedevi şöyle devam etti.
0: Allah'ın bana farz kıldığı orucun ne olduğunu söyle ey Allah'ın Resulü.
2: Peygamber Efendimiz, Ramazan ayında tutulan oruç ama nafile oruçta tutabilirsin dedi.
0: Allah'ın farz kıldığı zekatın ne olduğunu söyle ya Resulallah.
2: Allah'ın Resulü ona zekatı da içine alan İslam'ın temel ilkelerinden bahsetti. Nurlu Nebi sözlerini bitirir bitirmez bedevi konuşmaya başladı.
0: Sana ikram eden Allah'a yemin ederim ki nafile ibadet yapmayacağım. Fakat Allah'ın bana farz kıldığı ibadetleri eksiksiz ve harfiyen yerine getireceğim ey Allah'ın Resulü.
2: Bedevi bu sözleri söyledikten sonra geldiği gibi sessizce uzaklaştı. İçinden çıkıp geldiği çölün kumlarına karıştı. Allah'ın Resulü onun hakkında sözüne sadık kalırsa kurtuluşa ermiştir buyurdu. Her şeyin azıyla yetinmeyi öğrenmiş olan bedevinin kısa sorularına Allah'ın Resulü tam da onun istediği gibi kısa cevaplar vermişti. Onun dünyasını anlamış ve onun dünyasındaki sözlerle yanıtlamıştı.

Hüsnü Hal. İnsan sürekli bir arayış içinde, durmadan arıyor. Kuytu ormanlarda, derin mağaralarda geziniyor. Dağların zirvesine çıkıyor, bulutların ötesine bakıyor. Başka gezegenlere ulaşıyor, uzayda dolaşıyor. Buldum dediğinde, bulduğunun aradığı olmadığını fark ediyor. Aramanın telaşı ve bulmanın heyecanıyla bazen ne aradığını unutuyor. Aramayı bıraktığında bu kez kendini de kaybediyor. İnsan merakının peşinden, aradığının ardından koşarken bazen kendini de kaybediyor. Öyle ki dursa düşecek ama koşsa da bir yere varamayacak hale geliyor. Nedir arayışı bu kadar ısrarla sürdürmesinin nedeni? Çok kıymetli olsa gerek. Arı kovanını, çiçek toprağını, kan damarını arıyor. Bir bulsa bal yapacak, kök salacak, hayat olacak. Bir şeyler dokunması lazım insanın kalbine. Bir şeyler duymalı ve bir şeyler gelmeli diline. İlahi bir nefes değmeli, bezmi elesten bir ses gelmeli ve verdiği sözü tekrar etmeli. Kalu bela, evet Rabbimizsin demeli. İnsan verdiği sözü arıyor. O kadar kıymetli bir hazineye tanık ol ki, ondan uzak kalmanın huzursuzluğu, insanı dağ tepe, ova dere gezdirip duruyor. Kayboluşlarının nedeni bu. Ruhuna sımsıkı sarmalanmış olanı dışarıda arıyor. Sırtında taşıdığını uzakta sanıyor. İnsan daha çok gezecek, okyanuslar aşacak, koca bir çöl geçecek ve en sonunda başladığı yere geri dönecek. İşte o zaman fark edecek ve o zaman bilecek. Milyonlarca adım kendime dönebilmek içinmiş meğer diyecek.

Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap, dinlediğinizde saklı.

birbirinin içine geçmiş hikayelerin örgüsü gibidir hayat. Hepsinin ayrı rengi, ayrı dokusu vardır. En güzeli de bu yaşamların bir araya geldiğinde oluşturduğu muhteşem ahenktir. Bu ahengin seyrine birlikte çıkmak güzel olmaz mı? Hayatlarımızda iz bırakmış zarif şahsiyetlerin dilinden kendi hikayelerini dinlemenin keyfini sunuyoruz sizlere. Sıcacık bir çay ya da kahve eşliğinde konuklarımızın teknesinde kendi deryalarına yelken açıyoruz. Bambaşka yollardan geçmiş, geçerken heybesinde hatıralar biriktirmiş konuklarımızla sizleri de sohbete bekliyoruz. Misafirimiz var programımızın bu haftaki konuğu, radyo televizyon programcısı, tiyatro sanatçısı İbrahim Sadri. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp sunduğu Misafirimiz Var, her cumartesi 21'de Diyanet Radyo'da.

0: medeniyetle mana dünyası arasındaki bağdır musiki. Yaşayan kültürün nefesidir. Geçmişimizin irfan ve söz geleneğini anlatan, bestelerin hikayesinden namelerin derinine uzanan bir yolculuk. Sözün manası, sazın edası, iki saz bir avaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

0: Demek o sensin. Kitaplarda müjdelenen sensin demek. Eğer kavminin seni dışlayacağı zamana yetişirsem sana yardım edeceğim.
1: Ama nasıl olur? Bir tek ilah bütün mahlukatı nasıl kuşatır? Onları idare etmeye nasıl yeter?
2: Ey Allah'ın Resulü, hoş geldin. Meclisimizi şereflendirdin.
3: Muhammed, ah Muhammed. Nasıl bu kadar çok seviyorlar seni? Nasıl bu kadar saygı duyuyorlar sana? Demek korkuyorsun. Ellerin mi kırık senin? Kılıç tutamayacak halde misin?
4: Yok, hayır, ondan değil.
3: Ya neden o halde? Dizlerin mi tutmuyor? Kalbin mi titriyor? Ha? Neden?
4: Tamam, tamam. Savaşacağım.
3: Heh, şöyle.
2: Ebu Azze'yi getirdik ey Allah'ın Resulü.
4: Lütfen acı bana Muhammed. Merhamet diliyorum senden Muhammed. Merhamet. Bana da acı. Kızlarım için acı. Biliyorum acırsın sen. Sen bizler gibi değilsin. Yalvarırım. Beni affet, affet.
1: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.
5: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. İstanbul'da kısmen çöken 7 katlı binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Binanın enkazında 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada da arama kurtarma çalışmalarının son vatandaşın cansız bedenine saat 6.15'te ulaşılmasının ardından sona erdiği bildirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yürütülen fon soruşturmasına ilişkin yapay zeka desteğiyle 187 milyar liralık haksız kazancın tespit edildiğini, önceden haber alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiğini ve TMSF'nin bu paraların iadesi için harekete geçtiğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran Savaşı'ndaki kayıp listesi ortaya çıktı. ABD Kongre Araştırma Servisi'nin güncel raporuna göre Şubat ayından bu yana İran'a yönelik operasyonlarda en az 81 ABD askeri hava aracı kaybedildi veya hasar gördü. Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Suudi Arabistan'da görevlendirilmesi planlanan Mehmetçiğin asli görevi ne olacak? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, meclisten tezkere onayı bekleyen Mehmetçiğin görevi için net konuştu. Türkiye başka bir ülkenin toprağına asker gönderip orada bir saldırı yapmayacak, dedi. İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik 3. yılını dolduran soykırımı ateşkes ihlalleri gölgesinde devam ediyor. İsrail, Han Yunus'taki çeşitli bölgeleri hedef aldı. Saldırılarda yine can kayıpları oldu, çok sayıda yaralı ise hastanelerde tedavi altına alındı. Soykırımın seneye devriyesinde hem Türkiye hem de dünyanın çeşitli bölgelerinde İsrail'e öfke protestoları gerçekleştirildi.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus bekleniyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İstanbul 23, İzmir 27, Antalya 28, Eskişehir 24, Trabzon 22, Erzurum 16, Gaziantep 25 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 38, Medine 41, Kudüs 28, Lefkoşa 29, Girne 28, Saraybosna 17, Gümülcine 22 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.
2: Lisan-ı Münasip. Hazırlayan ve sunan Nisan Kumru.

Merhaba sevgili dinleyenler. Ek alınca ünsüz yumuşaması olmayan kural dışı kelimeler vardır. Bunlar üzerinde duralım bu bölümde. Dilimize Arapçadan gelmiş ve

ama genellikle diyorum bakın. Arapçada iki tür K sesi vardır. Kaf dediğimiz kalın bir ses, gaf diye de bilinir. Bir de kef veya kaf, akademik dille okursak. Evet, kaf ile bitenler a, ı, u şeklinde ek alırken, kef ile bitenler, yani ince k ile bitenler, e, i diye ek alırlar. Ne demek istiyoruz? Açıklayalım. Evet, en bilinenlere bakacağız. Erzak, rızkın çoğulu, rızıklar demektir. Uzun müddet saklanabilen yiyecekler anlamına gelir. Evet, erzak. Peki ek getirelim, erzakı. Cümle kuralım, birkaç günlük erzakı da bir keseye doldurarak yola çıktı. Ömer Seyfettin'den bir cümle, çarşıdan erzakını bile kendi pazarlık eder, kendi alır, kendi evine getirir. Ne dedik? Evet, erzağını demedik. Erzakı. Yeri gelmişken rızık kelimesine de bakalım. Allah tarafından herkese takdir edilen nimet, yiyecek, içecek, şey, azık. Bu kelime ek alınca ikinci hecede ünlü düşmesi olur ve K sesi de yumuşamaz. Rızık, rızkı. Bakın, ı sesi düştü. Rızgı değil bu arada veya rızığı değil, rızkı. Onun rızkı. Hud suresinin 6. ayetinden örnek verelim. Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Bir başka çok da yanlış yaptığımız kelime evrak. Resmi kurumlarda işlem gören belgeler. Evrak, evrakı. Örnek, ilk işim mühim evrakı bir çantaya doldurmak oldu. Evet, ne dedik? Evrağı demedik. Evrakı dedik. Hukuk kelimesine bakalım. Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünü. Hukuk. Ek getirelim. Hukuku. Evet, uzatarak da söyledik ve K'yi yumuşatmadık. Örnek kalıplar. Hukukun üstünlüğü. İdare hukuku. İslam hukuku. Kamu hukuku. Irak, Orta Doğu'da bir İslam ülkesi. Bunda da Irak'ı demeyeceğiz, Irak, Irak'ı diyeceğiz. Örneğin, Irak'ın toprak bütünlüğü. İttifak kelimesine bakalım. Fikir birliğine varma, uyuşma, anlaşmaya varma demek. Bunda da ittifakı demeyeceğiz, ittifak, ittifakı diyeceğiz. Etmekle beraber yazıldığında ulamayla okuruz, ittifak etmek. Evet, a'yı da uzun söylüyoruz. Müttefik kelimesine bakalım. Aralarında anlaşma yapmış, birbiriyle ittifak etmiş, birleşmiş kimselerden her biri. Evet, ek getirelim, müttefiki değil, müttefiki. Burada önemli bir durum var. Bu kelimede uzun ünlü, uzun hece yok ve son hecedeki ünlü ek alınca uzamaz. Bunu müttefikimiz diye söylemek hatalı, müttefikimiz. Örnek cümle, müttefikimiz ittifakımıza saygı duymuyor. Bir diğer kelimeye geçelim. Mahluk, yaratık. Aynı zamanda yaratılmış şey, insan, hayvan. Nasıl ek getiriyoruz? Mahluğu değil, mahluku. L sesi ince unutmayalım. Mahluk da değil, mahluku. Ormanda gezerken bilmediğin mahluka yaklaşma diyoruz. Daha çok bu kelimeden gelen mahlukat kullanılır dilimizde. Yaratılmış olan şeyler, bütün varlıklar, mahluklar. Örnek cümle Mevlid-i Şerif'ten, cümle mahlukat anın emrindedir. Cümle zerrat anın ile zindedir. Merak kelimesine bakalım. Bir şeyin özünü, esasını anlama, kavrama isteği, öğrenme arzusu. Ek getiriyoruz. Merak, merakı. Beni merakta bırakma, merağı değil. Merak etmek, ulamayla okuduk bakın. Şimdi tasdik kelimesine bakalım. Gerçek olduğunu söyleme, doğru olduğunu bildirme, doğrulama, idari ve hukuki bir işlemi uygun bulduğunu imza ve mühürle bildirme. Tasdik. Ek getiriyoruz, tasdiki. Tasdiki değil, tasdiki. Örnek cümle, evrakın müdür tarafından tasdiki gerekiyor. Tatbik kelimesine de bakalım.

0: bakalım. Uygulama demek. Ek getirelim. Tatbik, tatbiki. Örnek kullanım. Tatbik etmek. Ulamayla okuduk bakın ve yumuşatmadık. Tatbiki değil. Bu kelimeden yapılan çok kullandığımız bir başka kelime de tatbikat.
1: Lisan-ı Münasip. Hazırlayan ve sunan Nisan Kumru.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Allah'ın has kullarını davet ettiği kanaat ziyafetinden uzak kalan kimse, padişah bile olsa dilenci gibi aç gözlüdür. Kulakta ve gözde Allah'ın mührü var. Bu yüzden insan işitemiyor, duyamıyor. Yoksa şu perdelerde ne şekiller var, ne sesler var. Cenab-ı Hak dünyada bulunan ilahi güzelliklerden, kemalden, naz ve cilveden dilediğini gözlere gösterir. Güzel seslerden, manevi müjdelerden ve neşeli sözlerden de neyi dilerse kulaklara onu duyurur. Dünya imkanlarla, çarelerle, dermanlarla doludur. Fakat Cenab-ı Hak lütfedip de bir pencere açmadıkça hiçbir çare yoktur. İlahi iradeye uygun düşerse Allah o çareyi belirtir. Hazreti Peygamber buyurmuştur ki, Allah her dert için bir derman yaratmıştır. Fakat onun fermanı, buyruğu, onun izni olmadıkça derdine derman olacak şeyin ne rengini görebilirsin ne de kokusunu duyarsın.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 9 Ekim 2026 Cuma. Hicri takvime göre 28 Rebiul Ahir 1448. Rumi takvime göre 26 Eylül 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Toplumun sağlam kalesi. Aile. Kadın ve erkek yeryüzünün en değerli varlıkları olarak yaratılmış, farklı niteliklerle donatılarak birbirine eş kılınmıştır. Dünya hayatının yükünü birlikte taşımaları, birbirlerine sığınıp huzur bulmaları için onlara aile olma nimeti verilmiştir. Onlar sizin için elbisedir. Siz de onlar için elbisesiniz, buyuran Rabbimiz, aile birliğini birbirimize güven vermek ve birbirimizi koruyup kollamak için var etmiştir. Ailenin, bu sağlam kalenin devamı için kadın ve erkeğiyle her fert ailesine sevgiyle, merhametle ve sadakatle bağlanmalıdır. İffetli ve onurlu bir aile hayatı sürmelidir. Yeni nesillerin de bu sağlam aile kalesinde sağlıklı ve nezih bir ortamda yetişmesini sağlamalıdır. Zira huzurlu ve bilinçli bir aile ortamında yetişen, manevi olarak desteklenen

0: nesiller günümüz dünyasının girdaplarından korunacaktır. Fıtrata aykırı bir tahribatın hızla yayıldığı günümüzde aile sadece yeni nesiller için değil, toplumun huzuru için de en sağlam kaledir. Bir hadis. Allah rızasını umarak ailen için yaptığın her harcamadan muhakkak ecir alırsın. Eşinin ağzına koyduğun bir lokmadan bile. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Bir şehri tanımak yalnızca sokaklarında yürümek değildir. Taşına sinmiş tarihi, sokağında yaşayan kültürü, sofrasındaki bereketi, halkının dilindeki hatırayı ve gönlündeki emaneti dinlemektir. Şehirlerin ruhunu dinlemek için Türkiye'nin dört bir yanına uzanıyor, tarihin, kültürün, geleneğin ve manevi mirasın izinde bir yolculuğa çıkıyoruz. Selman Tuna'nın sunumuyla Şehrin Sözü Var, cumartesi ve pazar günleri saat 17'de Diyanet Radyo'da.
1: Kamu Spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
1: Kamu Spotu.

Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap dinlediğinizde saklı. Birbirinin içine geçmiş hikayelerin örgüsü gibidir hayat. Hepsinin ayrı rengi, ayrı dokusu vardır. En güzeli de bu yaşamların bir araya geldiğinde oluşturduğu muhteşem ahenktir. Bu ahengin seyrine birlikte çıkmak güzel olmaz mı? Hayatlarımızda iz bırakmış zarif şahsiyetlerin dilinden kendi hikayelerini dinlemenin keyfini sunuyoruz sizlere. Sıcacık bir çay ya da kahve eşliğinde konuklarımızın teknesinde kendi deryalarına yelken açıyoruz. Bambaşka yollardan geçmiş, geçerken heybesinde hatıralar biriktirmiş konuklarımızla sizleri de sohbete bekliyoruz. Misafirimiz Var programımızın bu haftaki konuğu, radyo televizyon programcısı, tiyatro sanatçısı İbrahim Sadri. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp sunduğu Misafirimiz Var, her cumartesi 21'de Diyanet Radyo'da.

0: Reklam. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
0: Reklam.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. İstanbul'da kısmen çöken 7 katlı binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Binanın enkazında 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada da arama kurtarma çalışmalarının son vatandaşın cansız bedenine saat 6.15'te ulaşılmasının ardından sona erdiği bildirildi. Adalet Bakanı Akın Gürnek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yürütülen fon soruşturmasına ilişkin yapay zeka desteğiyle 187 milyar liralık haksız kazancın tespit edildiğini, önceden haber alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiğini ve TMSF'nin bu paraların iadesi için harekete geçtiğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran Savaşı'ndaki kayıp listesi ortaya çıktı. ABD Kongre Araştırma Servisi'nin güncel raporuna göre Şubat ayından bu yana İran'a yönelik operasyonlarda en az 81 ABD askeri hava aracı kaybedildi veya hasar gördü. Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Suudi Arabistan'da görevlendirilmesi planlanan Mehmetçiğin asli görevi ne olacak? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, meclisten tezkere onayı bekleyen Mehmetçiğin görevi için net konuştu. Türkiye, başka bir ülkenin toprağına asker gönderip orada bir saldırı yapmayacak, dedi. İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik 3. yılını dolduran soykırımı ateşkes ihlalleri gölgesinde devam ediyor. İsrail, Han Yunus'taki çeşitli bölgeleri hedef aldı. Saldırılarda yine can kayıpları oldu, çok sayıda yaralı ise hastanelerde tedavi altına alındı. Soykırımın seneyi devriyesinde hem Türkiye hem de dünyanın çeşitli bölgelerinde İsrail'e öfke protestoları gerçekleştirildi.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus bekleniyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İstanbul 23, İzmir 27, Antalya 28, Eskişehir 24, Trabzon 22, Erzurum 16, Gaziantep 25 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 38, Medine 41, Kudüs 28, Lefkoşa 29, Girne 28, Saraybosna 17, Gümülcine 22 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: demek o sensin. Kitaplarda müjdelenen sensin demek. Eğer kavminin seni dışlayacağı zamana yetişirsem sana yardım edeceğim.
1: Ama nasıl olur? Bir tek ilah bütün mahlukatı nasıl kuşatır? Onları idare etmeye nasıl yeter?
2: Ey Allah'ın Resulü, hoş geldin. Meclisimizi şereflendirdin.
3: Muhammed, ah Muhammed. Nasıl bu kadar çok seviyorlar seni? Nasıl bu kadar saygı duyuyorlar sana?
1: Ha, demek korkuyorsun. Ellerin mi kırık senin? Kılıç tutamayacak halde misin?
3: Yok, hayır, ondan değil.
1: Ya neden o halde? Dizlerin mi tutmuyor? Kalbin mi titriyor, ha? Neden?
3: Tamam, tamam, savaşacağım.
1: Ha, şöyle...
2: Ebu Azze'yi getirdik ey Allah'ın Resulü.
3: Lütfen acı bana Muhammed. Merhamet diliyorum senden Muhammed. Merhamet. Bana da acı. Kızlarım için acı. Biliyorum acırsın sen. Sen bizler gibi değilsin. Yalvarırım. Beni affet, affet.
4: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.

0: yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hazırlayan ve sunan Çağatay Yedik.
1: Efendim hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz. Hayırlı bereketli vakitler diliyoruz. 9 Ekim Cuma akşamında sizlerle birlikteyiz. Yüce Mevlamızın rahmeti, mağfireti, esirgemesi, selamı tüm İslam aleminin üzerine olsun. Sizlerle dinleyicilerimizin üzerine olsun. Mevlam vaktimizi, akşamımızı, programımızı bereketli, huzurlu, sağlıklı, muhabbetli eylesin efendim. Tabii ki sizin dualarınızla, mesajlarınızla, istek eserlerinizle daha da güzelleşecek bir programın başlangıcında hürmetlerimizi arz ediyoruz sizlere efendim. Bütün dinleyicilerimize sevgi ve selamlarımızı ileterek hayırlı akşamlar programımıza başlıyoruz efendim. Bendeniz Çağatay Yetik sunumuyla kulaklarınızda olacak programımız 0533 013 80 90, 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız efendim. Hem selamlarınızı, hem istek eserlerinizi, hem kıymetli dualarınızı armağan edeceğiniz isimlerle beraber bekliyoruz efendim. Başlıyoruz, hoş geldiniz.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz.
1: Hayırlı akşamlar.
0: WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
2: Efendim hemen mesajlarımıza bakacağız. Hemen selamlarınızı almaya başlayacağız. Hayırlı akşamlar diliyoruz Çağatay Bey, Diyanet Radyomuza dinleyenlere. Tokat Merkez'den Esra ben. Buyursunlar efendim. Mümkünse ben hep seni düşünürüm eserini Hasan Sandık'tan yayınlarsanız sevinirim. Olmazsa sıradaki bütün eserlerde çok kıymetli can kuşuma armağan olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Çarşamba'dan, Samsun Çarşamba'dan Ertan Sağlam. Sıradaki eser bütün Çarşamba halkına armağan olsun. Diyanet Radyomuzu dinleyenlere gelsin. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Uzunca bir aradan sonra tekrar mesajımızı yazıyoruz. Elazığ'dan selamlar Mahmut Arslan. Yusuf Değilim Kuyu'da eserini kızları Mecrin ve Şirem'e ve sevgili eşim Filiz'e armağan ediyorum. Allah'a emanet olunuz. Sizler de efendim. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. İstek eserlerinize, selamlarınızı bekliyoruz efendim. Nerelerdesiniz? Bizler nerelerde dinlenmekteyiz? Oralarda bulunduğunuz yerlere sesimiz ulaşıyor mu? Lütfen mesajlarınızda belirtmenizi rica ediyoruz. Buyursunlar.

0: Reklam.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
3: Resul-i Ekrem mescitte ibadet ederken kendisi itikafta bulunduğu sırada bazı kişilerin yüksek sesle Kur'an okuduklarını işitince, "Dikkat edin, hepiniz Rabbinize münacat ediyorsunuz. Birbirinizi rahatsız etmeyin. Kıraatte ya da namazda biriniz sesini diğerinden daha fazla yükseltmesin" buyurarak onlara ibadet ederken bile ölçülü olmaları noktasında ikazda bulunmuştu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor.
1: Hayırlı akşamlar.
0: Efendim devam ediyoruz. Hayırlı akşamlar, hayırlı cumalar diliyoruz. Çağatay Bey hoş geldiniz, hoş bulduk efendim. Mustafa Demirci, Hu Kuşu ilahisini yayınlar mısınız? Teşekkür ediyorum. Adana'dan selamlar, Zeliha ben. Teşekkür ediyoruz efendim bizler de. Antalya'dan Şerafettin, merhaba Çağatay Bey, merhaba efendim. Sıradaki eser bütün İslam alemine hediyemiz olsun. Hayırlı akşamlar diliyoruz, kolay gelsin. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar bütün Erzurumlulara. Seyreyle güzel eserini istiyorum. Bütün Erzurum'a selamı olsun. Erzurumlu bütün hemşerilerimize selamı olsun. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız efendim. Hem istek eserlerinizi bekliyoruz. Dinlemek istediğiniz eserleri hem sessiz dinleyicilerimiz lütfen oralardasınız biliyoruz. Siz de bizi dinliyorsunuz. Sizin de mesajlarınız, selamlarınız bize doğru gelsin istiyoruz. Şu anda bizleri dinleyen bütün sessiz dinleyicilerimiz mesajlarınızı bekliyoruz. İlk defa yazıp gönderecek dinleyicilerimiz. Keza sizlerin de aynı şekilde mesajlarınızı bekliyoruz efendim. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramızdır. Hayırlı akşamlar programımızda akşam yoklamasında hem şu güzel eserlerimizi sizlere armağan ediyor hem de o güzel selamlarınızı bekliyoruz.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor.
1: Hayırlı akşamlar.
2: Efendim devam ediyoruz. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı bereketli akşamlar diliyorum. Hulusi Güngör ben Afyonkarahisar'dan dinliyoruz ve Afyonkarahisar burada sizleri dinliyor. Teşekkür ediyoruz. Sımsıcak dolu sevgi, saygı, muhabbetle efendim kolaylıklar diliyoruz. Bizler de teşekkür ediyoruz. Sakarya'dan Merve, eşim için Mustafa Demirci'den Güllere Vurgun'un eserini yayınlarsanız sevinirim. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Sizleri Kocaeli'den dinliyoruz. Oğlum Muhammed Alparslan'la beraber. Kendisi 3 yaşında ve Can Muhammed eserini çok seviyor. Eğer ki yayınlama imkanınız olursa çok çok çok mutlu ve memnun oluruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Selam olsun bizden de sizlere. Selamünaleyküm İstanbul'dan Hakan. Aleyküm selam efendim. Allah-u Teala iki cihanda cümlemizi aziz ve bahtiyar eylesin. Amin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Amin. Rıdvan-ı Ekber'ine vasıl eylesin. Amin. Gazze'deki Müslüman kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Amin efendim. Büşra Lena eserini de hem aileme hem de Diyanet Radyo ailesine armağan ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Hemen sırada istenmiş olan diğer dinleyicilerimizin istek eserleri sırada bekliyor. Hemen dinletelim, ardından devam edelim.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz.
1: Hayırlı akşamlar.
0: WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

0: Reklam. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
2: Hayırlı akşamlar devam ediyor.
3: Hayırlı akşamlar.
4: Hayırlı akşamlar devam ediyor efendim. Erzurum Mutfak Grubu'ndan bütün Müslümanlara hediye ediyoruz sıradaki eseri. Sizinle huzur buluyoruz. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Biz de sevgiler, selamlar gönderiyoruz sizlere. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Çağatay Bey, severek dinliyoruz sizleri. Sıradaki eseri size ve aileme armağan ediyorum. İstanbul'dan Nihal, çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz efendim, teşekkür ediyoruz. Yıllardır Diyanet Radyomuzu dinliyorum ve çok seviyorum. Ben de sessiz dinleyenlerdenim. Evet, sessiz dinleyicilerimiz lütfen örnek olsun bu mesajlarımız. Mesajlarınızı bekliyoruz sizlerin de. Ankara'dan yazıyorum ve Ankara'da sizi mutfağımda dinliyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Gel gör beni yayınlarsanız sevinirim. Mustafa Ceceli'den Allah'a emanet olunuz. Yayınladığınız eser çocuklarıma ve eşime ve bütün İslam alemine armağan olsun. Nuran Kızılkuş. İyi yayınlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Hemen sıradaki eserimizle baş başa bırakalım, ardından devam edelim.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz.
1: Hayırlı akşamlar.
0: WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
2: Efendim devam ediyoruz. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Aleykümselam. İstanbul'dan Nurhan ben. Sıradaki eser tüm İslam alemindeki dostlarımıza armağan etmek isterim. Teşekkür ediyoruz efendim. Allah razı olsun. Hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz bizler de sizlere. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar efendim. Mustafa Sakarya Sincan'dan teşekkür ediyoruz efendim alakanıza. Rabbim hepimizin kalan ömrünü geçen ömründen daha hayırlı eylesin. Amin. Başarılar diliyoruz, saygılar sunuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Hemen devam edelim. Yine Sincan'dan farklı bir isim Hakan Diri. Mübarek Cuma'nın hayrı bereketi bütün İslam aleminin üzerine olsun. Amin efendim. El açıp da dua eden cümle Müslüman kardeşlerim duasını Mevla kabul eylesin. Amin. Kul olamadım ilahisini de Diyanet Radyomuza dinleyenlerine armağan ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hakan Diri çok teşekkür ediyoruz efendim. Hem başkent Ankara'mıza hem Sincan'a bolca sevgiler, selamlar oradaki bütün güzel dinleyicilerimize. Selam olsun her birinize. Her biriniz ayrı ayrı. Çok ama çok kıymetlisiniz bizler için, bunu da biliniz. Eserimiz sizlere armağan olsun, sonra devam edelim.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz.
1: Hayırlı akşamlar.
0: WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
2: Efendim devam ediyoruz. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar, aleykümselam. Mutfak grubu bizim radyomuz hiç kapanmaz. Hatta bazen geceden sabaha kadar çalar ve yayınlanır. Çok seviyorum, Allah'a emanet olunuz. Çok teşekkür ediyoruz efendim, sağolunuz. Rabbim Cuma'nın hatrı hürmetine bütün hastalara şifalar versin, amin. Denizli'den yazdınız değil mi efendim, teşekkür ediyoruz. Dualarımla çok teşekkür ediyoruz efendim. Dualarınızda olmak duasıyla her daim. Hayırlı akşamlar olsun Çağatay Bey. Yayınlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Sizlere de hayırlı akşamlar. Mustafa Cihat'tan Lila eserini dinletirseniz çok sevinirim. Herkese hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Hemen diğer mesajımıza bakalım. Erzurum'dan geliyor. Zeynep Hanım diyor ki sessiz dinleyicilere yaptığınız çağrıya kayıtsız kalmak istemedim. Teşekkür ediyoruz. Buradayız. Sizi dinliyoruz. Hem sesimiz çıkmasa bile bilin istedim. Rabbime emanet olun inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Erzurum'a bir kez daha sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Sesimiz bize doğru mesajlar aracılığıyla gelsin istiyoruz efendim. Sizlerin selamları, kıymetli duaları bizler için çok ama çok önemli. O yüzden sessiz dinleyicilerimiz mesajlarınızı bekliyoruz.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz.
1: Hayırlı akşamlar.
0: WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
2: Efendim devam ediyoruz. Adana'dan selam olsun Ela Aslan. Uzakta olan bütün babaları, onları özleyen ailelerine selam gönderiyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Sıradaki eseri armağan edeceğiz sizlere. Armağanımız olsun. Mustafa Cihat'tan Mahcubuz eserini yayınlarsanız dinleyen herkese armağan olsun. İstanbul'dan Betül ben. Hoşçakalınız. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ediyoruz efendim. İyi akşamlar diliyoruz. Sıradaki eser bütün Diyanet camiasına ve sevgili anneme armağan olsun. Fatih, Nevin, Mehlika, Abdülhamit ve Mahinur. Çok teşekkür ediyoruz. Bizlerden de sizlere armağan olsun efendim. Kayseri'den Yavuz İlkaya, eşim, kızım, abim Mustafa İlkaya, Diyanet Radyo dinleyicileri ama özellikle Yusuf Aba ve Ümit Balcı müdürlerim için sıradaki eseri istiyoruz sizlerden. Teşekkür ediyoruz efendim. Yayınlayalım tabii ki. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Arabada, mutfakta, her yerde dinliyoruz. İsmim Havva Bilen, Aksaray'dan yazıyorum. Ağlama Karanfil eserini istiyor. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Hemen sıradaki eserimizi buluşturalım. Ardından huzurlarınızda olacağız.

0: Hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Hayırlı akşamlar.
0: Efendim devam ediyoruz. Son mesajlarımıza bakacağız. Ardından da müsaadelerinizi isteyeceğiz. Selamünaleyküm Yalova'dan Berber Rıdvan. Aleykümselam efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hem size hem de müşteriniz Haluk Bey'e, Mehmet Bey'e selam olsun. Hayırlı cumalar diliyoruz. Gül Ahmet'in eserini bütün İslam alemine armağan ediyor. İyi akşamlar diliyoruz. Mersin'den Ali ben. Teşekkür ediyoruz efendim. Merhaba, hayırlı akşamlar diliyoruz. Çağatay Bey severek dinliyoruz. Merhaba efendim. Sıradaki eser Babam Mustafa'ya armağan olsun. Ankara'dan Büşra Hanım. Teşekkür ediyoruz efendim. Zeynep Şule Şahin Türk galiba. Sıradaki eser bütün Trabzonlulara armağan olsun. Beykoz'dan mı demeye çalıştınız efendim? Harfler bazıları yok, o yüzden eksik gelmiş mesaj, bilginiz olsun. Okuyabildiğimiz kadarını sizlerle paylaştık efendim. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz efendim. Sizleri severek keyifle dinliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Rabbim her daim yar ve yardımcımız olsun. Allah razı olsun. Yüreğinize gönlünüze sağlık. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar olsun Çağatay Bey. Hayırlı akşamlar efendim. Sıradaki eser size ve Kırıkkale'deki akrabalarıma armağan olsun diyor isimsiz dinleyicimiz. Selamünaleyküm. Sessiz dinleyenlere yaptığınız çağrıları uzun zamandır duyuyorum. Nasip bugün oldu Çağatay Bey. Aleykümselam efendim. Bursa Nilüfer Küçük Sanayi'den selamlar gönderiyorum. İlk defa yazıyorum. Diyanet Radyomuzu kurulduğu tarihten beri dinliyorum. Ezgiler, ilahiler, seçimleriniz çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Yüreğinize sağlık. Çok güzel bir repertuar var. Allah razı olsun. Emeklerinizden dolayı ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Sizlere teşekkür etmek istedik diyor dinleyicimiz. Ve sıradaki eser Bursa'dan Erzurum'a gezmeye giden abim Necati Tayşi'ye armağan olsun. Dadaşlara armağan olsun. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı, bereketli akşamlar diliyoruz efendim. Geldik programımızın sonuna. Pazartesi akşam saat 18'de hayırlı akşamlar programımıza tekrar buluşmak duasıyla müsaadelerinizi istiyoruz. Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalınız.

Reklam. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Reklam.

yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Akşamlar, hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.

medeniyetle mana dünyası arasındaki bağdır musiki. Yaşayan kültürün nefesidir. Geçmişimizin irfan ve söz geleneğini anlatan, bestelerin hikayesinden namelerin derinine uzanan bir yolculuk. Sözün manası, sazın edası, iki saz bir avaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Hazreti Peygamber'in de aralarında olduğu bir yolculuk esnasıdır. Abdullah bin Amr ve bazı sahabiler namazı yetiştirmek için acele ederek ve meshedercesine az su kullanarak abdest almaktadırlar. Hazreti Peygamber sahabelerin bu halini görür ve ses tonunu yükselterek, "Ateşte yanacak olan şu topuklara yazık. Abdestinizi güzelce alın," diyerek ikazda bulunur. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

0: Günler Sokağı. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Onuncu bölüm. Kahvehanedeki sıcak fakat ölçüsüz merak, David'in Katolik bir ailede büyüdüğünü ve kendisini agnostik olarak tanımladığını söylemesiyle yerini şaşkınlığa bırakmıştı. Nar Sokağı sakinleri şimdi yalnız David'i değil, farklı inançtaki insanlarla nasıl bir arada yaşayacaklarını da anlamaya çalışıyordu.
2: "Kusura bakma Tufan Bey ama bu da müsamaha gösterilecek bir şey değil," dedi Hilmi Bey, istemsizce sallanan bacağının Tufan Bey ile arasında iğreti duran masayı salladığını fark ederek. Elini bastırdı bacağının üzerine. Tufan Bey'in gençleri bu kadar kabullenmiş olmasından duyduğu rahatsızlık her halinden belli oluyordu. Tufan Bey bu gerginliği hiç fark etmemiş gibi yaparak sözüne devam etti. "Şimdi bizim yaşadığımız şu topraklar üzerinde zamanında gayrimüslimler atalarımızla beraber yaşamadılar mı efendim? Peygamber Efendimiz'i düşünün, Medine'ye hicret ettiğinde herkes kendisine iman etmiş miydi? Yahudi komşuları, farklı inançlardan ticaret yaptığı insanlar yok muydu? Tebliğ yaptı, dinini anlattı, inanan inandı, inanmayanın içine bir tohum attı. Yaşadıkça ahlakını gösterdi. Görenler hayran oldu. Din en güzel yaşanarak

anlatılır efendim. Hilmi Bey kapının eşiğinde dikilmiş, uzaklara dalmış, öylece duran Bakkal Ahmet'in kendine arka çıkmasını ümit ederek oltayı ona attı. Ahmet efendi, sen de bir şey de ama, olur mu böyle şey? Bu çocuklara bir şey yapmak lazım. Ahmet efendi günlerdir yere mi basıyor, köye mi bilmiyordu. Öyle bir hal vardı ki üzerinde, var olduğu anda kalmayı imkansızlaştırıyordu. Asım amca vefat ettiğinden beri aklı geçmişteydi ama şimdi... Bana dedemin adını koymuşlar dedi, kıstığı gözlerini Hilmi Bey'e çevirerek. Büyük dedemin adı Ahmet'miş. İlk o gelmiş İstanbul'a. Ticaret bizde baba mesleği. Hep dükkan işletmişiz. Genlerimiz de var bakkallık diyorum da siz inanmıyorsunuz. O zamanlar geldiği mahallede göçmen bir kız varmış. Arnavut asıllı, Hana. Ay demekmiş. Dedem onu ay yüzüm diye severmiş. He, senin sarılık oradan dedi Hilmi Bey. Ahmet'in aklı gitti yine geçmişe. Büyük dedesinin altın sarısı saçlarını okşarken... ''Ay yüzüme benziyorsun, görse seni nasıl severdi'' dediğini hatırladı hayal meyal. Büyüdükçe koyulmuştu saçları, hiç istememişti Ahmet. Hep sarı çocuk olmayı, dedesinin buğulu gözlerindeki hasretin üzerinde kalmasını dilemişti. Dedesi görememişti Ahmet'in güneş altında kaldıkça kavrulan teninin koyuya çalışını, saçlarının seyrekleştiğini. Zamanın büyük ninesini andıran Ela gözlerinden başka bir şey bırakmayışını görmemesi Ahmet'i sevindiriyordu. Hana ninem Müslüman değilmiş, hani öyle bir dini de yokmuş, bir şey bilmeden büyümüşler. Dedem benle evlenirsen Müslüman olur musun demiş, o da tamam demiş. Ama ben bilmem, sen öğretirsin, beni üzme yeter demiş. Tufan Bey sokağa diktiği gözlerini Ahmet'e çevirdi, gülümsedi. Ahmet derin bir iç çekti. Hiç anlatmamış dedem o öyle bu böyle diye. Bir şey yaparken çağırırmış yanına. Bak ay yüzdüm. Biz bunu böyle ederiz diyormuş o kadar. Ninem öyle öyle her şeyi öğrenmiş. Tufan Bey başını salladı usulca. Rabbim rahmetiyle muamele etsin. Akil adammış vesselam. Ahmet devam etti. Dedem anlatırdı. Babası ticaret yapan adamın ağzı laf yapar oğlum. Tatlı dilli güler yüzlü olur ama... Sözüne yalan karıştırmaz asla diye tembihlermiş. Bir gün Ahmet dedem eve bir kasa domates göndermiş. Ninem ne yapacaktıysa artık ama nasıl güzel, nasıl sulu, nasıl kırmızı. Dedem kardeşini kafalayıp domates kasasının başına oturtmuş. Bir ben bir sen derken kasayı indirmişler mi yarıya? Hana ninem gelmiş. Kim yedi bunları demiş. Dedem de can havliyle kardeşini göstermiş. Hana ninem gülmeye başlamış. Ağzı yüzü üstü başı hep domates. Olmaz, yalan yok, Allah üzülür demiş. Derdi tasası Allah'ı üzmeyin, hep öyle dermiş. Allah üzülür, üzmeyin. Nasıl sevdiyse Rabbini. Hilmi Bey'in gözleri dolmuştu. Allah hayrını veresice Ahmet'in de böyle olmadık yerlerde geliveren anıları yok muydu? İnsana hiç tanımamışım dedirtiyordu. Deden güzel adammış da ondan dedi. Bize böyle anlattılar da sevmedik mi? Tufan Bey başını salladı. Tövbe estağfurullah. Allah'ı mı sevmiyorsun, dinini mi Hilmi Bey? Hilmi Bey silkindi. Yok efendim, estağfurullah tabii. Öyle demek istemedim de yani bizi hep korkutarak büyüttüler. Ben de yıllarca ticaret yaptım, hem de öyle böyle değil, büyük işler. Ne gemiler ne mallar geldi geçti elimizin altından. Ne paralar döndü avcumuzda. He, biz beceremedik yalansız dolansız iş yapmayı diyorsun yani. Yok efendim, ne münasebet. O kadar para mevzu bahis olunca biraz Ali Cengiz oyunu da olur diyorsun yani. Yani. Tufan Bey derin bir iç çekti, başını çevirdi. Ey Allah'ım, sen affet şu kulunu dedi dudaklarının arasından. Hilmi Bey açıklama yapma ihtiyacı hissetti. Çok yanlış anlaşıldığı kanaatine varmıştı. Yani biz de dikkatliydik elbette ama yeri geldi rüşvet zaruret oldu mesela. Tonlarca mal gümrükte bekliyor. Ne yapacaksınız bir düşünün. Küçücük bir yalan kurtaracak koskoca işi demeyecek misiniz? Tufan Bey hiddetlendi. Demeyeceksiniz efendim? Allah Allah, dünyalık mı, Allah'ın emri mi? Dünyadan da nasibinizi alacaksınız efendim diyecek oldu Hilmi Bey çekinerek. Tufan Bey'in hiddetini söndüremedi bu söz. İşte bu sizin zayıflığınızdan. İki kuruşluk mal için yalan söyleyebiliyorsanız zayıfsınız. Hilmi Bey bozuldu. Ayıp ediyorsunuz dedi. Hayır efendim, ben gerçekleri söylüyorum. Biri rüşvet vermeye başlar, diğerleri de bu işi böyle gidiyor demek ki der, onun yanlışını devam ettirir. Olur sana kocaman bir günah. Bak nasıl normal söylüyorsun.
rüşvet nasıl zaruret olabilir?

efendim. Bir kötülük nasıl bu kadar normalleşir? Nasıl olmazsa olmaz hale gelir? Kaç kişi bir araya geldi bunun için el ele verip makul kıldınız? Hilmi Bey dediğine diyeceğine pişman olmuştu. Bakkal Ahmet dükkanının önündeki kargaşayı oldum olası sevmezdi. Bereketini kaçırdığını düşünürdü, o yüzden araya girdi. Az önce dedeme diyordun nasıl tatlı dilliymiş diye Tufan Efendi. Sakin, kurban olayım ne bu hiddet? Peygamber Efendimiz böyle mi anlatmış dinine? Tufan Bey duruldu fakat sığ ve sık nefes alışından sakinleşemediği anlaşılıyordu. Ben diyecek oldu, Ahmet araya girdi. Sen bir sakinleş hele. Hilmi Bey şimdi kalkıp gidiverse pek iyi olacakmış gibi hissediyordu ya, Tufan Bey'in kaçtığını düşünmesini de hazmedemezdi. Oturduğu yerde huzursuzca kıpırdandı. Tufan Bey'in nefesi genişledi, derinleşti, sonunda lafa girdi. Bağışlayın muhterem, size itibarım pek çoktur bilirsiniz, haddimi aştım dedi, elini göğsüne götürüp Hilmi Bey'e doğru hafifçe eğilerek. Hilmi Bey ellerini dizlerinin üzerine koyup oturduğu yerde eğildi. Teveccühünüz efendim. Bununla birlikte benim asabiyetim anormalin normalleştirilmesinden ötürüdür. Ayıp olan, günah olan normal olduğunda toplum bozulur. Benim tahammülsüzlüğüm sizin bunun bir parçası olmanızadır. Ahmet araya girdi. Ama dedi adamcağız, ben hiçbir şey bilmeden büyüdüm dedi. Bu müsamaha gerektirmez mi Tufan Efendi? Sen de bilirsin Hilmi Bey'in ne kadar iyi biri olduğunu. Hilmi Bey atladı. Evet efendim, bugüne kadar bir kötülüğümü gördünüz mü? Birinin hakkına girdiğimi, birini incittiğimi, birinin arkasından iş çevirdiğimi, o işin gereği diye şey ettim ben yani. Tufan Bey elini kaldırdı. Hilmi Bey susmak zorunda kaldı. Allah için susun efendim, haklısınız. Biz sizi iyi biliriz. Ne olur işlediğiniz günahta sizde kalsın. Anlatıp itibarınızı zedelemeyin. Hilmi Bey'in üzerine bir hüzün çökmüştü. Omuzları düştü. Ciğerinin bir köşesi hep yanıktı zaten. Üzülmüyor mu sanıyorlardı kendisini? Hem bilmeden ettiğini Allah affetmez miydi? Asım amca öyle demişti. Daha bir şeyler de demişti de hatırlayamıyordu işte. Sağlığı gidiyordu yavaş yavaş. Hafızayı güçlendirecek takviye yapması lazımdı. Herkes senin kadar şanslı olamıyor Tufan Efendi. Dinini öğrenme hususunda yani, dedi Ahmet. Tufan Bey'in gözlerinden belli belirsiz bir bulut geçti. İnsanların kendini koyduğu bir yer vardı zihinlerinde. Tufan Bey'in duruşunun, yer yer yaptığı afaki konuşmaların, kimsenin bilmediği konularda verdiği enteresan bilgilerin sebep olduğu bir yer. Bunun pekala farkındaydı Tufan Bey ve bozmaya da hiç niyeti yoktu. Emek emek işlemişti bu karakteri. Geçmişini bilseler, bu öfkelenmelerinin sebebi de çıkardı aslında ortaya da, gerek yok. Her insanın bir kırılma çizgisi vardır, ışık gibi. O kırılma çizgisini geçince içindeki renkler çıkar ortaya. Kırılma çizgileri insanın hayatının bir şansıdır, imkanıdır. Rabbi ona verir. Kullanıp kullanmamak kişiye kalmış. Adam olana bu söz fazlasıyla yeterdi Tufan Bey'e göre. Hatta sırrını fazlasıyla ifşa etmiş hissetti bunu söyleyerek. Daha fazla duramadı, kalktı yerinden, elini göğsüne götürüp hafifçe eğildi. Selametle kalınız dedi. Bastonuna yüklenerek uzaklaştı. Ahmet arkasından bakıp başını iki yana salladı. Sende de var bir şeyler ya dedi iç geçirerek. Tezgahın arkasından kitabını aldı. Tufan Bey'den boşalan yere oturdu. Hilmi Bey çocuk gibi kıpırdanıyordu yerinde. Sen ne okuyorsun dedi. Ahmet Efendi kitabın kapağını gösterdi. Asım amcanın değil mi? Ahmet başını salladı. Benim de bir şeyler okuyasım var ya. Ahmet dudağını büktü, müstehsi gülümsedi. Sen... Hilmi Bey'e yetmişti bu tavırlar. Ama siz de beni yerden yere vurdunuz. Bu ne yahu? Kalktı yerinden ışımla. Ahmet güldü, koluna yapıştı. Haklısın, haklısın, özür dilerim. Gel sana da bir kitap vereyim. Asım amcadan kalan hatıralar için özel bir raf ayırmıştı Ahmet tezgahın arkasında. Bunlara bir kütüphane yapacağım sonra nasipse. Ama şimdi gözümün önünde dursunlar istiyorum dedi Hilmi Bey'e gösterirken. Biliyorum yakışmıyor buraya ama... Sanki Asım amca yanımdaymış hissi veriyor ne bileyim. Parmaklarını yan yana dikine dizili kitapların sırtında dolaştırdı. Birini çekip aldı. Hilmi Bey'e uzattı. Bunu okuduğumda çok etkilenmiştim. Sen de oku isterim. Hatta sonra istişare edelim ne dersin? Hilmi Bey heyecanla başını salladı. Az önceki huysuzluğu gidivermişti. Zaten oldum olası kötü hali.

sürdürmeyi sevmezdi. Tamam dedi. Kırılma çizgisinin üstündeydi besbelli. Fehmi Bey emniyetteki birkaç sadık arkadaşıyla gerçekleştirdiği istişareyi kafasında döndürerek köşeyi dönerken mahallenin yeni nefesi gençlerle karşılaştı sokağın girişinde. Ellerindeki market poşetlerini görünce dayanamadı. Bizim bakkalımız vardı arkadaşlar. Ta uzaklara gidip kendinize eziyet etmeyi mi reva gördünüz? Metin sokağın başındaki evde oturmanın kimseyle muhatap olmama açısından avantaj sağladığını düşünmüştü. Hemen şuradan kenardan çıkıverir, giriverir, kimsenin gözüne batmadan yaşar gideriz diye düşünmüştü. Fakat çokça yanıldığını fark etmesi zaman almamıştı. Sağ olsun sokak o kadar hareketli, sakinleri o kadar meraklıydı ki yaptıkları her şey olay niteliği taşıyordu. Evet efendim, tanıştık. Ahmet Bey'di sanırım, çok hoş bir insan. Yani hepiniz çok güzel insanlarsınız. Biz sadece aradığımız her şeyi tek seferde alalım diye. Fehmi Bey elinin tersiyle neyse ne gibisinden bir hareket yaptı. Siz gençlerin kafası hep ters çalışır zaten dedi. Yürümeye devam edecekti ki David atladı. Senin adın ne diye sordu. Fehmi Bey çakıldı olduğu yere. Fehmi komiser, sen? Delikanlı kocaman gülümsedi. David. Fehmi Bey yersiz samimiyetin sebebini anladı. Sen değil evladım, senden büyüklere siz denir. Çok memnun oldum sizinle tanışmaktan. Fehmi Bey'in kalbi yumuşar gibi oldu. Çaktırırsa şımarırlar diye düşündü. Biz de memnun oluruz inşallah dedi ağzının içinden. Sokağa dönüp kaybolmuştu.

dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap, dinlediğinizde saklı.

Gülce. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren Gülhiman Hekimoğlu.

Merhaba sevgili arkadaşım. Geçen bölümlerde Mekke'nin o karanlık günlerinde dünyaya gelen bir bebeğin hikayesinden bahsetmiştik. Babasını hiç göremeden doğan, daha sonra annesini ve dedesini de kaybeden o küçük çocuk büyüdü. Peki nasıl bir genç oldu dersin? Şimdi seni Efendimizin gençlik yıllarına götüreceğim. Mekke'de yaşayan Kureyşlilerin önemli uğraşlarından biri ticaretti. Peygamberimiz de gençlik yıllarında ticaret hayatının içine girdi. Üstelik ticareti öğrenmeye daha küçük yaşlarda amcası Ebu Talib'e yardım ederek başlamıştı. Ebu Talib kumaş ve tahıl ticareti yapıyordu. Peygamberimiz de ona yardım ediyor, böylece ticaretin nasıl yapıldığını öğreniyordu. Sonra amcası yaşlanınca ticarete kendisi devam etti. Artık farklı yerlere ticaret için yolculuklar yapıyordu. Yemen taraflarına, Doğu Arabistan'a ve başka bölgelere gidiyordu. Bu yolculuklar onun için yalnızca alışveriş yapmak demek değildi. Her yolculukta yeni insanlarla karşılaşıyor, onların nasıl yaşadıklarını, nasıl konuştuklarını ve nelere inandıklarını görüyordu. Aynı zamanda insanların içinde bulunduğu sosyal ve siyasal şartları da gözlemliyordu. Yani sevgili arkadaşım, onun için her yolculuk yeni bir şey öğrenmek demekti. Peygamberimizi tanıyan ve yeni tanışan insanların dikkatini çeken başka bir şey daha vardı. Onun dürüstlüğü, merhameti, hakseverliği, temiz ve iffetli yaşayışı ve elbette ticaretteki doğruluğu. Peygamberimiz içinde yaşadığı toplumdaki kötülüklere karışmadan tertemiz bir hayat sürdü. Onu tanıyan insanlar onun güvenilir bir insan olduğunu biliyorlardı. Hem de yalnızca akrabaları veya kabilesi değil, tüccarlar, köleler, zenginler, yoksullar, kadınlar, erkekler, yaşlılar ve gençler. Farklı farklı insanlardan oluşan Mekke halkı onun güvenilirliğine inanıyordu. Bu yüzden ona çok özel bir isim

isim verdiler. El Emin, yani güvenilir insan. Hatta onu tanıyanlar Muhammedül Emin diyerek de çağırıyorlardı. Şimdi sana bunu daha iyi anlatacak küçük bir olaydan söz edeyim. Peygamberimizle zaman zaman birlikte ticaret yapan Kays bin Saib, onun çok iyi bir iş ortağı olduğunu şöyle anlatmıştı. Ticari bir yolculuğa çıkacağı zaman kendisine bazı işleri havale ettiğim olurdu. Seyahatten döndüğünde benim tamamen memnun kalacağım bir şekilde hesap görmeden kendi evine çekilip gitmezdi. Buna karşılık ben seyahate çıktığımda bana bir iş havale ederse, dönüşümde herkes bana kendi işleriyle ilgili hususları sorup dururken, o bana sadece sağlık ve afiyette olup olmadığımı sorardı. İşte sevgili arkadaşım, bir insanın güvenilir olduğunu söylemek başka, bunu davranışlarıyla göstermek bambaşka. Peygamberimiz daha peygamber olmadan önce de insanların güvenini böyle kazanmıştı. Belki de şimdi aklına şu soru gelmiştir. Bir insan çevresindeki herkesin güvenini nasıl kazanabilir? Bu sorunun cevabını aramaya devam edeceğiz. Çünkü Peygamberimizin hayatında gençlik yıllarında yaşanan çok önemli başka olaylar da var. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanet ol.

Hüsnü Hal. İnsan sürekli bir arayış içinde, durmadan arıyor. Kuytu ormanlarda, derin mağaralarda geziniyor. Dağların zirvesine çıkıyor, bulutların ötesine bakıyor. Başka gezegenlere ulaşıyor, uzayda dolaşıyor. Buldum dediğinde, bulduğunun aradığı olmadığını fark ediyor. Aramanın telaşı ve bulmanın heyecanıyla bazen ne aradığını unutuyor. Aramayı bıraktığında bu kez kendini de kaybediyor. İnsan merakının peşinden, aradığının ardından koşarken bazen kendini de kaybediyor. Öyle ki dursa düşecek ama koşsa da bir yere varamayacak hale geliyor. Nedir arayışı bu kadar ısrarla sürdürmesinin nedeni? Çok kıymetli olsa gerek. Arı kovanını, çiçek toprağını, kan damarını arıyor. Bir bulsa bal yapacak, kök salacak, hayat olacak. Bir şeyler dokunması lazım insanın kalbine. Bir şeyler duymalı ve bir şeyler gelmeli diline. İlahi bir nefes değmeli, bezmi elesten bir ses gelmeli ve verdiği sözü tekrar etmeli. Kalu bela, evet Rabbimizsin demeli. İnsan verdiği sözü arıyor. O kadar kıymetli bir hazineye tanık olmuş ki, ondan uzak kalmanın huzursuzluğu, insanı dağ tepe, ova dere gezdirip duruyor. Kayboluşlarının nedeni bu. Ruhuna sımsıkı sarmalanmış olanı dışarıda arıyor. Sırtında taşıdığını uzakta sanıyor. İnsan daha çok gezecek, okyanuslar aşacak, koca bir çöl geçecek ve en sonunda başladığı yere geri dönecek. İşte o zaman fark edecek ve o zaman bilecek. Milyonlarca adım kendime dönebilmek içinmiş meğer diyecek.

Efendim merhabalar. Gönlü aşkla tutuşanlara, arayışını bir türkünün saflığında, bir ilahinin yakarışında ya da zarif bir klasik bestede bulan aziz dostlarımız, meşk meclisimize, iki saz bir avaza hoş geldiniz. Açılışı kelamın ve irfanın piri Yunus Emre'nin nutku, merhum Cin Uçen Tanrı Korur Üstad'ın Hicaz makamındaki o mecin, derin ve yakıcı bestesiyle yapacağız inşallah. Bendeniz Mehmet Nogayoğlu, refakatim de yine kanunda Emin Bayram ve utta Hüseyin Yıldır var. Sizler adına onlara da hoş geldiniz diyorum. Efendim, okuyacağımız eserin en vurucu yeri aşığın kendi çaresizliğini tebessümle ve tam bir teslimiyetle kabullendiği o mısradır. Aşkın odu ciğerimi yaka geldi, yaka gider. Yunus burada gelip geçici bir hevesten, dünyevi bir elemden bahsetmez. Ezelde tutuşan ve ebede kadar sürecek olan o kutlu yangını terennüm eder adeta. Bu yakış mahveden değil, hamlığı pişiren, insanı kendi varlığından soyup hakla hemhal kılan ilahi bir kimyadır. Yanan ciğerdir ama ferahlayan ruhtur. Peki şimdi Hicaz ilahimizi arkadaşlarımın güzel bir Hicaz takdiminden sonra seslendireceğiz. Aşkın odu ciğerimi yaka geldi, yaka gider. Garip başım bu sevdayı çeke geldi, çeke gider.

içerisinde çeşitli eserlerini icra ettik de bunu bizler de, dinleyenlerimiz de, sizler de daha iyi anlayacaksınız. Peki, şimdi bu Hicaz name ile tutuşan çırayı Anadolu'nun irfan toprağından kopup gelen duru bir nefese, bir Türkiye bağlıyoruz. Tekkenin edebiyle dağın, ovanın irfanı aynı kaynaktan beslenir bizim iklimimizde. Sazın teli nereden vurursa vursun sada kalbe düşer. Ali Ekber Çiçek üstadımızın yattığı yer nur olsun, derlediği o hikmetli nefese kulak veriyoruz şimdi. Ey erenler, akıl fikir eyleyin. Dağlara da duman ne güzel uymuş. Yaradan Allah'a şükür eyleyin. Mü'mine de iman ne güzel uymuş.

0: ne güzel uyumuş.
1: İki saz, bir avaz devam ediyor.
0: Elleriniz dert görmesin kıymetli kardeşlerim. Güzel bir türkü, güzel bir türkü. İnsanoğlunun en büyük nisyanı, etrafındaki ilahi nizamı, yaratılıştaki kuzursuz ahengi görmeden, tefekkür etmeden yaşamasıdır. Türkünün resmi kayıtlarda ve notalarda her zaman yer almayan, fakat aşıkların sadırdan satıra aktardığı şu son kublesi bakar mısın? Ne kadar tatlı, ne kadar enfes. Benim de bu eserde, bu türküde en sevdiğim bölüm burası. Görmeden yaşamak ne büyük çile, ümmetin diledi beşikte bile. Hoştur onun adı her mümin dile. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an ne güzel uymuş. Şair burada insanı adeta bir hayret makamına davet ediyor. Yaratılıştaki ve ilahi takdirdeki o muazzam mükemmelliğe hayran kalmamak mümkün mü? Kainatın seyyidine, fahrine indirilen o yüce kelam ile alemin ve insanın fıtratındaki o büyük uyum. Görmeden yaşamak ne büyük çile derken, sanki gözün körlüğünü değil de kalp gözünün, basiretin kapalı oluşunu kastediyor. Görmüyor muyuz, duymuyor muyuz bugün? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemsiz bir İslam tahayyülü oluşturmaya çalışılıyor zihinlerde. Onsuz bir İslam düşünülebilir mi? Üniversitede bir arkadaşım Allah'a inandığını, Hazreti Kur'an'a inandığını ama peygambere inanmadığını söyledi. Ben de ona tek bir soru sordum. Sen Hazreti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem tanıyor musun? Nasıl bir rehberdi? Nasıl bir öğretmendi? Nasıl bir babaydı? Nasıl bir koca idi? Nasıl bir dede idi? Nasıl bir komutandı? Nasıl bir komşuydu? Daha. Sen sadece insan olarak Hazreti Peygamber'i tanıyor musun? Onunla alakalı bir kitap okudun mu? Bir belgesel izledin mi? Ya da birilerine sorup soruşturdun mu? Hayır dedi. Cevap bu. Tanımadan nasıl sevebilirsin? Nasıl gönül verebilirsin? Mümkün mü bu? Evet. Rabbim bizi hakkıyla görenlerden eylesin ve gönül verenlerden eylesin inşallah. Görmeden yaşamak ne büyük çile. Evet. Ümmetin diledi beşikte bile. Hoştur onun adı her müminin. Muhammed'e Kur'an ne güzel uymuş. İşte halk irfanındaki bu büyüleyici hayret. Simya gibi işlenerek sarayın zarif bahçelerine, klasik musikimizin en muhteşem zirvelerine taşınıyor şimdi. Türküdeki o duru hayret makamı, kıymetli dinleyicilerim,

şey, Galip'in divane ruhunda ve Hammamizade İsmail'de de efendinin adeta çekiç darbelerinde mahur bir yürük semaiye dönüşüyor. Şeyh Galip de tıpkı Yunus gibi, tıpkı o adısız ozanımız gibi kainattaki tecellilere bakıyor, aklı duruyor, kelamı tükeniyor. Onun hayret makamı varlığın kesretinden sıyrılıp mutlak güzellik karşısında hayranlıkla donakalıyor. Galip'in o coşkun şiirsel ve sarhoş edici dünyası Dede Efendi'nin mahur makamındaki eşsiz zarafetiyle buluştuğunda musikimiz estetiğin ve hürmetin zirvesine tırmanıyor adeta. Şimdi Şeyh Galip güfteli, Dede Efendi besteli, mahur yürük semai ile edebin ve zarafetin dehlizlerinde seyre çıkıyoruz.

0: İki Saz Bir Avaz devam ediyor.
1: Dostlar ellerinize sağlık. Çok güzeldi gerçekten. Umarım dinleyenlerimiz de beğenmişlerdir. Bu eserin bende bir hatırası var. Konservatuvarda birinci sınıftayız. Yaşıyorsa Allah selametleri ihsan eylesin. Kamil Akarsu hocamız bizim güfte tahlili dersimize giriyordu. Ve dedi ki Şeyh Galip'in bestelenmiş bir eseri vardır Dede Efendi tarafından. Bilirsiniz dedi ya, hani yine zevrakı derunum kırılıp kenara düştü vesaire. Tabii biz birbirimize baktık arkadaşlarla, bu eseri daha geçmemişiz. Dedi ki yoksa bilmiyor musunuz? Ya dedi, bunu bilmeyen konservatuar öğrencisi mi olur? Biz hemen reklam arasında ne yaptık, o eseri geçtik ve hocamıza dinletmiştik. Böyle de bir hatırası var. Efendim, yürük semai nedir? Bundan konuşmak isterim biraz da. Tabii Türk sanat musikimizin çeşitli formları var. Özellikle klasik musikimizin çeşitli formları var. Dini musikimizde en haşmetli, en büyük eserler hiç şüphesiz Miraci, Kutbun Nai Osman Dede'nin Miraci'si ve Mevlevi ayinleridir. Bunun klasik musikimizdeki tam karşılığı muhteviyat ve mana açısından değil, tür ve biçim, şekil açısından tam karşılığı kârlardır, kâr formudur. Büyük usullerde bestelenir, güftesi yine Farsçadır. Tabii küçük usullerle beslenilen kârlar da vardır ama çok parmakla sayacak kadar azdır onlar. Genellikle büyük usullerde ve Farsça güfte ile bestelenir. Sonrasında beste formu, efendim bizim bugünkü anladığımız dildeki beste değil de başlı başına büyük bir eser. Sonrasında ağır semai ve yürük semai, az evvel bir örneğini seslendirdiğimiz yürük semai. Bunların hepsi bir araya geldiğinde ve aynı makamda icra edildiğinde bu klasik takımları oluşturuyor. Klasik bir fasıl icra edileceği vakit eğer o makamda bestelendiyse bir kâr icra edilir. Eğer kâr yoksa birinci beste, ki bu 120 zamanlı zincir usulüyle bestelenir. Zincir usulü çifte düyek, fahte, çember, devri kebir ve berefşan usullerinin birleştirilmiş halidir ve musikimizin en büyük usulüdür. Bu usulde bir beste, birinci beste bestelenir. Sonrasında ikinci beste, ki o da yine büyük usuller tercih edilmek suretiyle bestelenir. Ağır semai formu ve yürük semai formu. Ağır semai de aksak semai, ağır aksak semai, sengin semai, ağır sengin semai usulleri tercih edilir. Yürük semai ise yürük semai usulüyle bestelenir. Evet, bunların güfteleri de divan edebiyatımız gazel formundan seçilir. Az evvel olduğu gibi Şeyh Galip'in gazelinden bestelendiği gibi. Evet. Yani eskiden ben bir makam icat ettim, ben bir makam buldum dediğinde derlermiş ki takımın nerede? Bir klasik takım getir. Yani delili o iddianın, o icadın delili niteliğinde imiş. Peki. Geçen programımızda söylemiştik zaten. 3. Selim Han Dede Efendi'nin Ferah Feza makamını duyunca diyor ki bu makamda bir ayin ve bir klasik takım istiyorum senden dediğinde o muhteşem Ferah Feza ayin ortaya çıkıyor ve tabii ki Ferah Feza takım ortaya çıkıyor. Onun kârından da söz etmiştik. Kasr-ı Cennet ismiyle meşhur Ferah Feza kârı. Öyle ki o kârın içerisinde meclisteki kahkahaları adeta resmetmiştir Dede Efendi. Ve yanlış hatırlamıyorsam Muhammes usulünde bestelenmiş bir kârdır. Bestesi, ağır semaisi ve yürük semaisi de çok meşhurdur. Peki sırası geldikçe tabii bunları okumaya, seslendirmeye gayret edeceğiz. Az evvel seslendirmiş olduğum Mahur Yürük Semai'nin de Enfes güftesini sizlerle paylaşmak istiyorum tekrar. O noktada da nakıs kalmak istemem. Yine zevrak-ı derunum kırılıp kenara düştü. Dayanır mı şişedir bu rehi sengisare düştü. Rehi Mevlevi de galip bu sıfatla kaldı hayran. Kimi terkina muşane, kimi intizare düştü. Evet. Yine gönlümün kayığı kıyıya vurup parçalandı diyor Şeyh Galip. Günümüz Türkçesine en yakın anlamla. Bu bir şişedir, taşlık yere düştü. Dayanır mı? Efendim, zevrak, kayık ve aynı zamanda pul şişeden yapılmış, üzeri örtülü küçük zemzem şişesidir. Şişe taşa vurulunca kırılıp parçalanması pek tabidir. Beyitte zevrak, kayık ve şişe anlamlarında tevri.

Derun, iç yani gönül alemidir. Gönlüm sevgilinin ayrılık acısına düştü, üzüldü, parçalandı, kırıldı diyor. Tasavvufi anlamda gönlün sağlam, bütün olması gerekir. Gönlün kırılıp parçalanması kesrete düşmektir. Rehi sengisardan kasıt ise, yani taşlık yoldan kasıt ise dünyalık ve dünya ilişkileridir. Yani maziva. Galip son beyitte ise mevlevilik yolundaki bu haline şaşıp kaldığını ifade ediyor. Bazen adından sanından vazgeçip unutulmak, bazen de yükselip tanınmak düşüncesine kapıldı diyor. Bize Yunus'umuzu hatırlattı. Hak bir gönül verdi bana, ha demeden hayran olur. Bir dem gelir şadan olur, bir dem gelir giryan olur. Rahmet olsun cümlesine. Ve geldik kelamın, namenin ve avazın hakikat deryasında eriyip tek bir nefes olduğu o coşkun final bölümüne kıymetli dinleyenlerimiz. Evet, nefes dedik çünkü şimdi Trakya Bektaşi irfanının duru sesini taşıyan zavil makamında bir nefes var sırada. Zavil makam efendim, az evvel icra etmiş olduğumuz mahur makamının vakur saray edası ile Nikriz'in cezbeli dinamik meyancılığını kendi özünde harmanlayan ruhani bir köprüdür. Yani mahuru ve Nikriz makamlarının birleşimidir. Güftesi El Hac Muhammed Perişan Baba'ya ait olan bu niyazlama sabahın ve akşamın bereketine, hayırların fethi, şerlerin define yapılmış en derin duadır. Ardından rahmetli Ahmet Hatipoğlu Üstad'ın hocamızın mahur makamında bestelediği Yeseviye adlı formunda, yine Yeseviye geleneğinden süzülerek bestelediği bu o muazzam zikir iklimine yelken açacağız. Nikriz ve mahurun birbir içinde eridiği dinamik, ritmik, sürükleyici bir zikir bölümü. Yer yer Çağatay Türkçesinin o köklü ve azametli sadaları, yer yer Arapça niyazlar ve gür bir sesle göğe yükselen tevhid zikirleri. La ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah. Kalplerin sadece onun adıyla çarptığı, sazların sustuğu, avazın tek bir hakikat olduğu o coşkun ana teslim oluyoruz. Peki dinleyenlerimize de sadece bu dualara amin demek ve zikre iştirak etmek kalıyor. Buyurun efendim.

Evet, ellerinize, yüreklerinize sağlık kıymetli kardeşlerim. Efendim, gönül bahçesinden bir tutam name, bir tutam hikmet derledik bugün de sizlerin hanelerinize. Kah bir Anadolu dağında türküyle hüzünlendik, kah tekkede bir ilahiyle derviş olduk, kah sarayın zarif bahçelerinde mahur bir yürük semaiyle mest olduk. Ama nereden başlarsak başlayalım, dönüp dolaşıp aynı kapıya vardık. Hakikati tek bir avazda haykırdık. Şimdi hüzünlü ve dört başı mamur bir vedanın vakti. Unutmayalım ki ayrı tellerden dökülsek de aynı aşka çağlarız. Tekkede ilahi, dağda türkü, sarayın zarif bahçelerinde klasik bir bestede name olur, hakikati tek bir avazda haykırırız. Efendim, gönlünüz abad, avazınız daim, birliğimiz ve dirliğimiz kaim olsun. Sazımız sustu ama niyazımız bakidir. Bir sonraki meşkte yine aşkta ve aynı avazda buluşmak ümidiyle. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı vakitler efendim.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Efendim selamun aleyküm. Hasan Sağınlık'tan Ben Hep Seni Düşünürüm adlı eseri rica ediyorum. Bu eser Diyanet Radyo dinleyicilerine, kıymetli eşime, oğluma ve kızıma hediye olsun. Hayırlı akşamlar.

0: güneş al götür, bitsin bu telaş.
1: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
2: Hayırlı akşamlar, ben Mersin'den. Emin, sıradaki parçayı eşim, kızım ve oğlum için çalarsanız sevinirim. Teşekkür ederim.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamünaleyküm Dünyat Radyo. İstanbul'dan selamlar. Mahir Zayin'den Kur'an eserini Kur'an-ı Kerim okuyan oğlum Mahir için çalmanızı rica ediyorum. Selam ve dua ile hayırlı akşamlar.

Selamünaleyküm. Ben Çorum'dan Halil İbrahim. Sevgili kızlarım Melek Betül, Ebru Süveyda ve Rüveyda için, sevgili oğlum Mustafa ve çok kıymetli gelinim Hilal için Cücehan'ın Mefari isimli parçayı çalarsanız çok sevinirim. Selamlar.

Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Kıbrıs'tan Ahmet Şamil'di. Dem bu dem ilahi dizisini bütün sevdiklerime ve Diyanet Radyo çalışanlarına hayırlı akşamlar. Allah'a emanet.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamun aleyküm. Hayırlı yayınlar. Afyonkarahisar merkezden bağlanıyorum. Şu anda fırında çalışıyoruz. Sizden önden gidenler, onlar öldüler ilahisini istiyorum. Buradan tüm anneme, babama, kardeşlerime, sevdiklerime selam olsun. Fırında çalışan ekibimize gelsin. Yanımda Louis'in de selamı var. Kolay gelsin, iyi yayınlar.

Hayırlı işler Radyo Diyanet çalışanları. İstanbul'dan Abdülgafur ben. Sizden istek parçam olacak Ömer Karaoğlu'ndan Hal Gazeli'ni istiyorum. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum.

0: Selamünaleyküm. Ben Kayseri'den Ceylan. Sıradaki ilahi kimisinin annemine armağan ediyorum. Kolay gelsin.
1: Akar göz pınarları, kurur yerinden. Sallanır çürük tahtın, gidersin buradan. Bekleme bir tas sus.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Hadislerin hikayeleri.
1: Nasıl vurdum ama? Baba, baba gördün mü nasıl vurduğumu?
2: Şşt, sessiz ol biraz. Bu kadar gürültülü olursan hiçbir hayvana avlayacak kadar yaklaşamazsın.
1: Haklısın.
2: Çölde hayatta kalmak istiyorsan kum gibi olmalısın. Sessiz olmalı, beklemeyi bilmelisin. Söyle bakalım, kumlar ne zaman hareket eder?
1: Rüzgar estiğinde.
2: Sen de öyle olmalısın. Rüzgarla hareket etmelisin. O estiğinde esmeli, o durduğunda durabilmelisin.
1: Kum gibi öyle mi?
2: Öyle. Görmeli ama görülmemelisin. Duymalı ama duyulmamalısın. Çölde hangi kum tanesini diğerinden ayırabilirsin ki? Eğer kum tanesi olabilirsen...
1: Kimse seni göremez ve avlayamaz.
2: Bak oğlum, biz çölde yaşayan insanlarız. Kuma toza bulanmaktan çekinmeyiz. Az olanla yetiniriz. Az bir yiyecekle, az bir suyla. Bize en az lazım olan şey konuşmak. Onun da azıyla yetiniriz. Gözlerini iyi aç, kulaklarını da. Ama ağzını sımsıkı kapat.
1: Anladım.
2: İyi, deveyi hazırla o halde. Ben yola çıkıyorum.
1: Tamam.
2: Annene, kardeşlerine sahip çık. Hayvanları besle, suyu idareli kullan.
1: Sen nereye gidiyorsun?
2: Onu görmeye.
1: Kimi?
2: Allah'ın Resulünü. Ona soracaklarım var.
3: Üstü başı tozlara bulanmış, saçı sakalı dağınık bedevi Allah Resulü'nün huzuruna geldi. Kutlu Nebi'ye soracakları vardı. Yolculuğu uzun lakin soruları kısaydı. Hazreti Peygamber'in karşısında duruyor, sessizce ona bakıyordu. Resul-i Ekrem ashabıyla olan sohbetine ara vermiş, bedeviyi dinlemek için yönünü ona çevirmişti. Resulullah bedevinin gözlerinin içine bakıyor ve konuşmasını bekliyordu. Bedevi ne uzun bir selamlama yaptı ne de kendini uzun uzun takdim etti. Doğrudan konuştu.
2: Ey Allah'ın Resulü, Allah'ın bana farz kıldığı namazların neler olduğunu söyle.
3: Allah'ın Resulü 5 vakit namaz ama nafile de kılabilirsin diyerek karşılık verdi. Bedevi şöyle devam etti.
2: Allah'ın bana farz kıldığı orucun ne olduğunu söyle ey Allah'ın Resulü.
3: Peygamber Efendimiz Ramazan ayında tutulan oruç ama nafile oruçta tutabilirsin dedi.
2: Allah'ın farz kıldığı zekatın ne olduğunu söyle ya Resulallah.
3: Allah'ın Resulü ona zekatı da içine alan İslam'ın temel ilkelerinden bahsetti. Nurlu Nebi sözlerini bitirir bitirmez bedevi konuşmaya başladı.
2: Sana ikram eden Allah'a yemin ederim ki nafile ibadet yapmayacağım. Fakat Allah'ın bana farz kıldığı ibadetleri eksiksiz ve harfiyen yerine getireceğim ey Allah'ın Resulü.
3: Bedevi bu sözleri söyledikten sonra geldiği gibi sessizce uzaklaştı. İçinden çıkıp geldiği çölün kumlarına karıştı. Allah'ın Resulü onun hakkında sözüne sadık kalırsa kurtuluşa ermiştir buyurdu. Her şeyin azıyla yetinmeyi öğrenmiş olan bedevinin kısa sorularına Allah'ın Resulü tam da onun istediği gibi kısa cevaplar vermişti. Onun dünyasını anlamış ve onun dünyasındaki sözlerle yanıtlamıştı.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

topraktan yaratılmış bedenin. Bedenindedir derde, gama, eleme düşmeden perişan olman senin. Haddinden fazla beslendikçe asıl varlığını, ruhunu, kıymetli cevherini, kendi gerçek hakikatini güçlü bulamazsın. Beden miskler içinde olsa da ölüm gününde onun pis kokusu meydana çıkar. Miski gönlüne sür. Nedir o misk? O misk celal sahibi Allah'ın ismi şerifidir. Haberin olsun ki temiz şeyler ve iyilikler iyilere gelir. Pislikler ve kötülükler de kötüler içindir. Gülün yeri dostlar meclisidir. İşret yeridir.

0: Demek o sensin. Kitaplarda müjdelenen sensin demek. Eğer kavminin seni dışlayacağı zamana yetişirsem sana yardım edeceğim.
1: Ama nasıl olur? Bir tek ilah bütün mahlukatı nasıl kuşatır? Onları idare etmeye nasıl yeter?
2: Ey Allah'ın Resulü, hoş geldin. Meclisimizi şereflendirdin.
3: Muhammed, ah Muhammed. Nasıl bu kadar çok seviyorlar seni? Nasıl bu kadar saygı duyuyorlar sana? Ha, demek korkuyorsun. Ellerin mi kırık senin? Kılıç tutamayacak halde misin?
4: Yok, hayır, ondan değil.
3: Ya neden o halde? Dizlerin mi tutmuyor? Kalbin mi titriyor, ha? Neden?
4: Tamam, tamam, savaşacağım.
3: Ha, şöyle...
2: Ebu Azze'yi getirdik ey Allah'ın Resulü.
4: Lütfen acı bana Muhammed. Merhamet diliyorum senden Muhammed. Merhamet. Bana da acı. Kızlarım için acı. Biliyorum acırsın sen. Sen bizler gibi değilsin. Yalvarırım. Beni affet, affet.
1: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Burası dünya ve biz artık çok sıkıldık. Alıp başımızı sana gelmek istiyoruz. Sana gelmek, orada kalmak istiyoruz. Çok unuttuk, hatırlamak istiyoruz. Başımızın okşanmasını, gözyaşımızın silinmesini, kolumuza girilmesini istiyoruz. Yağmurunu ve meleklerini yeniden istiyoruz. Rüzgarın sesini, ırmağın sesini, dağların dağ, denizlerin deniz, kadınların kadın, çocukların çocuk, erkeklerin erkek, ekmeğin ekmek olduğu bir dünyayı yeniden isterken, seni istiyoruz aslında. Bunu söyleyemiyoruz. Her yer gece, çok gece ve biz meleklerini istiyoruz Rabbim. Çok yenildik, yetmez mi? Bir bankanın önünde, bir koltuğun altında, bir ziyafetin ortasında, bir günahın penhasında büyütüp durduk siyahı. Gece, gece, gece. Her yağmur tanesini bir melek indirirken yeryüzüne, her yalanı yüz şeytan taşıyor olabilir mi? Bilmiyoruz. Çünkü bilincimiz içerken binlerce yılın karmaşık şurubunu, kameraya bakıp kalabalık şeyler söylemek ve gülümsemekle meşgulüz şu an. Sonra oturup düşüneceğiz bütün bu olanları. Yusuf'u düşüneceğiz, Yakub'u, Musa'yı, İsa'yı düşüneceğiz, Nuh'u ve öbürlerini ve Efendimiz'i, Efendimiz'i. Kuyular, kuyular, kuyular kazdık. Bir nefes üflemen için yeryüzü bataklığında sazdık. Kestik kendimizi, deldik, yaktık. Sonra sana değil, dünyaya aktık. Dünya ki mescittir, biz onu otel yapmışız. Kalktık ki yenilmişiz, değişmişiz, azmışız. Bir sızı kalmış içimizde, başka şey yok. Bu sızıdan yol bulup kapına dayanmışız. Bir çocuk oyuncağını alamamış. Bir kız sevdiğini saramamış. Bir anne yıllardır kolları açık bekliyor oğlunu. Bir adam paramparça bir çift göz için. Biri ekmek götürememiş evine, birisi aşk. Birimiz dünyayı kurtaracak, birimiz yarını. Birimizin aklı tutuşmuş yanıyor, birimiz...

bomboş kalbine bakıp birini anıyor. Birimiz ayrılığın ilk günü gibi her akşam kanıyor. Birimiz kıyametin koptuğuna inanıyor. Birimiz çekip gitmiş yeryüzünden ellerini hala açık sanıyor. Geldik işte, bunlar ellerimiz açılmış bak, bilirsin ne diye, ki bilirsin biz bu ellerle neler işledik. Burası dünya, şu biziz, bunlar da ellerimiz. Öyle açık, öyle acemi, öyle boş, öyle mahcup, öyle dalgın, öyle boş, öyle boş. Senin değil miyiz hepimiz? Senin değil mi her şey? Alırsın kime ne, verirsin kime ne? Ve bu açtığımız eller senin değil mi? Senin değil miyiz hepimiz Rabbim? Bir yıldız, bir ağaç, bir buğday tanesi kadar. Kimsesiziz, kime gidelim? Yaralarımız var, kime? Sıcak bir şey arıyoruz, kime? Merhamet istiyoruz, kime? Bağışlanmak istiyoruz, kime gidelim? Sorumuz ve cevabımız sen değil misin? Yorgunuz, kaybetmişiz, dalgınız, kırgınız, küsmüşüz. Bu çocuklar birer birer kaybolurken sizler içinde kime gidelim? Çok yürüdük, yollar kayboldu, yol olduk, sana geldik. Ne getirdin deme bize. Senden başka neyimiz varsa o bizim yokumuzdur. Geldik işte, bunlar ellerimiz, bunlar da ellerimizin büyük boşluğu.

Beş duygum hara, altı yönüm hara, on parmağımda on acı yara. Denize dalan bir testi nasıl tahammül etsin suya? Fırlattın beni dünyaya, yeniden al kucağına, çağır beni yeniden. Bu saman çöpünü kasırgada bırakma. Büyük bir kapının önünde bir karınca vurmuş kapıyı bekliyor. Kapı açılacak yoksa niye var? Rahmet örtecek günahı, geride kalacak gazabın adımları. Duyulacak büyük bahçenin o büyük şarkıları. Sunulan şarabı çekinmeden içeceğiz. Görüneceksin, durmadan kendimizden geçeceğiz. Görüneceksin, her şeyimizle sana göçeceğiz. Başımız yerde, açtık elimizi sevgilinle birlikte. Bize bak, çekip çıkalım uçurumlardan. Bize bak, çıkalım dünyanın bütün kulluklarından. Parçan sakal bizi, bir daha ayırma, evinde uyuyalım. Yabancıysak dost ol bize, senden ayrılmayalım. Elimiz açık, başımız ve ruhumuz secdede durmuş bekliyoruz. Sevdiklerin aşkına, sevenlerin aşkına. İnşirah, inşirah, inşirah.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Gurur insanı doğru yoldan saptırır. Gurur insanı göğe çıkarmaz. Alçak gönüllü olmakla da işi batmaz. Gurur yararsızdır. İnsanları kendinden soğutur. Alçak gönüllülük insanı yüceltir.

dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap, dinlediğinizde saklayın.

geçilmez. Geçitlerin, kilitlerin yalnız onda şifresi. İşte işte o eteğe

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun. Er-Rezzak. Kullarına faydalanacakları her türlü rızkı ihsan eden. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sevgili dinleyicilerimiz. Rabbin ikram edişi öyle özel, öyle kıymetlidir ki anlatmaya kelimeler yetmiyor. Bugün de cömertliğini anlatan bir esma ile tanışacağız. Rabbimiz ilmimizi artırsın. Kelime anlamı rızık vermek olan, rızık kökünden türeyen Rezzak esması, kesintisiz biçimde çokça rızık veren demektir. Allah'ın Rezzak oluşuysa yarattığı varlıkların, bedenlerinin ve ruhlarının gıdasını ihsan edişidir. Peki rızık nedir? Gelin önce bunun üzerine biraz düşünelim. Kendi aramızda konuşurken nispet ettiğimiz rızık, genellikle mal, mülk, ev, eşya, evlat veya beden sağlığı olur. Görünür şeyleri rızıktan sayarız. Ettiğimiz dualarda önceliğimiz bu noktalardaki eksiklerimizin giderilmesidir. Çünkü insan felah ister, dünyada rahatlık bulmayı, eksiksiz olmayı geçirir gönlünden. Normaldir bu, insani bir durumdur elbette. Efendimizin de Rabbinden hem dünyada hem ahirette iyilik istediğini biliriz. Biz de dua ederken Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahirete haseneten deriz. Lakin yaşarken odak noktamız kayar yavaş yavaş, fark etmeyiz. Bir müddet sonra da akışa kapılırız. Her şeyimiz dünyalık olmaya başlar. Nimetlere karşı körleşiriz. Dualarımız kısırlaşır. Kendimizi ve sevdiklerimizi teminat altına almak için uğraşıp biriktirirken fazlasını da ister kalbimiz. Fazlası ne işe yarar? Kendimizi daha güvende hissetmemize mi? Daha çok ikram etmemize mi? İnsan isterken neyi amaçlar, niyeti nedir? Allah kullarına nimeti intifa eder. Yani kendisine ait olan nimetlerin kullanım haklarını kullarına verir. Bizim her şeyden önce bunu içimize sindirmemiz gerek. Biz sahip olduklarımız arttıkça kendimizden bilmeye meylederiz. Ben yaptım, emeğimle kazandım, uğraştım aldım deriz. İnsan zenginleştikçe cimriliğe meyli de artar. Zorla kazandığımı başkalarına mı yedireceğim der nefsi. Uğraşıp da elde edemeyebilirdi oysa ki. Hepsi Allah'ın iradesinde değil. Çabalara karşılık veren de Rabbimiz değil mi? O'dur bize eşyanın özelliklerini, tabiat kanunlarını, idare etmenin esasını öğreten. Varlığın insanın hizmetine sunulması budur. Yaratılan her şeyin kullanımını sağlayan Rabbimizdir. Bunun farkında olan kullar Rablerini anarken, Rabbimiz, sen bunu boş yere yaratmadın. Seni tenzih ve takdis ederiz. Bizi cehennem azabından koru derler. Kitab-ı Mübin'de bu ayetin geçmesi de bizim içindir. Farkındalığımızın artmasını ister Rabbimiz. Bizi ferasetli kullarından eylesin. İnsana bahşedilen rızıklar iki türlüdür. Maddi rızıklar, gözümüzle gördüğümüz nimetlerdir. Malımız, ailemiz, paramız gibi. Zahiri rızık diye de ifade edilen bu ikramlar, bedene ait dünyalıklardır. Zihni ve kalbi iyileştiren rızıklarsa manevi rızıklardır. Batıni rızık da denilen ikramlar, Rabbin kuluna marifet ve bilgi vermesidir. İman, ihlas, feraset ve hikmet ne kadar yakışır kullanabilen insana. Nasip budur aslında. Nasip rızkın çokluğu değildir. Verilen nimeti kullanmayı bilmektir. Bir adamın çok malı olsa, olmadık yerlere saçıp savursa, bu adama nasipli diyebilir miyiz? Esas olan Allah'ın verdiğini hayra kullanmaktır. Bu yüzden Efendimiz, salih bir kişi için salih mal ne kadar güzeldir buyurmuştur. Malı haramdan elde

0: elde edersek kayıptayız. Malımız helal olsa, saçıp savursak kayıptayız. Sadece kendimize harcarsak, rızayı ilahiyi gözetmezsek kayıptayız. Nimetin hakkı paylaşmaktır demiş eskiler. İster maddi olsun, ister manevi. Rabbimiz malını sakınıp cimrilik eden, harcadığını da gösteriş için yapıp israf eden kimseler için, Allah'a ve ahiret gününe iman edip de Allah'ın kendilerine verdiğinden harcasalardı ne olurdu sanki buyurmuştur. Rabbimiz bizi rızkını ziyan edenlerden eylemesin. O halde bize düşen nedir bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Nimetin verilişi Allah'tandır. Nimetin istihdam edilişi ise insana kalmıştır. İnsan nasibini kendi iradesiyle açar yahut kapar. O halde benim her şeyden önce rızkımın bereketi için dua etmem gerek. Efendimiz de hayırla rızıklandırılmak için dua etmişti. Ben de ederim ve elimdeki rızkın farkına varıp hayra harcamaya niyet ederim. Zekamı nasıl kullanabilirim ki Rabbim razı olsun? Paramı kime harcayayım? Evimde kimleri ağırlayayım? Sağlığım yerindeyken hangi ilim meclisine gideyim? Dilim hangi sözü söylesin ki Rabbim razı olsun? Benim derdim Rabbin rızasıdır. Ve baktığım her yerde onu görmek isterim. Rızkın asıl sahibinin Allah olduğunu bilmem, ondan isteyip ona güvenmem gerekir. Verdiğini de diğer kullara ulaştırmam. Allah kulunu sevdiğinde yaratılmışların ona olan ihtiyacını artırır ve nimetlerinin o kişinin elinden sahiplerine ulaşmasını sağlar. Dileyelim ki Rabbimiz bizi de ömrü boyunca hayra vesile olan kullarından eylesin. Rızkın asıl sahibi olan Ya Rezzak, verdiğin nimetin farkında olmayıp boşa harcamaktan sana sığınırız. Biliriz ki sen hiçbir şeyi boşa yaratmadın. Bizi yarattıklarından hayırla istifade eden kullarından eyle. Amin.
1: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin

bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle. Bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

Hayat bu. Bazen güneşli, bazen yağmurlu, bazen sükunet, bazen vaveyla. Hayat bu. Birden başlar bazen ve başladığı gibi bitiverir ansızın. Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo.

Mübareden'in adıyla insanlığa inen nur, bir gece yansıyınca kentesi bir dağından, toprağı kirlerinden arındırır bir yağmur. Kutlu bir zaferdir bu ebabil dudağından, rahmet vadilerinden boşanır ab-ı hayat. En müstesna doğuşa hamiledir kainat. Yıllardır boz bulanık suları yudumladım, bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Hasretin alev alev içime bir an düştü, değişti hayal köşküm, gözümde viran düştü. Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde, yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü. İhtiyar cübbesinden kan süzülür nebinin, gökyüzü dalgalanır ipekten kanatlarla. Mehtabını düşlerken o mühür sahibinin, sarsılır Ebu Kubeys kovulmuş feryatlarla. Evlerin anasına dikilir yeşil yaprak, yeryüzü avaredir, yapayalnız ve kurak. Zaman ayaklarımda tükendi adım adım, heyula bir ağ gibi ördü rüyalarımı. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Yağmur, gülşenimize sensiz baldıran düştü, düşmanlık içimizde, dostluklar yaban düştü. Yenilgi ilmek ilmek düğümlendi tarihe, her sayfaya talihsiz binlerce kurban düştü. Bir güzide mektuptur çağların ötesinden, ulaşır intizarın yaldızlı sabahına. Yayılır o en büyük muştu pazartesinden, beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına. Susuzluktan dudağı çatlayan gönüllerin sükutu ya, sevinci dualar kadar derin. Çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım, bir cezir yaşadım ki yaşanmamış mazide. Dokunduğun küçük bir nakışta ben olsaydım, sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü. Yarılan göğsümüzden umutlar bir can düştü. Yağmur, kaybettik bütün hazinesini ceddin, en son avucumuzdan inci ve mercan düştü. Melekler sağanak sağanak gülümser maveradan, gümüş ibrik taşıyan zümrüt gagalı kuşlar mutluluğun nameleri işitirler Hira'dan. Bir devrim korkusuyla halkalanır yokuşlar, bir bebeğin secdeye uzanırken elleri, paramparça ateşler şahının hayalleri. Keşke bir gölge kadar yakınında dursaydım, o mücella çehreni izleseydim ebedi. Sana sırılsıklam bir bakışta ben olsaydım, sarardı yeşil yaprak, dal koptu, fidan düştü. Baykuşa çifte yalı, bülbüle zindan düştü. Katil sinekler deldi hicabın perdesini, İstikbal boşluğunda arılar nadan düştü. Dolaşan ben olsaydım sahabenin damarında, tablosunu yapardım yıkılan her kulenin. Ebedi aşka giden esrarlı yollarında, senden bir kıvılcımın, Süreyya bir şulenin, tarasaydım rengi su fışkıran kâkülünü, 10 asırlık ocağın savururdum külünü. Bazen kendine aşık deli bir fırtınaydım, fırtınalar önünde bazen bir kuru yaprak, uğrunda koparılan bir başta ben olsaydım. Sensizlik depremiyle hancı düştü, han düştü, mazluma sürgün evi, zalime cihan düştü. Sana meftun ve hayran, sana ram olanlara bir bela tünelinde ağır imtihan düştü. Badiye yaylasında koklasaydım izini, kefenimi biçseydi ebvada esen rüzgar, seninle yıkasaydım acılar dehlizini,
Ne kaderi suçlamak kalırdı, ne intihar. Üstüne pırıl pırıl damladığın bir kaya, bir hurma çekirdeği tercihimdir dünyaya. Suskunluğa dönüştü sokaklarda feryadım. Tereddüt oyma koymak kemirdi gururumu. Bahira'dan süzülen bir yaşta ben olsaydım. Haritanın en beyaz noktasına kan düştü. Kırıldı adaletin kılıcı, kalkan düştü. Mahkumlar yargılıyor. Hakimler mahkum şimdi. Hakların temeline sanki bir volkan düştü. Firakınla kavrulur çölde kum taneleri. Ahuların içinde sevdan akkor gibidir. Erdemin bereketin doldurur haneleri. Sensiz hayat toprağın sırtında ur gibidir. Şemsiyesi altında yürürsün bulutların. Sensiz yükü zehirdir en güzel imbatların. Devlerin esrarını aynalara sorsaydım, çözülürdü zihnimde buzlamış düşünceler. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Sensiz tutunduğumuz dallardan yılan düştü. İlkin karardı yollar, sonra heyelan düştü. Güvenilen dağlara kar yağdı birer birer. Sensizlik diyarından püsküllü yalan düştü. Yağmur, duysam içimin göklerinden sesini, yağarsın taşlar bile yemyeşil filizlenir. Yıldırımlar parçalar çirkefin gövdesini. Sel gider ve zulmetin çöplüğü temizlenir. Yağmur, bir gün kurtulup çağın kundaklarından, alsam ölümsüzlüğü billur dudaklarından. Madeni arzuların ardında seyre daldım. Küflü bir manzaranın çürüyen güllerini. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Şehirler kabus dolu. Köylere duman düştü. Tersine döndü her şey sanki. Asuman düştü. Kırık bir kayık kaldı elimizde hayali. Hazindir ki dertleri aşmaya umman düştü. Ay gibisin, güneşler parlıyor gözlerinde. Senin tutkunla mecnun geziyor güneş ve ay. Her damla bir yıldızı süslüyor göklerinde. Sümeyra'yı arıyor her damlada bir saray. Tohumlar ve iklimler senindir. Mevsim senin. Mekanın fırçasında solmayan resim senin. Yağmur, bir gün elimi ellerinde bulsaydım, güzellik şahikası gülümserdi yüzüme. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Tavanı çöktü aşkın, duvarlar üryan düştü. Toplumun gündemine koyu bir isyan düştü. İniltiler geliyor doğudan ve batıdan. Sensizlikten bozulan dengeye ziyan düştü. Islaklığı sanadır ahımın, efkanımın. İçimde hicranınla tutuşuyor nameler. Sendendir eskimeyen cevheri efkarımın. Nazarın ok misali karanlıkları deler. Bu değirmen seninle dönüyor. Ahenk senin. Renkleri birbirinden ayıran mihenk senin. Bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım. Kapanıyor yüzüme aralanan kapılar. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Yağmur, ayrılığıma seninle derman düştü. Beynimin merkezine ölümsüz ferman düştü. Silindi hayalimden bütün efsunu ömrün. Bir dönüm noktasında aklıma rahman düştü. Nefesinle yeniden çizilecek desenler. Çehreler yepyeni bir değişim geçirecek. Aydınlığa nurumla kavuşacak mahzenler. Anneler çocuklara hep seni içirecek. Yağmur, seninle biter susuzluğu evrenin. Sana mümindir sema, sana muhtaçtır zemin. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım.
batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım. Kardeşler arasına heyhat, suizan düştü, zedelendi sağduyu, körleşen izan düştü. Şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharın, insanlık bahçemize sensizlik hazan düştü. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sana sırılsıklam bir bakış da ben olsaydım. Uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım. Bahiradan süzülen bir yaş da ben olsaydım. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım.

0: de sizi dinliyoruz.
1: Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

İşlerinin sonunun güzel olması için dua et. En güzel dualar Kur'an'da ve Allah Resulü'nün hadislerinde yer alan dualardır. Onun için dua ederken mümkün olduğu ölçüde bunlara riayet etmek en uygun davranıştır. Zira kendimiz dua ettiğimizde ne isteyeceğimizi tam bilemiyoruz, nasıl isteyeceğimizi de bilemiyoruz. Allah

0: Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etmiştir. Allah'ım, bütün işlerimizin sonunu güzel eyle ve bizleri dünyanın rezilliğinden ve ahiretin azabından koru. Peygamberimizin bu duasında yer alan üç şeye kısaca bakalım. 1. Her işin sonunun güzel olması. Peygamberimiz bir hadisinde ameller sonuçlarına göre değerlendirilir buyurmaktadır. Yaptığımız iş ister dünyevi işlerden olsun, isterse ahirete yönelik işlerden olsun, sonu güzel olmadıktan sonra hiçbir kıymeti yoktur. Diyelim ki bir inşaat yapıyorsunuz, o kadar emek verip para harcadınız, tam bitmeye yaklaşmıştı ki inşaat çöktü. Başlangıç ne kadar mükemmel olursa olsun, sonu böyle olunca bir işe yarar mı? Diyelim ki bir çift evleniyorlar, her şey çok iyi, güzel gidiyor. Ancak zaman içinde araları öyle bir bozuluyor ki, kavgalarını, gürültülerini duymayan kalmıyor. Birbirlerine ağza alınmayacak laflar ederek ayrılıyorlar. Başlangıçtaki mutlu düğün fotoğrafları bir işe yarar mı? Diyelim ki yemek yapıyorsunuz, her şey çok güzel gidiyor, son anda yemeği ocakta unuttunuz ve yandı. O yemek yenir mi? Diyelim ki bir yolculuk yapıyorsunuz, her şey iyi güzel giderken, tam varacağınız yere yaklaşmışken kaza yapıyorsunuz. Diyelim ki bir kadın çocuk doğuracak, her şey iyi güzel giderken son anda ölü doğum yapıyor. Aynı şeyi ahirete yönelik işlerde de düşünebiliriz. Namaz, oruç, zekat, hac gibi amellerimizin sonu önemlidir. Başlangıcı iyi başlamış bir ibadeti sonuna kadar sürdürememişsek bunun bir kıymeti yoktur. Oruçluyken bütün gün aç kalıp iftara 5 dakika kala bilerek orucunuzu bozarsanız bütün gün aç kalmanızın hiçbir faydası olmaz. Diyelim ki yoksullara hayır hasenat yaptınız ama tutup bunu onların başına kalktınız ya da insanlara kendinizin ne kadar cömert olduğunu anlattınız. Bir çuval inciri berbat ettiniz. Gördünüz ya, işin iyi olması, güzel olması, kaliteli olması yetmiyor. Sonunun güzel olması da önemli. Sonu güzel olmadıktan sonra başının, ortasının iyi olması önemli değil. 2. Dünyada rezillikten kurtulmak. Dünyada insan nasıl rezil olur? Mesela başkasını eleştirdiği kötü ve günah şeyleri kendisi de yapar ve bu durum ayan beyan ortaya çıkar. Yaptığı hileler, sahtekarlıklar ifşa olur, foyası ortaya çıkar. Bir kimsenin rüşvet alırken suçüstü yakalandığını düşünün. Bir öğrencinin kopya çekerken yakalandığını. Bir marketin son kullanım tarihi geçmiş ürünlerinin etiketlerini değiştirirken tespit edildiğini. İşte Peygamberimiz böyle bir rezil duruma düşmekten Allah'a sığınıyor. O ki Allah'ın masum elçisi, günah işlemekten korunmuş, onun böyle duada bulunması aslında bize bunları öğretmek için. Adeta şöyle diyor, ey ümmetimden olan kişi, hiçbir günah gizli kalmaz, hiçbir kötülük sümen altı edilmez. Gerçeklerin ortaya çıkmak gibi bir özelliği vardır. Onun için kötülüklerden, günahlardan uzak dur. Geçmiş günahların için tövbe edip kendini düzelt. Yoksa hiç ummadığın anda rezil olabilirsin. Dünyanın rezilliği ifadesinin kapsamına namerde muhtaç olmak da girer. İnsanın maddeten ve bedenen namert kimselere muhtaç olması da büyük sıkıntıdır. Bu duada bundan da Allah'a sığınma söz konusudur. 3. Ahiret azabından korunmak. İşte en önemli madde. Sonsuz hayatımızda kurtuluşa ermek. Kurtulmak için önce azaptan emin olmak gerekir. Azaptan emin olmadıkça nimete nail olamayız. Gördüğünüz üzere Allah Resulü, şu kısacık duasında dünyadaki işlerimizle başlayıp ahiretteki halimizle sonlandırdı. Hem dünyayı hem de ahireti bir duada tek cümlede birleştirdi. Duamız, Allah'ım bütün işlerimizin sonunu güzel eyle ve bizleri dünyanın rezilliğinden ve ahiretin azabından koru.
1: Kurtarıcı kurallar. Yazan: Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren: Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan Huzura Kavuşturan Kurallar kitabı adlı eserinden hazırlanmıştır.

Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacını, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızı ayetlerle anlatıyoruz. Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her cuma saat 15'te Diyanet Radyo'da.

derdi dili yâre ulaştır. Bu bülbülü nalanı o gül zara ulaştır. Hasreti anın açtı nice yâre bu dilde. Bimare dili sen ana timara ulaştır. Bu aşıkı biçareye kılsın medet artık. Guş ettir ana nalemi bu zara ulaştır. Gurbete düşüp oldum esiri gamı hicran. Bu gamlıyı lütf ile o gam hara ulaştır. Firkat oduna yakma bu canımı efendim. Ol varisi yekta Ahmet-i Muhtar'a ulaştır. Ben deliye şayeste kıl anın kapısına. Rahmeyli yüben ol deri dildara ulaştır. Matlubunu ver hürmetine İmamul Harameyn'in. Hulusi ol yâri vefa.

gönülden başka bir sevda çıkarsa, mekanı masadı aksa gönüldür. Anı bir kimse taş vurup yıkarsa, denir yık Kabe'yi, yıkmak gönüldür. Rızayı Hakk'a ey can say edersen, tut anın daminin ki ta gönüldür. O bir sır küntü kenzin mahzenidir. O bir dür sureti mana gönüldür. Gönülde bir mekan tut ya mekan ol. Mekansız la mekan illa gönüldür. Bu ayı gün dahi encüm ne varsa, olara matlayı mecra gönüldür. Harimi Kabe kavseynü ev etna, ne kim varsa hulusiya gönüldür.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Hak aşıkları muhabbet deryasının balıklarıdır. Onlar Bostat suyuna kanmazlar. Bu sebeple balıktan başka herkes suya kanar. Nasibi olmayanın da günü uzadıkça uzar. Ruhen yükselmemiş, ham kalmış kişi, yetişkin, olgun kişinin halinden ne anlar?

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

boğazını gözet. Aşağılık insan olma. Bir boğaz için insanlara kul olma. Boğazına esir olma ey koca boğaz. Boğazından bağlanan esir kurtulamaz.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Siz benden canımdan çok sevdiğim yeğenimi alıp onu öldüreceksiniz. Bense sizin adamınızı besleyeceğim, öyle mi? Bunun akıl alır bir tarafı var mı?
2: Ebu Talip, vallahi kavmin sana çok insaflı davrandı.
1: İnsaf bunun neresinde?
2: Onlar seni hoşlanmayacağın bir şeyden kurtarmaya çalışıyor. Ama sen kabul etmiyorsun.
1: Artık ok yaydan çıktı. Muhammed'i korumaya ant içtik. Bizimle çarpışmayı göze alabiliyorsanız haydi davranın.
3: Ne yaptın sen?
4: Muhammed'e yaptıklarını duydum. Korkak. Gücün ona yetiyor değil mi? Ben de onun dinindenim. O neyi iddia ediyorsa ben de onu iddia ediyorum. Hadi bakalım. Gücün yetiyorsa bana da sataş.
5: Siz onu diğer Araplarla baş başa bırakır, araya girmezseniz iyi edersiniz. Onlar buna galip gelirse istediğiniz olur. Yok, eğer o Araplara galebe çalarsa da siz kazanırsınız.
6: Ey Velid'in babası, gerçekten o seni büyülemiş. Biz seni niçin gönderdik, sen ne yaptın?
7: Müşrikler Hazreti Muhammed'in davasından vazgeçmeyeceğini anlamışlardı.
0: 12. Bölüm.
7: Müşriklerin Müslümanlar üzerindeki baskısı sürüyor. Özellikle köleler akla hayale gelmez işkenceler görüyorlardı. Bunlardan biri olan Habbab bin Eret bir demirci ustasıydı. Zanaatıyla sahibine iyi para kazandırırdı. Sahibi olan kadın onun Müslüman olduğunu öğrendiğinde ateşte kızdırdığı demirlerle Habbab'ın sırtını dağlamış ve ömrünün sonuna kadar geçmeyecek izler bırakmıştı. Habbab bir gün arkadaşlarıyla beraber peygamberimize gelerek durumunu arz etti.
8: Ey Allah'ın Resulü, bizim için Allah'tan yardım dileyemez misin? Bunların zulmünden kurtulmamız için Allah'a dua edemez misin?
7: Resulullah ashabının bu durumuna çok üzülüyordu. Onlara sebat göstermeleri için şöyle dedi. Sizden önceki ümmetler içinde öyle mazlum kişiler vardı ki, müşrikler tarafından yakalanır, onun için yerde bir çukur kazılır, o kişi o çukurun içine gömülürdü. Sonra büyük bir testere getirilir, onun başı üzerine konulurdu da başı iki kısma ayrılırdı. Bir başkasının da demir taraklarla etinin altındaki kemiği ve sinirleri taranırdı da bu işkenceler o mümini dininden çeviremezdi. Allah'a yemin ederim ki bu din kesinlikle tamamlanacaktır. Öyle ki biniti üzerinde bir kimse tek başına San'a'dan Hadremevt'e kadar gidecek de Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayacaktır. Fakat sizler acele ediyorsunuz. Müşrikler sundukları uzlaşma tekliflerini kabul etmeyen peygamberimizi yeni bir görüşme yapmak üzere davet ettiler. Ümeyye bin Halef sözü aldı.
9: Ey Muhammed, sana sunduğumuz teklifleri kabul etmedin. İsteğin liderlikse lider yapalım. Paraysa istediğin miktarı verelim dedik, reddettin. Şimdi senden başka bir şey isteyeceğim. Bunu yaparsan sana inanırız.
7: Peygamberimiz bu konuşmanın hayırla sonlanacağını düşünerek umutlanmıştı. Ne diyecek diye beklerken Ümeyye şöyle dedi.
9: Biliyorsun, yaşadığımız yer suyu az, geçimi zor bir şehirdir. Seni bize gönderen Rabbine yalvar da bize sıkıntı veren şu dağları kaldırsın. Şehrimizi dümdüz bir ova haline getirsin. Burada bizim için bereketli ırmaklar akıtsın. Geçmiş babalarımızdan bir kısmını da diriltsin. Bunlardan biri de Kusay bin Kilab olsun. O doğruluğuyla bilinen ulu bir kişiydi. Ona soralım bakalım, dediklerin doğru mu yoksa asılsız mıdır? Eğer o seni tasdik ederse senin peygamber olduğuna kanaat getiririz.
7: Peygamberimiz, ben ne böyle bir şey talep ederim, ne de siz bunu görseniz inanırsınız. Ben Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Söylediklerimi kabul ederseniz, dünyada da ahirette de karlı çıkarsınız. Reddederseniz, bana sabretmek düşer, dedi.
9: Ey Muhammed, o zaman seni tasdik edecek bir mucize getir bize. Rabbine dua et, senin yanında bir melek göndersin. Ayrıca senin için bağlar, bahçeler, köşkler, altından ve gümüşten hazineler yaratsın. Madem peygambersin, çarşılarda bizim gibi rızık için dolanıp durma.
10: Madem peygambersin, çarşıda bizim gibi dolanıp durma.
9: Muhammed, bak aklıma ne geldi. Biz meleklere taparız. Onlar Tanrı'nın kızlarıdır. Melekler gelir.

0: Hep de seni tasdik ederse sana inanırız.
1: Peygamberimiz, ben böyle mucizeler göstermek için gönderilmedim. Dediklerimi yaparsanız sizi cennetle müjdelemek, inkar ederseniz de cehennemle korkutmak için gönderildim, dedi.
0: Cehennem mi dedi?
2: Rabbin bizi azap mı edecek?
0: Hadi o zaman, Rabbim bizi dediği gibi cezalandırsın.
3: Göğü üzerimize parça parça düşür.
2: Ya da nasıl isterse öyle yapsın.
0: Bunlar olmadıkça sana inanacak değiliz.
1: Peygamberimiz, bu bana ait bir iş değildir. Allah size dilediğini yapar, dedi. Ebu Cehil atıldı.
3: Ey Muhammed! Rabbin seninle oturup konuştuğumuzu biliyor mu? Şu söylediklerimizi duyuyor mu? Hiç sanmam. Biz bunları bir adamdan öğrendiğini ve söylediğini düşünüyoruz. Rahman dediğin de bu adam değil mi? Vallahi biz buna asla inanmayız. Rahman adındaki bir adama da tapacak değiliz. Seninle uzlaşmaya çalıştık ama yine kabul etmedin. Bu yolda ya sen ya biz yok olup gidinceye kadar mücadele edeceğiz.
4: Ey Muhammed, eline bir merdiven alarak gökyüzüne çıkıp oradan senin söylediklerini doğrulayacak 4 melek getirmedikçe sana asla inanmayacağım. Getirsen de inanacağımı sanmıyorum ya.
1: Bu cümleleri söyleyen peygamberimizin halasının oğlu Abdullah'tı. Yakın bir akrabasından bu sözleri duymanın verdiği üzüntüyle o ortamı terk etti. Müşrikler doğru yolu bulmak için çabalamıyorlar, yalnızca içlerindeki kini kusuyorlardı. Müşrikler bir gece Darun Nedve'de toplanarak bu meseleye kesin bir çözüm bulmaya karar verdiler. En iyi çözüm Hazreti Muhammed'i ortadan kaldırmaktı. Fakat onun öldürülmesi demek kabileler arasında çıkacak büyük bir savaş demekti. Bu riski göze alabilecek bir yiğit gerekiyordu. Ebu Cehil sözü aldı.
3: Artık yeter! Ne yapsak bu adamı geri döndüremiyoruz. Bir adamın isteyebileceği her şeyi teklif ettik. Her şeyi! Daha ne istiyor? Derdi aramızda kargaşa çıkartmak. Babayı oğla, kardeşi kardeşe düşürmek. Bunun tek bir çözümü var. Onu yok etmek. Ama bunun için cesur biri lazım. Onu öldürecek kişiye benden 100 kızıl deve ve istediği kadar altın var.
2: İyi de buna kim cesaret eder?
0: Ebu Talip geçen gün meydan okumadı mı?
2: Sadece öldürenle kalmaz. Onun tüm kabilesini de cezalandırırlar.
5: Ben yaparım. Muhammed'i ben öldürürüm.
3: Ömer bin Hattab. Böyle bir cesareti de ancak sen gösterirdin. Senin gibi gözü pek delikanlıları her zaman sevmişimdir.
2: Tek başına mı öldürecek?
0: Bu kadar cesaretli olduğunu tahmin etmezdim.
3: Ömer, senin bu yeni yetmelere olan düşmanlığını bilmeyenimiz yok. Kureyş'in en güçlü, en cesur adamlarındansın. Hadi şu beladan kurtar bizi.
0: Hadi görelim seni Ömer.
2: Bu işi yapsan yapsan sen yaparsın.
1: Ömer o zaman 33 yaşındaydı. Deli doluydu. Öfkelendiği zaman önünde hiçbir şey duramazdı. Verdiği sözü tutmak için kılıcını kuşandı, Kabe'yi tavaf ettikten sonra Safa Tepesi'ne doğru yola çıktı. Peygamberimiz ve ashabı buradaki Darul Erkam'da toplanıyorlardı. Ömer'in hayatında iki yüzlülük hiç olmamıştı. Muhammed'i öldürecekse bunu gizliden yapmayacaktı. Gidecek ve gerekirse etrafındakilerle çarpışacak, onu yok edecekti. Yolda Nuaym'a rastladı.
6: Ömer böyle kılıcını kuşanmış nereye gidiyor? Çok da öfkeli. Yoksa Resulullah'ın yanına mı gidiyor? Onu durdurmanın bir yolunu bulmalıyım.
7: Hayrola Hattaboğlu, nereye böyle?
5: Arapların arasına tefrika düşüren Muhammed'in vücudunu ortadan kaldırmaya gidiyorum. O bizim ilahlarımıza dil uzattı.
7: Vallahi sen çok zor bir işe kalkışmışsın. Muhammed'in arkadaşları onun etrafında pervane gibi dolaşıyor. Farz et ki bu işi becerdin. Akrabaları seni yeryüzünde bırakırlar mı?

0: Dün doğrudan Resulullah'ın yanına gidecekti. Şimdi en azından önlem alabiliriz. Gidip haber vereyim.
1: Ömer hiddetle kız kardeşinin evine gitti. Kapıyı yumruklamaya başladı. Habbab bin Eret içeride Kur'an okuyor, kardeşi ve eniştesi onu dinliyordu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Taha, ma
3: açın kapıyı. Açın çabuk.
4: Abim geldi. Çok öfkeli.
5: Ne yapacağız?
4: Habbab, sen şuraya saklan hadi.
5: Tamam, geçiyorum hemen.
4: Abi, hayırdır, bu ne biçim kapı çalma?
3: Çekil önümden.
4: Abi, ne oluyor?
3: Bir ses duydum. O neydi?
4: Kendi aramızda konuşuyorduk.
3: Hayır, o Muhammed'in sözlerine benziyordu. Sizin de din değiştirdiğiniz doğru mu?
6: Ömer, gerçek dinin senin dininden başkası olduğunu hala göremedin mi?
3: Ne dedin? Dur. Bir daha söyle.
4: Yapma.
3: Al bakalım.
5: Fatıma! Ne yaptın sen?
4: Ne duymak istiyorsun Ömer? Gerçekleri mi? Sana söyleyeyim. Biz Müslüman olduk. Allah'a ve Resulüne iman ettik. Hadi elinden geleni yap. Bizi döndüremeyeceksin.
3: Sana zarar vermek istememiştim.
4: Her şeyi yumruklarınla çözebileceğini zannediyorsun. Şu adam sana ne yaptı?
3: Okuduğunuz şeyler size nasıl böyle tesir edebiliyor? Biraz önce okuduğunuz o sayfayı bana verin de Muhammed'e gelen bu şeye bir bakayım.
4: Ona zarar vermeyeceksen ve hakarette bulunmayacaksan veririz.
3: Korkmayın. Bir şey yapmayacağım. Sadece okuyacağım. Sonra da size teslim edeceğim.
4: Habbab, gelebilirsin. Korkma.
3: Habbab, senin olduğunu tahmin etmeliydim.
4: Seni hiddetli görünce onu saklamıştık abi.
3: Duyduğum ses sana aitti değil mi? Elindekine bakmama müsaade eder misin?
1: Ve Ömer eline aldığı sayfadaki ayetleri okumaya başladı. Okudukça fikirleri değişiyor, içini tatlı bir sıcaklık sarıyordu.
3: Bu ne hoş, ne şerefli bir kelam. Bu kelamdan daha güzeli olamaz.
7: Müjde ya Ömer. Resulullah'ın duasının senin hakkında gerçekleşeceğini umuyorum.
3: Ne duası?
7: Kulaklarımla duydum. Dün gece şöyle dua ediyordu. Ya Rabbi, İslamiyet'i ya Ebul Hakem bin Hişam'la ya da Ömer bin Hattab'la kuvvetlendir.
3: Öyle mi? O şimdi nerede?
7: Ona bir zarar vermeyeceğine yemin edersen sana yerini söylerim.
3: Allah adına ant veriyorum. Ona bir zarar vermeyeceğim.
1: Kureyş'in en cesur, en korkusuz gençlerinden olan Ömer'in kalbi yumuşamış, okuduğu ayetlerin Allah kelamı olduğuna kanaat getirmişti. Allah Resulü'nü öldürmek üzere harekete geçmişti, ancak bu yolun sonu bambaşka bir yere çıkıyordu.
8: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan sürekli bir arayış içinde, durmadan arıyor. Kuytu ormanlarda, derin mağaralarda geziniyor. Dağların zirvesine çıkıyor, bulutların ötesine bakıyor. Başka gezegenlere ulaşıyor, uzayda dolaşıyor. Buldum dediğinde, bulduğunun aradığı olmadığını fark ediyor. Aramanın telaşı ve bulmanın heyecanıyla bazen ne aradığını unutuyor. Aramayı bıraktığında bu kez kendini de kaybediyor. İnsan merakının peşinden, aradığının ardından koşarken bazen kendini de kaybediyor. Öyle ki dursa düşecek ama koşsa da bir yere varamayacak hale geliyor. Nedir arayışı bu kadar ısrarla sürdürmesinin nedeni? Çok kıymetli olsa gerek. Arı kovanını, çiçek toprağını, kan damarını arıyor. Bir bulsa bal yapacak, kök salacak, hayat olacak. Bir şeyler dokunması lazım insanın kalbine. Bir şeyler duymalı ve bir şeyler gelmeli diline. İlahi bir nefes değmeli, bezmi elesten bir ses gelmeli ve verdiği sözü tekrar etmeli. Kalu bela, evet Rabbimizsin demeli. İnsan verdiği sözü arıyor. O kadar kıymetli bir hazineye tanık olmuş ki, ondan uzak kalmanın huzursuzluğu, insanı dağ, tepe, ova, dere gezdirip duruyor. Kayboluşlarının nedeni bu. Ruhuna sımsıkı sarmalanmış olanı dışarıda arıyor. Sırtında taşıdığını uzakta sanıyor. İnsan daha çok gezecek, okyanuslar aşacak, koca bir çöl geçecek ve en sonunda başladığı yere geri dönecek. İşte o zaman fark edecek ve o zaman bilecek. Milyonlarca adım kendime dönebilmek içinmiş meğer diyecek.

0: şu adamların haline bak. Ne kadar zayıf oldukları ortada. Belki yiyecek ekmekleri, içecek suları bile yok. Hem Allah'ın Resulü bu insanlara yardım edilmesi gerektiğini söylemedi mi?
1: Evet, söyledim.
0: Onun yardım

0: edin dediği insanları geri mi çevirir? O zaman Allah Resulü'nün arkadaşları olmaya nasıl layık olabiliriz? Allah'ın rızasını nasıl kazanabiliriz?
1: Seni gördüm. Ne yaptığını da gördüm. Sen cömert bir adamsın. Ömrün bereketlensin. Gönlün göğün maviliği gibi genişlesin.
2: Onu gördüm. Onu işte. Allah'ın Resulünü.
3: Haşim onlarını mı doyurmaya gidiyorsun Hakim?
1: Bu halam Hatice'nin yemeğidir Ram. Onu aç bırakamam.
4: Bir deri bir kemik kalmışlar zaten. Ne zamana kadar böyle aç kalacaklar? Kaç yıl daha sürecek bu? Kaç yıl daha dayanabilirler ki buna?
3: İsterse vadinin taşlarını yesinler. Hiç umurumda değil.
1: Bana engel olamazsın Amr. Çekil yolumuzdan.
3: Bu yiyecekleri onlara götürmeyeceksin.
4: Yettin artık.
3: Bırak beni. Bırak beni.
5: Nasıl vurdum ama? Baba, baba gördün mü nasıl vurduğumu?
3: Şşt, sessiz ol biraz. Bu kadar gürültülü olursan hiçbir hayvana avlayacak kadar yaklaşamazsın.
5: Haklısın.
3: Çölde hayatta kalmak istiyorsan kum gibi olmalısın. Sessiz olmanı beklemeyi bilmelisin. Rüzgarla hareket etmelisin. O estiğinde esmediğin, o durduğunda durabilmelisin.
5: Kum gibi öyle mi?
3: Öyle. Görmeli ama görülmemelisin. Duymalı ama duyulmamalısın. Eğer kum tanesi olabilirsen
5: kimse seni göremez ve anlayamaz.
3: Gözlerini iyi aç, kulaklarını da, ama ağzını sımsıkı kapat.
6: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Modern Çağın İnanç Sorunları.
1: Merhabalar radyomuzun kıymetli dinleyicileri. Din ve Hayat programından, Diyanet Radyo'dan sesimin ulaştığı tüm güzel özel yüreklere selam olsun. Ben Uğur Subaşı. Bugün programımızın içerisinde deizmi ve ateizmi besleyen önemli bir faktörden, ibadetsizlikten bahsedeceğiz. Kıymetli dostlar, din samimiyettir. Bu samimiyetin birinci önceliği Allah'a karşı samimi olmaktır. Allah'a karşı samimi olmak, kişinin Allah'a ve onun koyduğu kainat düzenine herhangi bir zorunluluk icabı değil, kendinden bir yönelişle uyması demektir. Söz gelimi kişi, kış geldiğinde üşümemek için kalın elbise, yazında bunalmamak için ince elbise giyer. Buna kendisini kış ve yaz şartları zorlar. Böyle davranmamak, kişiyi bir takım hastalıklarla yüz yüze getirebilir. Aynı davranışı kişi Allah rızası için de yapabilir. Örneğin şöyle düşünebilir. Bu beden Allah'ın bana bir emanetidir. Emaneti sağlam ve sağlıklı bir şekilde korumam gerekir. Bedeni sağlıklı tutmanın yolu da Allah'ın dünyaya koyduğu şartlara uymakla olur. Öyleyse tabiatta var olan şartlara uymam aslında Allah'ın rızasına göre hareket etmem demektir. Buna Allah'ın kainata koyduğu kanunlara uygun yaşamak denir. Kıymetli dostlar, öte yandan